Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

甘い。

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: guess I'm a bad liar.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

kendimi gecelere veremem. Yok, bu gecede kimseyi sevemem. Saldım kendimi bilemem. Yok, benden sana daha yok.

0: aşk bitsin, yüreğim yanar söner.
1: Bloomberg ET Radyo.

bak, şarkılar biter, saklanır nisan resimlere, kalbimin sesi.

0: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile işbaşı an itibariyle başladı efendim. Bugün günlerden 5 Ağustos çarşamba ve biz her çarşamba olduğu gibi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikteyiz. Günaydın Filiz Hocam.
1: Günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun efendim. Bu yayın boyunca Bessent'ın açıklamaları, hadi Trump'a taco trade yapıyor, o insider'ın peşinde bir şeyler deniliyor. Çok dikkate alınmıyor ama bu sefer Bessent dedi ki anlaşma çok yakın. Biz bunun bir şekilde efendim bu sözlerin fiyatlara yansıdığını da görüyoruz. Aşağı yönlü bir seyir var petrolde gördüğümüz. Altın biraz böyle toparlanıyormuş gibi görünüyor. Brent petrol 78'lerdeyken altına baktığımızda 4120'lerde olduğunu görüyoruz. Ya toparlanma dediğim bu mu Süheyla diyebilirsiniz. Doçe de diyor ki şans verin altına. Filiz hocamıza soracağız. Altına şans verelim mi, yıl sonuna kadar vermeyelim mi? Onunla konuşacağız. Genel geçer efendim. Rakamlar geliyor, finansallar gelmeye devam ediyor. Şöyle bir bakacağız ne söylüyor bize genel tablo. Buna bir bakacağız efendim birazdan. Gelen rakamlar üzerinden. Bunun dışında konuşacaklarımız arasında öne çıkan enflasyon. Ayın 3'ünde açıklandı biliyorsunuz enflasyonunuz. Temmuz ayı enflasyonu aylık %1.78'di ama yankıları sürüyor, açıklamalar sürüyor. Ve mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyonun hızlandığını görüyoruz. Biz ne kadar umut var olalım faiz indirimi konusunda, yılın geri kalanı konusunda ne beklemeliyiz konuşacağız. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikte. Sizlerin de efendim söyleyecek sözü, soracak sorusu, yapacak yorumu olabilir. Özellikle acaba uzun menzilli füzeleri bittiyse mi bitiyor bu mesele? İran sıkıntının sonunu getirir mi, getirmez mi? Bu ana başlık olacakmış gibi görüyor, duruyor. Bunları konuşacağız Filiz hocamızla. WhatsApp numaramız 536-266-8181. 536-266-8181. WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim canlı canlı bizleri izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Peki Filiz hocam, istersen gel Bessent'ın açıklamalarıyla ve iddialarla başlayalım. Uzun menzilli füzelerinin tamamını bitirdi. ABD İran'a karşı bu yüzden durdurmak zorunda kaldı. El mahkum bitirecek bu meseleyi, daha fazla uzatamaz diye bir iddia var. Diğer taraftan Bessent de diyor ki Hürmüz Boğazı açık, ücretsiz. En büyük tartışmalardan biri buydu biliyorsun. Yani orası doğal bir boğaz. Siz kanal gibi orayı paraya bağlamaya çalışıyorsunuz, derdiniz bu diye her taraftan bütün şimşekler birbirine doğru dönüyordu. Bessent de dedi ki işte anlaşmaya çok yakınız İran'la. Demin de bahsettiğim gibi hem biz bunun Brent petrole yansımasını görüyoruz, hem diğer varlıklara yansımasını görüyoruz. Ama sen nasıl değerlendiriyorsun bunu?
1: Tabii söyle. Şimdi şöyle, konuyla ilgili hafta başından bu yana Trump'tan açıklamalar geliyor. Fakat Trump'ın açıklamaları, evet, Brent petrolde belirli bir gerileme yarattı. Fakat belli desteklerin altına inemedi Brent petrol. Örneğin 83 doların altına evet geldi, orada kalıcı olamadı. 80 dolara hiç konuşmadım bile. Ve dolayısıyla benim gördüğüm şuydu, 83 ve sonrasında özellikle 80 dolar çok çok önemli bir destek. Piyasanın gerçekten ikna olup olmadığını ben işte bir barışa dair, en azından belirli bir adıma dair buradan anlayacaktım. Şimdi dün Scott Bessent çıktı, sonra Rubio'dan da bir açıklama geldi ve onların hemen açıklamasıyla birlikte 80 doların altına geldi. Dün hatta 78 en düşük seviyeyi gördük, bugün de oradayız. Dolayısıyla şunu görüyoruz, dediğin gibi piyasa bunu satın aldı. Neden? Farklı ve Trump'a göre daha güvenli bir ağızdan bunu duyduk. Şimdi peki neden Trump'tan duymadık da Bessent'ten? Çünkü Trump söyleseydi piyasa bunu satın almayacaktı. Trump günde en az 2-3 kere bunu söylüyor. İran'la anlaşmaya çok yakınız. Öğleden sonra anlaşıyoruz, akşam anlaşıyoruz, sabah anlaşıyoruz. Böyle gidiyor. Ama bu iş biraz daha ciddi, bakın. Eskisi gibi değil. O nedenle çıkıp Bessent'in bu anlamda kredibilitesi yüksek bir isim piyasa nezdinde de. O nedenle Bessent'ten gelmiş olması otomatik olarak fiyatları etkiledi. İşte Rubio'dan bir açıklama geldi, fiyatları etkiledi. Ve şu an neredeyiz? 78 dolardayız. Şimdi bir taraftan evet Bessent'ten bu açıklama geliyor ama İran'dan bunları doğrulayan bir açıklama gelmiyoruz. Hatta Bessent'ten biraz önce gelen haber akışlarında ve dünkü haber akışlarında bir kere önce İran Trump'ın işte biz öğleden sonra anlaşıyoruz çok yakın anlaşmasını reddetti. Böyle bir şey yok diyor. Yani doğrudan bir görüşme yok. Dolaylı görüşmeler var diyor. Ve hatta diyor ki

0: Puanla çalışıyoruz biz. Hangi konuda? Hürmüz'den geçişler konusunda, hani bu işi dediğin gibi ücretli yapmak. Çünkü biz bu bölgeyi diyor kontrol edeceğiz bundan sonra. Yakında bir anlaşma açıklayacağız diyor. Yani şu ana kadar hani benim görebildiğim kadarıyla Besant'ı direkt yalanlayan bir haber yok, ama direkt olarak evet doğru anlaşmaya yakınız tarzında bir açıklama yok. Dolayısıyla İran tarafında da daha böyle güçlü kuvvetli buna yönelik açıklamalar gelirse bir miktar daha petrolde geri çekilme olabilir. Şimdilik piyasa bekliyor. Haber gelmedikçe veya böyle biraz daha tezat yönde haber gelirse yeniden petrol fiyatları yukarı gidebilir. Onun için tabii ki 80 doların altında olması piyasanın umudu var. Bunu fiyatlamalardan da görüyoruz. Yani dün işte bakıyorum Nasdaq 3.32 yukarıda kapatmıştı. 1.8'e yakın S&P Russell tarafı var. Şu an mesela Güney Kore tarafına baktığımda evet KOSPI 4.4 yukarıda, Nikkei 3.3 yukarıda. Görece bu tarafta bir negatif ayrışma var KOSPI başta olmak üzere. İşte burada kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesi meselesi var. İşte teknoloji hisseleri kaynaklı tedirginlik bu tarafta. Zaten aşırı yükselen bir KOSPI vardı. Buraları etkiliyordu. Burada da havanın pozitif olduğunu görüyorum. Dediğin gibi güzel bir şey söyledi. Ben akşam yaptığım yayında da söyledim. Altında, gümüşte bir tepki var. Ama görece bu kadar güçlü gerilemiş bir petrole rağmen çok güçlü bir tepki var mı? Hayır, bence yok. Hatta onu bir miktar araştırdım. Yani niye bu altın başta ve sonrasında gümüş %5, %6 petrol düşüyor? Neden güçlü bir şekilde yukarı gitmiyor? Orada da şunu görüyorum. Hani iki temel etki var. Biraz sonra ayrıntılı teknik seviyeleri de konuşuruz. Yani bir küsmüşlük var yatırımcıda. Dolayısıyla petrol gerilese de bir barış geri olsa da yok artık altından en azından bu sene bir şey olmaz çok. O nedenle ben iyi para kazanacaksam gelen iyi haberlerde en azından barışa dönmese bile bir tepki trade yapacaksam ben daha emin değilsem barışın olup olmadığına gider borsada yaparım bu tepki trade'ini. Ben orada daha çok kazanıyorum deyip işte biz de mesela işte banka alalım mı acaba? Çünkü niye petrol geriledikçe Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin daha ötelenmediği süreç olur. Net faiz marjı bankalara yarar. Acaba gidip banka mı alayım, banka fonu mu alayım diye bakıyor yat. Veya iletişim çok satış yeri, gidip iletişim mi alayım diyor yatırımcı. Onun için altında ve teknik olarak da hala çok zayıflar. 4100'ün üstünde daha bismillah bugün birazcık tutunabildiğini gördüm. Dün hiç tutunamadı bile. 4105'lere kadar gelip aşağı geldi. Onun için teknik olarak da zayıflığın olması altın gümüşe yeterince yaramıyor diye düşünüyorum. Piyasa şu an yatayda bekliyor. Diyor ki en fazla 78'e düşerim. Burası da önemli destek. Habere bakacağım. Gelirse aşağı düşerim. Gelmezse duruma bakacağım diyor şu an petrol tarafı da.
1: Peki. Duruma bakacağım diyor petrol tarafı dedin. Duruma bakacağım dediğiniz ne var efendim? Ben de sizlere sordum. Piyasa petrolün durumuna bakarım diyor. Sizin duruma bakacağım dediğiniz ne var? Şahsi yazabilirsiniz, genel yazabilirsiniz. Neşe cevaplar rica ediyorum. Duruma bakacağım dediğiniz ne var? 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'a sizlere yazılı bekliyorum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz buradan da efendim canlı canlı izleyebiliyorsunuz radyo yayınımızı. Bendeniz vasıtasıyla doçent doktor Filizler Yılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Peki şimdi duruma bakacağım dediğin ne var Filiz Hocam? İlk soru pek tabii sana.
0: Duruma bakacağım ne var? Vallahi ben de sürekli piyasayla ilgilendiğim için ben de petrol ilk etapta ilk sorduğunda petrole bakacağız. Ona göre çünkü işte hem bireysel bazda hem işte yatırımcılarımıza doğru öneriler sunmak adına ne olabilir? Onun dışında ne var duruma bakacağız dediğim? Vallahi gene gelmedi aklıma söyle. Bak direkt
1: Peki.
0: hep piyasa geliyor.
1: Piyasaya odaklıyım, piyasa konuşmak istiyorum diyorsun. Peki o zaman şimdi hem BP'den hem Suudi Aramco'dan biliyorsun finansallar geldi. Tıpkı bizden geldiği gibi onlardan da gelmeye devam ediyor. Şimdi bölgede ya ben kaçırdım diyen varsa diye bir özet geçiyorum. Bölgede efendim o kadar çok bombalama ve madem öyle ABD sen bana saldırıyorsun ben de senin bölgedeki üslerine saldırırım diye o kadar çok çatışma oldu ki efendim. Yani bazı rafineriler orada devreden çıkmak zorunda kaldı. Tamiratlarının uzun süreceğini biliyoruz. Fakat bununla birlikte petrol fiyatı 70'ten 120'ye de çıktı. Biz bunu da gördük. O 120'lerden geriye doğru geldi efendim. Şu gördüğümüz 70'ler, 80'ler seviyesi 120'lerden gelen seviyeler. Ve bir baktık ikinci çeyrek karlılıklarına Filiz Hocam. Biri ikiye katlamış geçen dönemine göre. Öbürü de %33 arttırmış. BP'den ve Suudi Aramco'dan bahsediyorum.

0: bahsediyoruz. BP 2 katı Suudi Aramco %33. Bunu devam ettirebilirler mi? Onların karlılıklarını artırması bizim için ne demek? Ne anlamalıyız biz bundan? Petrol ETF'ine özellikle yatırım yapanlar tarafında onların mesela neye hazır olması gerekir önümüzdeki dönemde? Çünkü demin söyledin, yani kimin söylediğine göre değişiyor bu iş. Aynası işte kişinin lafa bakılmaz. Bessent söyleyince bir ağırlığı var. Piyasada bir etki uyandırıyor dedin.
1: Evet Süheyla, şöyle dediğin gibi yani şimdi mesela savaşla ilgili bir haber geliyor. Petrol fiyatları yukarı gidiyor. Tamam, borsanın geneli düşüyor olabilir ama sektörel çok ciddi ayrışmalar oldu.
0: Evet.
1: Savaştan nemalanan, savaştan fayda gören sektörler var. Burada iki tanesi ön plana çıkıyor. Biri savunma sanayi, biri de petrol satışı olan şirketler, rafineri satışı olan şirketler. Çünkü fiyat yukarı gittikçe karlılıkları yukarı gidiyor. O nedenle de savunma yukarı, enerji özellikle rafineri marjı yani bu işi bundan para sat bunu satarak para kazanan şirketlerin yukarı gittiğini gördük. Onun için bizde de öyle. Hani ikinci çeyrek tarafında işte Tüpraş gibi şirketler tarafında da o karlılığı göreceğiz. Şimdi peki bu sürdürülebilir mi? Şimdi olaya tabii nereden baktığımız ya da devam edebilir mi? Nereden baktığımızda çok ilgili. Eğer hiç savaş olmasaydı üzerinden bir kurgu yapacak olursak ortalama kurumların beklentisi 2026 yılında 60 dolarlar civarı, 60-65 dolar civarıydı. Dolayısıyla savaş bitse de şunu anlıyoruz. Kolay kolay hani 70 doların altına gelecek, hatta 75 doların altına gelecek bir petrol yok gibi görünüyor. Ortalamaya tabii bakmak gerekir. Onun için görece hala savaş öncesi döneme göre, savaş bitse de görece karlılıkları bir süre daha devam eder. Tabii ki inşallah devam etmez ama savaş devam ederse çok daha güçlü bir şekilde bu bilançolarında karlılıklarını bu tarz şirketlerin görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hani orada da kritik soru şu tabii, yani savaş biterse petrol nereye kadar gelirler? Hani Haziran'da en çok bu soruyu tartıştık. Hani bir kere şunu da tartıştık. Savaş olduğu dönemde bile petrol fiyatları beklenen kadar piyasanın o savaş başladığındaki tahminlerin çok çok altında kaldı. Bir ara onu tartıştık. Yani savaşa rağmen işte 126 doları bir test ettik. Ağırlıklı 100 doların üzerinde bile çok kalmadı. 90-100 dolar civarı gitti. İşte petrol talebi güçlü olmadı. Çin kendi stratejik rezervlerini kullandı. İşte bu bölgedeki Körfez bölgesindeki ülkeler bir şekilde dolaylı yoldan da olsa yol bularak ihracat yapmaya devam ettiler. Hani bunların bir miktar etkileri oldu gibi. İşte stratejik rezervler kullanıldı falan. Şimdi dolayısıyla savaş biterse gene bu soru gündeme gelecek. Biz acaba ne kadar geriye gideriz? İşte ben bazı analizler yaptım. Analizlerde şunu bile gördüm. İşte şunu gördük, yani Hürmüz'deki o normale dönüşün de biraz daha güçlü ve hızlı olduğunu da gördük. Petrol talebi burada dediğim gibi tabii çok çok kritik. O nedenle hani belki buna bakmak gerekecek ama hani şunu görüyoruz, hani 70 dolar 70-75 arasında dengelenme potansiyeli çok güçlü olan bir petrol var. Hatta bence 70'in altı bile mümkün Haziran'daki analizlere göre. Şimdi için bakmak lazım. Onun için 70-75'i çok rahat 70 civarında dengeleniriz diye düşünüyorum. O açıdan yani görece hala sene başındaki tahminlere göre daha iyi bilanço açıklarlar tabii. Ama 2027'de savaş geride kalırsa belki bir miktar daha bu seneki seviyelerin altı bile olabilir petrol tarafında.
0: Evet, 70'in altı bile olabilir. Buna hazırlıklı olmak gerek diyorsun. Özetle,
1: Evet.
0: orası ucu açık bir ortam. Evet, stratejik rezervlerden yemeye başlamış olabiliriz. Ama diğer taraftan 70'in altı bile mümkün diyorsun. Peki şimdi duruma bakacağım. Ne dediğiniz ne var diye sormuştum. Durumum yok, bakamıyorum demiş Lasford. Durumum yok, bakamıyorum. Duruma bakamayan dürüme baksın. Çok zam gelmiş demiş Murat Şehirli. Şimdi zam demişken enflasyon tarafına seninle bir bakalım istiyorum. Şimdi mevsim etkisinden arındırılmış enflasyonun aylık bazda hızlandığını görüyoruz. Temmuz'da %2,28 görünüyor mevsim etkisini bir kere de bıraktığımızda. Haziran ayında da %1,80'de aylık enflasyon. Hatırlatalım bu kısmı. Şimdi Filiz Hocam 31,75, geriye dönüyoruz bir yıl öncesine 32 küsürler olması lazım. 2 yıl öncesine geri dönüyoruz 60 küsürlerdeydi. Yani 60'tan 30'a indirmek bir şey ama yine o 30'larda takıldık gibi görünüyor. Enflasyon fiyatların hızlanmasındaki o düşüş, dezenflasyon sürecinde bir takılma var mı yok mu? Sen genel tabloyu nasıl görüyorsun?

0: görüyorsun. Yılın geri kalanında enflasyonu bizim kaçla aylık çevirmemiz lazım ki rahat rahat faiz indirebileceğimiz bir süreçte olalım. Bu kadar katılık normal mi? Ama öncesinde sana şunu da sormam lazım. Yani sen bunu katılık gibi mi algılıyorsun? Senin perspektifinden şu enflasyon oranlarına, rakamlarına bir bakalım mı?
1: Tabii olur söyler yani evet takıldığımız aşikar %30 görünüyor şu an gene itibariyle orada takılacağız gibi görünüyor zaten sene son tahminlerine de baktığında yani %30'un biraz altı ama %30 diyen %30-31 diyen de var dün hatta City galiba %31 küsür bir rakamla gelmiş hala orada
0: Evet.
1: bile kimilerine göre kıracağız onu biz. Savaş biterse tırnak içinde kimlerine göre kıramayacağız. Tam %30 bandında kapatacağız. Bu çok tartışmalı da bir konuydu. İşte hatta Merkez Bankası Başkan Yardımcıları yaptıkları sunumlarda da biraz piyasayı da eleştirmişlerdi. Hani fazla böyle inancınız var, takılacağız bir yerde kalacağız. Dolayısıyla hani bunu matematiksel olarak modelleme anlamında söylüyorum. Hani öyle görebilmek, öngörebilmek çok kolay değil. Onun için hani bu kadar böyle kendinizi bir yerde takılacağız olarak da bakmayın. Takılabiliriz ama nerede takılacağımızı bile bilmek de hani çok mümkün değil dinamikleri gereği, modelleme gereği tarzı tartışmalar da vardı. Dolayısıyla aslında hani o takılmayı gördük diye düşünüyorum %30'larda. Ha şu ayrı bir tartışma. Savaş olmasaydı acaba daha hızlı kırar mıydık? Savaş olmasaydı ben tahminleri hatırlıyorum. %24'tü benim mesela tahminim. Takılmayacaktık. Savaşın getirdiği etkiyle birlikte biraz daha fazla takıldık. Ha bir de şu var. Savaş olmasaydı da işte bizde hizmet tarafı çok ataleti yüksek. İşte kira tarafı, eğitim tarafı. Son dönemde ulaştırmada da görüyoruz onu. Onun için hani savaş olmasaydı takılmayacaktık ama savaşla birlikte takıldık. Şimdi gelelim enflasyon rakamlarına. Şimdi enflasyon rakamı biraz bu Temmuz ayı biraz nereden baktığınla alakalı. Şimdi manşete baktığımda 1,78. Medyan beklenti hani medyan 1,8'ler civarıydı. Hani onun biraz altında geldi ama asıl yoğunlaşma 1,85-1,9 arası gibiydi. Onun birazcık altında geldi. Peki bunu çok olumlu yorumlamak gerekiyor. Yani bu cepheden bakarsan beklentinin altı, 2'nin altı. Ama mevsim etkilerinden arındırılmış veriye baktığımda 1,8'den tekrar 2,2'ye çıkmış. Hizmet de mevsim etkilerinden arındırılmış seviye oldukça yüksek. Bu tarafı da kötü. İyi taraflardan biri şu. Dağılım bazlı göstergelere baktığımızda medyan enflasyon, budanmış enflasyon. Buraya baktığım zaman burada da mevsim etkilerinden arındırılmış verinin düştüğünü görüyorum. Şimdi bunlar önemli. Merkez Bankası'nın baktığı veriler bunlar. Ve dönem dönem hatta Merkez Bankası medyan enflasyonu, onun işte ağırlıklandırılmış halini de karşımıza çıkardığında piyasa güvercin bile algılıyordu. Yani biz işte manşete bakmıyor, biraz ön plana medyanı çıkarıyor. Hatta bakalım 13 Ağustos'ta tekrar o medyan enflasyon, budanmış enflasyon karşımıza çıkacak mı? Çünkü onlara baktığımızda şunu da görüyoruz Süheyla. İç talepteki yavaşlamayı, o çekirdeğin çekirdeği dediğimiz grupta görüyoruz çok net bir şekilde. Ve bunlar önemli. Hatta Scott Bessent'ın geçmek istediği, öne çıkarmak istediği enflasyondan biri kırpılmış enflasyon. Yani yukarıdaki, aşağıdaki en yüksek, en düşük değerleri çıkarıyorsun enflasyonda. Çünkü bunlar uç değerler. Önemli olan daha ortadaki değerler. Ortadaki değerlerin ortalamasını alarak bakıyorsun örneğin. Bu daha sağlıklı aslında, daha doğruyu gösterir diyen bir grup. Dolayısıyla da orada da mesela şunu görüyorum. Mesela tamam çekirdek enflasyona baktığımda çekirdek enflasyonda da çok güçlü bir aşağı gelmeyi mevsim etkilerinde görmüyorum. Onun için bütün dağılım bazlı göstergelerde mevsim etkilerinden arındırılmış veri de ana eğilimde bir düşüş de yok. Hani bunu soru işareti olarak koyan şeyler de var, analizler de var. Ama genel olarak bu tarafı olumlu. Toparlayayım. Peki gelen veri. Bugün savaş diyelim ki gerçekten bitti ve artık bir daha alevlenmiyor. 70-75, 70-80 dolar arası gidiyoruz. Hatta 70-75 dolar arasında da düştük bir hafta içinde. Peki ne yapar? Oyun değiştirir mi bu? Oyun değiştirici nitelikte olabilir mi Merkez Bankası için? 13 Ağustos'ta enflasyon raporu sunumu var. Şimdi dolayısıyla faiz indirimi yönünde çünkü iç talepten rahatsız olan Merkez Bankası var. Bakın dün Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşmuş Sayın Fatih Karahan. Çok yaşa iyi yaşa Süheyla.
0: Hep beraber
1: Orada
0: teşekkür
1: da iç
0: ederim.
1: talepteki yavaşlamayı öne çıkaran bir vurgusu var. İç talepteki yavaşlamadan bahsediyor. Şimdi dolayısıyla bence orada kritik soru. Şimdi yine analize kendim de düşünüyorum. Yani önce kendim düşünüyorum. Acaba ne yapar Merkez Bankası? Net bir şey söyleyemiyorum. Ve dün yazdığım raporda net bir şey söyleyemediğim için dedim ki benim bas senaryom budur. Nedir bas senaryom? Hala Eylül'de bir normalleşmeye geçileceğini. Yani haftalık

0: depoya geçileceğini ve Ekim'de de ilk faiz indiriminin başlayabileceği yönünde. Ama dedim ki şimdi Merkez Bankası'nın o talepteki yavaşlamayı ve ne kadar daha piyasanın tahmin ettiğinden daha fazla yönü indirimden yana onu biraz Sayın Fatih Karahan'ı dinleyerek anlayacağız. 13 Ağustos'a şart koyuyorum dedim. 13 Ağustos bir dinleyeyim. Dinledikten sonra tekrar revizyona gidebilir. Mesela nasıl bir revizyon olabilir? Savaşın geride kaldığı ama. Petrol fiyatları 80 doların altında, hatta 75, 70-75 dolar arasında. Acaba Merkez Bankası iletişim değişikliğine gider mi? Şu noktada işte haftalık repoya geçişte, işte ben Ağustos sonu gibi eğer bakacağım bu böyle giderse, işte Eylül başı gibi daha 10 Eylül gelmeden haftalık repoya geçip sonrasında da 10 Eylül ile birlikte indirim gelir. Mesela dün kurumların analizlerini okudum. Bir kurum bunu şeye koyuyor. Diyor ki hatta şeydi HSBC'di. Dün borsanın yükselmesinde HSBC'nin raporu çok etkili oldu. Çok olumlu bir rapor yazdı Türkiye hakkında. Mesela en güvercin faiz indirimleri konusunda onu gördüm. Diyor ki ve bazı kurumlarda diyor ki yani 13 Ağustos'ta bir sinyal gelebilir. Çünkü neden? Öngörmek kolay değil. Çünkü sonuçta insanlara üretiyorsunuz. Ona göre insanlar pozisyon alıyorlar kurumlar. Çok hassas bir konu. Özellikle benim açımdan da bu faiz meselesi çok hassas bir konu. Eğer bir öngörüde bulunacaksam en doğruya, böylesi belirsiz bir ortamda en doğruya yakın olması lazım. Ama şimdi diyorum ki ben böyle bir öngörüde gidersem ama emin değilim. Ama hiçbir şey söylemezsem o da olmaz. Çok böyle kendi adıma arada kaldığım bir durum oldu. Ama dün HSBC'de gördüm. Diyor ki HSBC, Merkez Bankası diyor Ağustos'ta 40'tan 37'ye doğru gelir. Eylül'de de faiz indirimleri başlayabilir diyor mesela. En böyle daha güvenli bunu söyleyen kurum olarak gördüm. Sözünüzü toparlayayım Süheyla. Sözün özü çok ciddi oyun değiştirici boyutta bir enflasyon değil bence. Merkez Bankası petrol fiyatlarını da bakar ama mesela toplantıda biraz daha medyan enflasyon ön plana çıkarılır. Biraz daha iç talepteki yavaşlama ön plana çıkarılırsa hani o fırsatını bulduğu ilk an indirme noktasında olan Merkez Bankası noktasında belki birazcık daha güvercinleşmeye doğru evrilebilir. Onun için 13 Ağustos'ta elbette revizyona uğrayabilir görüşler ama şimdilik hala Eylül ve Ekim olmak üzere Ekim'de başlayacak. Ve 35 ile kapatabileceğimiz tırnak içinde barış olursa 2 puanlık bir indirim. Önce 37-40'a sonra işte 40-37'ye sonra 37-35'e gelir. Ama şunu da unutmamak lazım. Diyelim ki tekrar savaşa geri dönersek sene sonuna kadar hiç faizin inmediği bir senaryoda masada durmaya devam ediyor tabii. O da ayrı.
1: Evet, bu da masada duruyor diyorsun. Önümüzdeki hafta enflasyon raporunu görmemiz lazım. Bize ne söyleyeceklerini daha net görmemiz lazım diyorsun. Peki çok tartışılan bir konu var. Senden dinlemek isterim. Bir hocadan dinlemek bunları faydalı oluyor. Stagflasyon var mı, yok mu? Bunu sadece kendimiz için sormuyorum Filiz Hocam. Genel küresel bazda da soruyorum. Yani tehlikesi, riski bu başka bir şey. Ama stagflasyon var mı yok mu? Eğer var ya da yoksa da eğer bir riski görüyor musun ve ne yapılması gerektiğini düşünüyorsun şu ortamda?
0: Evet. Şöyle şu an teknik olarak bakarsak teknik terimi gereği stagflasyon yok Türkiye'de. Hatta tam aksi yönde veriler alıyoruz. Yani hani işsizliğin arttığı bir ortamda enflasyonun da arttığı bir süreç. Teknik olarak bakarsak işsizlik 8 birden 7 6'ya geldi Türkiye'de. Onu da ayrıca şimdi onun da sebebini söyleyeyim. Hazır yeri gelmişken. Dedik ki tamam hadi manşete bakmayalım gidelim. Geniş tanımlıya bakalım. O da 2 puan birden düştü 28'e geldi. Hala seviye yüksek ama düştü son gelen verilerde. Ya bu nasıl oluyor şimdi? Hani iç talep göstergeleri bu kadar yavaşlıyorsa ekonomide bir hani potansiyelin altında geçen 2-3 yıllık bir süreç varsa nasıl oluyor? Öyle bir rakama geldik ki aylık dar tanımlı işsizlik 2005'ten bu yana hesaplandığı günden bu yana en düşük seviyeye geldi. Şimdi biraz ona baktım ya yani bunun sebebi ne olabilir diye. Yani bir kere bir hani bakarsak işsizlik düşüyor. Enflasyon da dezenflasyon açısından yavaş yavaş düşüyor mu düşüyor. Yani enflasyon ve işsizliğin arttığı bir ortam. Dolayısıyla teknik olarak stagflasyonda değiliz. Fakat hissedilen olarak Türkiye'de stagflasyona böyle daha yakın olabilir. Çünkü hani yapılan çalışmalar, yorumlar, analizler diyor ki Türkiye'de bir kesime göre %3'ün altı, bir diğer kesime göre %2,5'un altında büyüyen bir ekonomi aslında Türkiye'de resesyonu hisseden bir ekonomi. Hani her ne kadar veriler bunu teyit etmiyor olsa da. Onun için yani şu an bence hani hissedilen olarak da baktığımızda veya teknik olarak da baktığımızda bence çok net hani stagflasyon var diyebileceğim bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Belki hissedilen de birazcık daha bu olabilir. Hani orada çünkü hissedilen enflasyon hane halkında çok yüksek, yukarılarda. %40'lı seviyelerde. İşte hissedilen büyüme de işte %3 civarı bekliyorum ben bu yıl. Onun çok daha altında. Hele ki bazı sektörlerde. Bir de şu var Süheyla, büyüme Türkiye'de heterojen yapıda değil ki. Büyüme çok farklı. Ya bakıyorsun sanayi daralıyor, hizmet görece güçlü kalmaya devam ediyor. Ya da işte işsizlik niye düştü acaba diye baktığımda işte sebeplerinden biri şu olabilir. Yaz aylarında hizmet yoğunsa, başta turizm olmak üzere, oradaki istihdamın artmış olmasının bir etkisi olabilir. Onun için hani her sektör, her kesim, her paydaş Türkiye'de enflasyonla mücadeleyi, büyümedeki yavaşlamayı aynı derecede hissetmiyor. O nedenle bence yok, ama şerhim şudur, savaş devam eder, petrol fiyatları daha yukarı giderse evet. Yani yine teknik olarak belki olmasa da hissedilen olarak stagflasyona benzer. Eskisine göre daha fazla hissettiğimiz bir süreç olur. Çünkü büyüme daha da yavaşlar bu durumda. %3'leri değil, daha düşük rakamları konuşmak zorunda kalırız.
1: Talep var, stagflasyon olmaz ki demiş Vedat Bey. O da böyle katkı sağlamak istemiş sana. Stagflasyon, bence stagflasyon var demiş Tunç Bey de. Yatırım yok, ben de bu tarafından bakıyorum demiş. Tıpkı bir vakitler konuştuğumuz hiperenflasyon meselesi gibi, kimin baksana göre değişiyor ya hiperenflasyon. Yani muhasebeciler baktıklarında başka bir şey görüyor, iktisatçılar baktıklarında başka bir şey görüyor. Senin de söylediğin burada önemli bir şey söylüyor Filiz hocamız, diyor ki hissettiğin kısmını diyor sen konuşuyorsun. Ama diyor teknik açıdan baktığımızda da diğer kalemlere baktığımda da hayır diyor, stagflasyon yok. Ama savaş sürer, petrol fiyatı tırmanır. Son çeyrekte diyor o zaman başka bir şey konuşuruz. Ama diyor şu an benim gördüğüm böyle bir tablo yok. Hissedilen üzerinden tüm bunlar konuşuluyor diyor. Doçent doktor Filiz Eryılmaz. Peki, öylesi bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Duruma bakacağım dediğiniz ne var diye sormuştum. 536-266-81-81, 536-266 81 81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Bizim radyo yayınımızı görüntülü izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı konuklarıma yönlendirebiliyorsunuz. Siz radyoda reklamları dinlerken bizim bu tarafta yayınımız kesintisiz sürüyor.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.
4: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
5: Enflasyon düşürmek için ne yapmak gerekiyor? Petrolün bu kadar oynak olduğu, petrol fiyatının bu kadar oynak olduğu bir ortamda diye sormuştu Last World. Siz radyoda reklamları dinlerken Filiz hocamıza yönlendirdik soruyu.
6: Evet şöyle, yani bugün savaş olmasaydı da elbette Türkiye'de dezenflasyonlu süreç, yıllık enflasyon daha hızlı düşecekti ama istediğimiz yerlerde olacak mıydık? 3 yıllık enflasyonla mücadele eden ülke olarak olmayacaktık. Peki bunun sebebi faizler yeterince artırılmadığı için mi ya da uzun süre yüksek tutulmadığı için mi? Hiç alakası yok ve hatta artık faizler enflasyonun ana nedenlerinden biri de olmaya başladı. Üretim maliyetlerinde işte gördük ilk ISO ilk 500, ikinci 500'de %80-90 arası faizler finansman maliyeti olmuş durumda. Eskiden kur geçişkenliği vardı, kur maliyetti. Şimdi kurda bir stabilite sağlandı. Bu kez yüksek faizler. Dolayısıyla Türkiye'de artık şu noktaya geldik. Yüksek tutulan faizler bilakis arz enflasyonu yaratıyor, maliyetleri yukarı çekerek. Dolayısıyla Türkiye'deki peki bugün savaş olmasaydı da en iyi tahlilde %24'leri, %23-22'leri görseydik de bu iyi bir enflasyon olacak da olmayacak. Peki neden? Çünkü Türkiye'de artık enflasyonun belli bir seviyenin altına inebilmesi için yapısal sorunların çözülüyor olması lazım. Nereye bakacağız? Hizmet katı. Hizmet düşmüyor. Ne düşmüyor? Kiralar. Tamam, aylık bazda elbette gerileme var. Fakat yeterince yüksek bir seviye, yüksek. Çok hızlı düşüyor mu? Düşmüyor. Eğitim tarafı. Elbette nahlar getirildi bu yıl. Orası geçen seneye göre bir miktar daha iyi ama seviye hala çok yüksek mi? Evet, çok yüksek. Veya en çok neyi konuşuyoruz? Gıdayı. Söyle, bir ay, geçen ay işlenmiş gıda yukarıdaydı. İşlenmemiş gıda, taze meyve sebze %10 düşmüştü. Gıda aşağı gelmişti. Bu ay bakıyorum taze meyve sebze yukarı gitmiş. İşlenmiş gıda aşağı gelmiş. %7 bandında yine taze meyve sebze yukarı gitmiş. Biber %300-400 aylık bazda artmış. Yani mevsim etkileri, Ağustos ayındayız. Dolayısıyla hani bu tarz taze meyve sebze fiyatlarında bizim neyi görmüyor olmamız lazım aslında? Hani bu tarz yükselişleri görmüyor olmamız lazım. Toparlayayım. Kiraları düşürmek için, eğitimi düşürmek için, gıda tarafında kuraklık donu elbette olur ama hiç değilse yapısal sorunu çözmek lazım. Market yapısı bozuk. Tarladan çatala gelene kadar en az 6-7 tane aracıdan geçiyor. Gıda fiyatları, teknolojik tarım yok. Üretim yeterli değil, rekolte yeterli değil. Tarımda birçok ara madde, ham madde de dışarıdan alıyoruz. Tarım üfe fiyatları çok yukarı çekiyor. Gübresidir, yemidir. Bu gibi sorunlar var. Bir de üstüne kuraklık don geldiğinde mevsim etkileriyle hepten gıda fiyatları. Bir de şu var. Gıda şöyle bir alan. Yani talep esnekliği düşük, zorunlu. İşte petrol yukarı gidiyor. Asgari ücrete zam geliyor. İlk etapta gıdaya zam yapılıyor. Fiyatlama davranışlarının en çok bozuk olduğu alanlardan biri bence gıda alanı. Dolayısıyla bunlar üst üste koyduğunda Türkiye'nin ne yapması lazım? Yapısal düzenlemeler yapması lazım. İşte son dönemde konuşulan konu, işte sosyal konut, sosyal kiralar. Bunların artırılması lazım. Daha özel sektörde konut üretenlere devletin belki bu anlamda daha destek olacağı, işte birlikte işbirliği yapabileceği veya onların daha rahat konut arz edebileceği. Çünkü konut maliyetleri çok yüksek. O nedenle Türkiye'de son dönemde konut üretilmiyor. Arz düşük ama talep çok güçlü. Sosyolojik bir dönüşüm de var Süheyla Türkiye'de. Artık gençler Tek başına yaşamak istiyor. Boşanma oranları çok yüksek. Böyle bir takım kentsel dönüşüm var, deprem var. Bunlar da konut talebini çok yukarı çeken etmenler. Konut talebi çok güçlü, arzı çok aşağıda. O zaman ne yapılacak? Arzı nasıl yukarı getirebiliriz? Devlet eliyle veya özel sektöre nasıl destek olabiliriz? Buna bakacağız. İki, eğitim tarafı. Yani devlet okulları niye talep edilmiyor? Niye bu kadar özel okullar talep ediliyor? Birazcık daha hani o talebi, özel okullara yönelik talebi kıracak veya buradaki fiyatları düşürecek neler yapılabilir? Nahlar var ama daha yapısal, daha böyle kalıcı, sürdürülebilir bir neşter atmak gerekecek. Ve gıda tarafı, teknolojik tarımdır, işte tarımsal destekleme politikaları gerçekten ama yapısal, piyasa yapısı işte yeni hal yasasıdır, şudur budur. Bunlar yapılmadan Türkiye'de belli seviyenin altına gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu anlamda bunların yapılması lazım. Ama bunları yapmaya başladıysanız bile çok kısa vadede çok böyle meyvesini toplayabileceğiniz alanlar değil. Biraz daha böyle orta vade ve uzun vadede alacaksınız. Ama dediğim gibi bu alanlara mutlaka gerçek anlamda şey yapılması lazım. Politikalar üretilmesi lazım. O zaman Türkiye'de enflasyon düşer. Yoksa sorun faiz değil. Faiz de enflasyon bence o anlam. Ha, faizi peki niye yüksek tutuyor? Çünkü Süheyla, şu an Merkez Bankası'nın derdi fiyat istikrarı değil ki, finansal istikrar. Rezervler çok baskı yemesin, dolarizasyon olmasın. Dolayısıyla kur çok yukarı gitmesin. Sebebiyle ağırlıklı olarak faizler Türkiye'de yükseltiliyor. Şu an ana neden enflasyon değil, savaş dönemi için konuştuğumuzda.
5: Peki o zaman şimdi evet sen yapılması gerekenleri sıraladın. Fiyat istikrar mı, finansal istikrar mı? TL'nin reel değeri Temmuz'da arttı diyor Merkez Bankası'nın verileri. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz'da 105,96'ya yükselmiş görünüyor. Yurt içi üretici fiyat endeksi bazlı reel efektife baktığımızda da burada 0,43 puan artmış ve 101,50'ye yükselmiş görünüyor. TL
6: Evet.
5: değerli mi değil mi?
6: Süheyla değerli tabii ki. Yani uygulanan politika gereği yani Temmuz'da 1,78 enflasyon artmış, 1,76'da dolar TL artmış. Hani kısmi olarak savaş öncesi döneme göre yani o aylık bazda TL'de reel değerlenme momentumunun azaldığını görüyoruz. Mecburen böyle oluyor. Özellikle de işte enflasyon kalibresi var burada. Hani bir miktar bence en çok ondan kaynaklanıyor. Sonuçta enflasyon beklentileri yukarı gittiğinde sizin de o kalibrasyonu, momentumu ayarlamanız lazım. Onun için o 0,9'larda 1'e yakın olan aylık bazda dolar TL artışın artık 1,7-1,8'lere geldiğini görüyoruz. Böyle devam edecek ama ben 2'nin üstüne çıkan bir bu anlamda TL yani kur artışı beklemem yakın vadede. 2'nin altında kalmaya devam edecektir. Onun için de TL görece momentum biraz yavaşlasa da görece reel değerli olarak kalmaya devam ediyor.
5: Evet, herkes kendince çözüm bulmuş, eğlenceli çözümler bulmuş. Ama Antalep ederlerden kurtulalım. Ne yapalım efendim? Derin dondurucuya mı koyalım insanları? Nasıl bir mantık bu? Birbirinden eğlenceli cevaplar yazmışsınız. Mizah mizah üzerine. Talep edenler talep etmeyin demişler. Peki. Öyleyse Filiz Hocam ben kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi City bu arada demiştim ben bunu da bir aktarayım da haberi aktarayım. City'nin de bir uyarısı vardı enflasyonla ilgili demiştin. Enflasyon
6: Evet.
5: görünümü uyarısı efendim. Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yayımladığı rapordan demin değinmişti Filiz hocamız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha zorlu bir patikaya işaret ettiğini söylüyor City. Orta Doğu'daki krizin etkilerine dikkat çeken banka, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu beklenenden daha uzun süre koruyacağını ve yıl sonu politika faizinin de %35 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Beklentisi bu yönde faiz diyor. 35'lere kadar çekilir. Sen bekliyor musun bu seviyelere gelmesini?
6: Evet Süheyla, ya şöyle benim sene sonu enflasyon beklentim %29. Ama tabii bu savaş biterse yakın vadede. Eğer savaş bitmezse tabii ki hatta enflasyonun yükseldiğini bile görebiliriz. Ben sadece şunu fark ettim. Bu son enflasyondan sonra, gelen enflasyondan sonra gerek içeride gerek dışarıda yabancı kurumlar evet diyorlar ki bu enflasyon dinamiklerine baktığımızda Merkez Bankası'nın hani patikasının biraz daha üzerinde çok kolay olmayacak. Tırnak içinde savaş bitse de kolay olmayacak diyorlar. Ama şunu hiç görmedim mesela. Hiç bu sene faiz indirmesi mümkün değil Merkez Bankası'nın diyen kurum görmedim. En yüksek 36'yı gördüm şu ana kadar. İçeride de dışarıda da. Ama en çok gördüm benim de beklentim o yönde %35. Onun için en azından hani bunu bile belki hani kötünün iyisi diyebiliriz. Şunu da diyebilirlerdi. Hayır, hiç faiz indirmemesi lazım. 37'de kalacak ya da 40'ta kalacak da diyebilirlerdi. Öyle demiyorlar.
5: Evet.
6: Çok sınırlı da olsa bir alan var diyorlar faiz indirim için. O da yılın son çeyreği.
5: Bu arada onlar da senin gibi 13 Ağustos'u beklediklerini işaret ediyorlar. Enflasyon raporunu görelim. Üçüncü enflasyon raporunu yılın 13 Ağustos'ta açıklanacak efendim. Bir görelim tekrar bakalım demiş Sitin analistleri ayrıca. Ama şimdilik bizim beklentimiz tahminimiz budur diyor baktığımızda Sitin analistleri enflasyon ve faizle ilgili beklentilerine dair. Peki şimdi Hindistan Merkez Bankası efendim politika faizini beklentiler doğrultusunda %5,25'te sabit tuttu. Son dakikamız bunu da sizlere aktarmayı isterim. Altın kısmı dedik. Doçen'in bir biliyorsun onların da analizi vardı. Şans verin diyorlardı. Daha iyimserler. Sen iyimser misin? Bize geçen hafta 4200 sınırını verdin. Yani gerçekten altın için bir hikayesi var diye konuşabilmemiz için 4200'ü kırdığını ben görmeyi beklerim demiştin Filiz Hocam. Hala bu beklenti içerisinde misin? Yani 4200'lere doğru böyle bir tam gidecek gidemiyor, tam gelecek gelemiyor. Önce 4000'lerde takıldı. Şimdi 4100'lerde takıldı. 4200 onun için ne kadar mümkün? Seviyeler senin için değişti mi? Doçe'ye ne kadar katılıyorsun? Altın yatırımcısı önümüzdeki günlerde nasıl bir beklenti içerisinde olsun?
6: Evet Süheyla, şimdi burada savaş bitiyor olsa da, petrol fiyatları geriliyor olsa da altın tarafında hani beklenen ivmeyi pek göremiyoruz. Burada biraz daha altını ne olumlu tarafa çevirir? Fed hiç faiz indirmezse bu yıla, şey artırmazsa bu yıl Süheyla. Bu kısım önemli. Mesela ben 2026'dan çok umutlu değilim ama 2027'den daha umutluyumdaki sebep bu. 2027'de öyle veya böyle Fed'den faiz indirimi biraz daha güçlü olduğunu düşündüğüm için. Şimdi Fed tarafında da dünkü gelen rakamlarla petrol fiyatındaki gerilemeyle %50'lere kadar düştü. 50 küsürlere kadar düştü. Hatta hemen bakayım. Dün çünkü petrol fiyatları geriledi bir. Jobs verisi geldi dün. Beklentinin oldukça altında. Fabrika siparişleri geldi. Beklentinin altında. Bir de geçen hafta her ne kadar alt detayları güçlü olsa da birinci çeyrek büyüme de beklenti altı gelince bir de Warsh güvercini algılandı. Warsh diyor ki yani piyasa yapıyor zaten. Böyle hani sanki taktiksel olarak tabii ne kadar etkileyebilir? Çünkü Warsh'a karşı da çok oluşmuş çekirdek bir muhalefet de var. O da ayrı bir tartışma. Bakın şu an bakıyorum %56,9 faiz artırır Eylül'de, %43,1 artırmaz. Yani yüzde tam fiyatlamadan biz 56'lara kadar geldik. O nedenle buna bakacağım. Bir, ben hala şu taraftayım. Fed'in ağırlıklı olarak faiz artırıp artırmama kararının birincil göstergesi verilerde olacak. Veriler ne diyecek? Mesela Cuma günü tarım işi istihdam beklentinin çok altında gelirse otomatik Eylül sabite döner. Hatta aralığa bile atabilir piyasa. Hatta şunu bile görürüz, şaşırmam. Geçen ay öyle olmuştu. Ya bırakın faiz sabit tutmayı, indirmesi bile gerekebilir diye düşünenler fiyatlamalara çok güçlü girmez ama bu bile karşımıza gelecek. Çünkü geçen ay beklentinin çok altında gelmiş tarım işi istihdam. Bu ayda gelirse bir eğilim yaratacak çünkü. Sözün özü, şimdi orada da Jackson Hole toplantısı çok önemli. İşte bir sürü görev gücü var. Bu görev güçleri bazı verileri yeniden hesaplayacaklar. Mesela PC datasında metodoloji değişecek mi? Metodoloji değiştiğinde karşımıza gelen PC'yi var olan seviyenin ne kadar altında olacak ve Warsh çıkıp veya en azından diyecek ki yani hani şu an çok güçlü faiz artırmaya gerek yok diyecekler. Tabi burada savaşın ilk başta şerhimiz, ana şerhimiz o. Nasıl gideceğiz? Savaşın geride kaldığı bir platformda bunları tartışacağız. Bunlara da bakacağız. Jackson Hole'daki söylem değişecek mi, değişmeyecek mi? Sözünüzü şudur. Faiz artırırsa Fed altın bir miktar daha baskılı olur ama faiz artırmaz. İndirim beklemiyorum en iyi senaryoda ben bir yıl Fed'den. En güvercin senaryoda en fazla sabit tutar. Ona da çok uzak değilim. Bakacağız, verilere bakacağız. Bu önemli olacak. Ama buna rağmen görüp görebileceğimiz en iyi senaryoda altın tarafında bence 4600-4800 arasıdır. 4800'ün üstüne çıkan sene sonunda bu anlamda daha güvercin bir senaryoda altın tarafı beklemiyorum ben. Ha, yakın vade için ne yapalım dersiniz? Yakın vade için bana diyor ki mesela genel olarak baktığımda 4055 dolar üzeri kaldığı sürece kısa vadeli burada tepki alımı en kötü ihtimalle deneyebilir diyor. 4055 işte 4080 arası bir kademe, 4080-4100 arası ikinci kademe, 4100 üstü 15 dakikalık kapanışlarda Alın burada ne yapabilirsiniz? Deneyebilirsiniz. Şuradan hemen tekrar bakalım. Ama bana diyor ki hareket, yani 4080'in altında bir kademe azaltabilirsin diyor. İşte 4040'ın altında bir kademe azaltabilirsin. 4000 zaten artık kısa vadelinin bence burada tahammül edebileceği en önemli destek. Buranın altında artık tamamen pozisyonları kapatması uygun gibi görünüyor. Uzun vadeli yatırımcıya baktığında uzun
5: Yani
6: vadeli
5: bölüyorum
6: tabii.
5: Filiz hocam. Şey diyorsun. Yani bak burada alım kısmını konuşmuyoruz hiç. Yani
6: Evet.
5: buralarda çok takıldı. Al sat yapıyorsan eğer senin
6: Evet.
5: portföy değiştirme zamanın gelmiş. Senin öngörün bu. Yani senin kendi görüşün, kendi yorumun. Pozisyonlarını artık kapat. Bak geçtiğimiz haftalarda ben sana 3900 seviyeler de verdim.
6: Evet.
5: Bunlar senin risk algına göre alabileceğin seviyelerde ama bu kadar uzun süre buralarda takıldıktan sonra 4000'in altında bir seviye gördüğünde ve sen al sat yapan kısa vadeli tradersan kısa vadeli alım satımlarla ticaretini yapıyorsan bu işin 4000'i gördün artık pozisyonun tamamını kapat kademe mademe kalmadı diyorsun
6: Tabii söyle, hiç
5: böyle
6: oraya
5: anlıyorum değil mi
6: gelmeden
5: doğru anlıyorum.
6: 4070 tabii. Hiç kademe gelmeden 4070 bence. Yani orada bir kere tahammül olmaması lazım. Hadi diyelim biraz daha riskin yüksek. 4040, 4020 ve 4000. Ben olsam, yani kısa vadeli trade ediyor olsam 4076 kapanışlarda 15 dakikalık tutulmaları gördüğümde ben pozisyonumu kapatırım. Daha aşağıdan alıp tepki trade'ini oynarım. Onu beklerim ya da.
5: Peki.
6: Oraya bile gelmiyoruz yani. Uzun vadeli için bence belki de o seviyeyi konuşmak gerekir. Ama ben
5: Peki.
6: hani risk algısına göre yine de veriyorum seviyeleri.
5: Peki şimdi diyelim ki ama hem kısa vadeli yatırımcıyım hem trade ediyorum. Yani model biraz tuhaf gelebilir size. Ama bir de inatçıyım. Hayır altında altın diyorum. Yani biraz enteresan bir profilim fark ettim. Şimdi ben de kendim. Mesela ben inanıyorum diyorsam eğer bu işi böyle inanışla sürdüreceksem teknik bilimsel bir şeyi hangi seviyeyi gördüğümde de tamam artık altın koptu gider buradan en azından 4800'e kadar dediğin hangi seviye var? Kısa vadeli
6: Söyle.
5: için soruyorum.
6: Yani şöyle, şu an o noktalardan uzağız. Yani burada en güçlü sinyali 4200'ün üzerinde kalıcılıkta anlayacağız. Bana diyor ki teknik 4200'ün üzerinde kalıcılık başlıyorsa uzun vadeli bile birazcık diyor pozisyon artırabilir diyor. Ama bu şu demek değil, 4200 sonrası 4350'si var, 4400'ü var, 4600'ü var, 4700'ü var oraya gelene kadar. Ama en azından daha kısa vade için 4200 çok güçlü bir sinyal. Buranın üzerine tutunuyorsa kısa vadede, uzun vadede de burada en azından daha güçlü bir tepki trade'i, daha iyi para kazanabilmek adına pozisyonlarını bence arttırabilir. En azından uzun vadeli için şöyle bir tablo ortaya çıkar. Çok güçlü satışların önüne geçilmiş olur bu noktada. Çok önemli desteklerin üzerine çıkmış oluruz.
5: Peki o zaman gelelim uzun vade kısmına. Uzun vadeli efendim her şart ve rüsum altında altın da altın ben oradan ilerleyeceğim diyen yatırımcı. Onlar için konuşuyor şimdi Filiz hocamız. Uzun vadeliler ne yapsınlar? Hangi seviyeler onlar için kritik?
6: Şöyle söyle, yani çok teknik bakarsam, çok teknik bana diyor ki biraz önce söyledim 4000 dolar diyor. 4000 dolar üzerinde kaldığı sürece 4000-4100 arası bir kademe, 4100-4200 arası ikinci kademe veya bunu istersen 3'e de çıkarabilirsin, 4'e de çıkarabilirsin ama tek kademe olmamalı bence. 4000-4100 arası, 4200 arası en az iki kademe olması lazım bence. Şimdi ama hala buna rağmen 4000 doların altında 3950-4000 arasında da bence bir fırsat var. Benim teknik olarak en uzun vadeli için en rahatsız olacağım yer 3950'dir. Buranın altında zaten artık alımı falan durdurup bu işin sonu nereye gider oraya bakmak lazım. Onun için benim genel uzun vadeliye söylediğim 3950-4000 arası bir kademe, 4000-4100 arası ikinci kademeyi ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz ama bunu 3'e çıkarmakta da fayda var. Tek, yani birazcık böylesi bir dönemde hani normalde 2 kademe alıyorsan 3'e 4'e çıkarmakta fayda var. Çünkü çok belirsiz bir ortamdayız. Onun için yani 3950 üzerinde kaldığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirme. Gramdaki karşılığı nedir? 6100, daha böyle titiz bakacak olursa 6100'ün altına iniyorsa hiç alım yapmamak lazım. Ama ben onu 6000'e de indiriyorum. Daha uzun vadeli perspektifte. Çünkü çok büyük çöküş beklemediğim için 6000-6100 arası bir kademe, 6100-6200 arası bir ikinci kademe. Ha, uzun vadeli ne zaman daha güvenli olacak şey tarafında? 6350 TL üzerinde gram altında tutunmaları gördüğünde diyecek ki tamam. Hani burada ben düşüşlerin daha yavaşladı. Artık biraz daha böyle yükselişlerin çok güçlü olmasa da o hızlı bir şekilde 7.000'lere falan gitmek ama daha böyle güvenli bir alandayım diye bakabilir.
5: Daha güvenli bir alanda farz edebilir kendini bu kısımda diyorsun. Peki Hindistan pas geçmiştim. Demin söyledim efendim, son dakikasını aktardım size. Hindistan pas geçti. Niçin Hindistan'la ilgili nasıl bir beklenti içerisindeydiniz de bu kadar dikkatli dinlediniz? Hindistan yeni Çin oldu, haberimiz yok diyenlere ne diyorsun peki? Gerçekten Hindistan yeni Çin oldu mu sence? Bir tane vardı, biri vardı. Bir tane daha geldi, çok lazımmış gibi diyor musun? Yoksa niye ki, işbirliği yaparız işte, fena mı? Bak ne güzel, bizim ayağımız Avrupa'da. Belki daha iyi iletişim sağlarız onlarla diyor musun? Ne açıdan bakıyorsun Firuze Hoca? Bir tehdit olarak görüyor musun özetle
6: Ben tehdit
5: Hindistan'ı?
6: olarak görüyorum söyle ağırlıklı olarak. Hani henüz daha tam yeni bir Çin olmadı ama yeni Çin olma yolunda ilerliyor. Yani yeni Çin olabilmesi için hani hamleler var, atakları var ama hani burada üretim kapasitesi Çin kadar hala oldukça güçlü değil. Dolayısıyla Çin'in en büyük kaslarından biri bu. Çok üretim ve ölçek kapasitesi çok güçlü olduğu için maliyet çok düşük. Dolayısıyla fiyatları çok aşağı getirebiliyor. Fiyatlama marjı çok daha güçlü. Onun için çok güçlü ilerliyor ve Avrupa'da da bizim için çok büyük tehdit. Bir de Avrupa ile yaptığı anlaşmaları da işin içine koyarsak ben ciddi bir bizim için tehdit olarak görüyorum Çin, Hindistan aslında Çin gibi.
5: Evet, borsa sanki ralliye hazırlanıyor demiş Vedat Bey. Borsa demişken efendim, bu arada Aselsan ikinci çeyrekte 8,5 milyar lira net kar elde etti. Piyasa beklentisi 6,9 milyar liraydı. Aşmış görünüyor efendim. Diğer taraf

0: Stanford'a bakıyoruz, ikinci çeyrekte 4,5 milyar liralık net karı var. 3,4 bekliyordu piyasa konsensusuna da baktığımızda. Diğer taraftan bakalım Tüpraş'a bakıyorum. O da yaklaşık 46 milyar lira, 45,9 milyar lira net kar açıkladı ikinci çeyrekte. O da %50 kadar aşmış görünüyor tahminleri. 30,7 bekleniyordu. Net kar yıllık bazda %291, çeyreklik bazda ise %1048 atmış görünüyor Tüpraş tarafına baktığımızda da. Burada pek tabii aslında şeyi gösteriyorlar bize. Bir tanesi işte savaşla birlikte yükselen savunma tarafı, öbür tarafı yine savaşın petrolle ve petrokimya ile ilgili olduğunu düşünecek olursak Tüpraş ve su rakamlarını, hem üretim hem satış rakamlarını konuştuğumuz otomotiv sektörü dünyada da dikkatler üzerinde, içeride de yurt içinde de dikkatler üzerinde. Üç farklı alanın ki finansalları geldi. Genel bir yorum alayım senden. Nasıl düşünüyorsun? İstersen sektörlere dair de yorumlayabilirsin.
1: Tabii Süheyla şöyle yani genel itibariyle bakarsak beklentiye para elbette hani şirket bazlı bazı olumlu olumsuz anlamda sürprizler olabiliyor ama hani şu ana kadar gelen bilançolara baktığımda genel olarak beklentiye paralel. Borsa üzerinde genel olarak mesela şöyle bir fiyatlama benim görebildiğim kadarıyla yaratmadığını görüyorum. Ya işte bilançolar çok kötü geldi. Beklentimizin çok altında ya da beklentimizin çok üstünde. Geleceğe dair bu işte bir forward guidance yapar mı noktasında değil. Genel olarak baktığımızda mesela bankacılık çok bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre çok baskılı bekleniyordu. O baskıyı bankacılıkta görüyoruz. Genel olarak beklentinin biraz daha böyle beklentiye paralel diyelim genel takip ettiğim kadarıyla görüyoruz. Hani orada da kritik unsur son dönemde bankalar çok satıldığı için hani bu net faiz marjında olur da savaş da geride kalırsa hani Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasını bu nedenle de anlamaya çalışıyoruz. Hani bankalardaki o iyileşme ne kadar daha öne çekilebilir? Hani orayı anlamaya çalışıyoruz. Onun için bankacılık tarafı gerçekten beklenildiği gibi baskılı geldi. Onun için de bundan sonra ne kadar daha iyiye gider? Bu da tamamen savaşın gidişatı ve Merkez Bankası'nın gidişatı ile ilgili olacak söyler genel itibariyle. Onun için genel olarak hani şimdilik beklentiye paralel bir süreç var. Hani borsadaki ana fiyatlamayı da benim görebildiğim kadarıyla baskıyı elbette devam eden savaş ama MSCI uyarıları gereği işte bir hala o kaygı var. Bir alt lige düşer miyiz? İki, acaba SPK'dan adımlar geldi, gelmeye de devam ediyor. Bir, bu gelen adımlar piyasayı ne kadar etkiler? Özellikle son dönemde serbest fonlara, hisse senedi yoğun fonlara bir ilgi var. İyi kazandıran fonlar var. Bu fonların getirilerini ne kadar olumsuz etkiler? Ne kadar yabancı içerideki yatırımcı buradan çıkar ve bu piyasayı ne kadar bozar gibi kaygılar var. Onunla ilgili de SPK bir bülten yayınladı. Ben onu olumlu olarak gördüm. Yani hani tamam biz bir düzenleme yapacağız. Ama hani endişeye mal yok. Bir sürü dedikodu var etrafta. Sakin olun minvalinde olarak okumuştum ben onu açıkçası. Ayrıca dün HSBC'den Türkiye raporu geldi demiştim. HSBC ilk defa bir yabancı kurumdan şöyle bir uyarı geldi. Diyor ki MSCI Türkiye'yi baskılıyor fakat diyor adımlar atıldı. Atılan adımların biz bir alt lige düşmesini engelleyecek boyutta olduğunu düşünüyoruz diyor. Hani düşmesini beklemiyoruz minvalinde bir not olarak gördüm. Hatta ben onun da dün Borsa İstanbul'a kısmi yaradığını düşünüyorum. Ama tabii bu şu demek değil hani hemen gevşeyelim. Bak yabancı kurum böyle bir rapor yaz anlamında değil. Oraya titizlikle eğilmeye devam etmek lazım. Masada çalışıyoruz diyor SPK. Orayı da göreceğiz. Ya benim anladığım diyor ki yani geçişi kırmadan dökmeden yapacağız ama gerekli düzenlemeleri yapacağız şeklinde. Onun için orası çok baskılıyor borsayı benim görebildiğim kadarıyla Süheyla. Onun için bankalar birkaç gündür iyi gidiyor. Onun için şimdi bugün bu arada iç siyasete dair haber akışları da var. Orayı da takip etmek gerekecek ama en azından belli desteklerde tutunan Borsa İstanbul ihtimali güçlendi diye düşünüyorum. Yani aşağıda 12.980'li seviyeler var 200 günlük hareketli ortalama. Hani en azından hani bu petrolün gerilemesi, barışa dair umutlar acaba 13.200'lere kadar geldik hani 12.900'ün altına inersek vay halimize noktasındaydık. En azından testere piyasası bir süre daha devam edecektir ama en azından seviye daha giderek yükselebilir ama şimdilik öyle kopup giden bir halde de beklemiyorum daha iyi bir senaryoda.
0: Evet, iç siyasete dair gelişmeler de dedin. Burada kastettin bloomberg.ht.com'un manşetine baktığımda Özgür Özel hakkında fezleke
1: Evet.
0: hazırlanmış olmasını mı kastediyorsun?
1: Evet, söyle.
0: Yeni Parti Genel

0: Başkanı Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla fezleke hazırlandı diyor söz konusu habere baktığımda. Peki bunu da takip etmek gerekiyor diyorsun, özetle doğru mu anlıyorum buradaki gelişmeleri de?
1: Seyla. Evet, bakacağız. Orası da önemli bizim için. Ama hani gene itibariyle savaşın geride kalması bizim için olumludur. Bankalar çok satıldı. Onun için ben bundan sonra Borsa İstanbul gidecekse, savaş geride kalıyorsa, petrol fiyatları düşüyorsa, Merkez Bankası, hele ki şu an beklemiyorum ama hani çok iyimser olur. Onun için 13 Ağustos'u görmek lazım. Hani Ağustos sonu gibi işte 40'ı 37'ye kademeli veya tek seferde çekeriz. Eylül'de bir faizini çok erken bence. Ama hele bir de o da olursa, başta bankalar, holdingler, iletişim çok satıldı son dönemde. Bu gibi sektörlerde biraz daha belirgin bir ivme olabilir tabii.
0: Evet, bu taraflara da bakın diyorsun. Bu arada son 1-2 dakikamız efendim, gidiyoruz yavaştan. Rus lojistik şirketi Fesco Karadeniz'de sevkiyat taleplerini durdurdu. Filiz Hocam, 4 yılı aştı savaş. Ama niyeyse şimdi Ukrayna'nın aklına geldi. Yani bir sabah kalktılar, dediler ki ha ne yapalım? Sevkiyat yapan önümüze gelen bütün sivil gemileri hadi bombalayalım. İHA saldırısı düzenleyelim. Bu ticaret, şimdi Baltık Kuru Yük Endeksine bakıyorum yine bloomberg.ht.com'da, yukarı yönlü seyirde olduğunu görüyorum ve 3000'e doğru mu gidiyor bakayım? Tekrar bir kontrol etmek istiyorum. Burada gördüğüm seviye endekste ne yapmışlar? Tamam, birazdan gelir o, önüme görebilir hale gelirim diye düşünüyorum. Kayar bir halde. Evet, 2936, yani 3000 sınırında neredeyse. Orada işler yolundaymış gibi görünüyor. Ama diğer taraftan diyor ki ben korkuyorum ve artık Karadeniz üzerinden yapılacak yeni sevkiyat taleplerinin kabulünü geçici olarak durdurdum. Ben taşımam arkadaş diyor yani kısaca. Şimdi bunlar artarsa mesela buradan bir şey bekleyelim mi, yoksa ya söyle onu, kim hadi deyip düğmeye bastıysa hadi diye durdurmayı da bilir. Çok korkacak bir durum yok diye mi düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun?
1: Şöyle, yani düğmeye basıp durdurabilir tabii. Yani oradaki tam niyeti tam anlayabilmiş değiliz. O başka bir şey ama şöyle bir şey var. Diyelim ki Hürmüz kapalı kaldı. Husiler tekrar Kızıldeniz'i, Babılmendeb Boğazı'nı kapattı. Suudi tankerlere saldırıyor diyelim. Bu iş böyle kalmayabilir. Altın ilk defa o hafta güvenli liman gömleğini giydi savaşta. Ya bu iş Kızıldeniz'e yayıldı. Karadeniz'de işte Kazakistan ihracat yapamamaya başladı. Bir de bu tarz işin içine Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşı ile, hatta şöyle bir tabir gördüm. Rusya-Ukrayna savaşı ile şey birleşiyor. ABD-İran tarafı birleşiyor. Hani bu son dönem Ukrayna'nın hareketleriyle. O zaman işte çok farklı bir şey konuşuruz. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Piyasa biraz böyle Rusya-Ukrayna'ya da dön. Açıklamalardan da ziyade neye bakıyor Söyla? Tanker sayılarına bakıyor. Geçişlere bakıyor. Ya diyor ki geçiş var mı yok mu? Azaldı mı azalmadı mı? Azaldıysa ne kadar azaldı? Biraz buna da bakıyor. Onun için çok farklı bir tablo konuşuruz. Eğer iş böyle yayılmaya devam ederse. Ama şimdilik sanki uzakta gibiyiz. En son Bloomberg HD şeye de baktım. Hani diyor ki Scott Bessent dün dedi ki gemiler geçiyor. Artık Amerika'ya da güvenmiyoruz. Çünkü Amerika'ya göre hep gemi geçiyor. Boğaz hep açık. Endişe edilecek bir şey yok. Trump'ın özellikle açıklamalarına bakarsak, tabii Bessent deyince birazcık daha algımız değişiyor ama genel olarak da bakıldığında çok aşırı bir azalma da yok. Tamamen durduğu bir senaryo da olmadı. Oraya bakmaya devam edeceğiz o açıdan.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum sana Filiz Hocam. Ağzına sağlık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
6: Akbank. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net,
8: sigortam net. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her çarşamba olduğu gibi finansal danışman sevgili Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl.
0: Konuşacak çok mesele var. İçeride de var, dışarıda da var. Özellikle yurt dışına baktığımızda ortam gayet iyi görünüyor. Çünkü hisse senedi piyasalarında MSCI Dünya Endeksi rekor, Dow Jones rekor, S&P 500 Endeksi rekor. Bu sabah baktığımızda Asya Pasifik hisselerinde Avustralya rekor. Ancak işin içerisinde güzel olan taraflardan bir tanesi şu, daha önceki dönemde sadece belli başlı hisselerin ittirmesiyle gelinen yer, şu an aslında biraz daha homojen bir harekete doğru dönüştü gibi görünüyor. Özellikle Amerikan endekslerinde büyümenin fena gelmemesi, işte bilanço açıklayan şirketlerin %86'sı bilançolarda beklentileri aşmış durumda. Daha önce de bu işte muhteşem yediliyle giden, arkasından Nvidia'nın itmesiyle sürüklenen bir yapı varken, şimdi ortam biraz daha farklı bir noktaya. Eşit ağırlıklı S&P 500 endeksinin de iyi bir noktaya gelmesi, değerlemelerin biraz daha 20'lerin altına doğru gelmesiyle beraber daha makul bir düzeltme konisi içerisinde buraya doğru ilerlenmesi gibi bir tablo var elimizde. Amerika'daki stagflasyon korkuları şu an itibariyle pek gündemde değil. Çünkü ekonomi canlı kalıyor. İşte bakıyorsun hani ISM imalat endeksi kuvvetli, altındaki yeni siparişler kuvvetli, ihracat siparişleri kuvvetli. Dolayısıyla imalat tarafı iyi, hizmetler tarafı iyi Amerika'da. Dolayısıyla işler iyi gidiyor. Ve bu ortamda Fed'de çok fazla ortamı bulandırmak ve faiz konusunda herhangi bir hamle yaparak süreci bozmak istemiyor gibi görünüyor. Zaten Trump çok doğrudan bunu istemiyor ama burada tabii iletişim politikasını ve enflasyonun hala yüksek kalmaya devam ettiği ortamı da göz ardı edemiyorlar. Hani enflasyon şu anda işsizlik çok düşük safhada kalmaya devam ettiği ve ekonomi canlı olduğu için tolere edilebiliyor görünüyor. Ama Fed de bir taraftan burada bir politika hatası yapar mı? Orta vadede bunun ciddi sonuçları ortaya çıkabilir mi? Eğer bu iletişim bu şekilde devam edecekse biz bugünden çeşitli önlem almalı mıyız diye. Mesela bakıyorsun Amerikan tahvillerinin 10 yıllık 30 yıllık opsiyon tarafındaki pozisyonlanmasına. Oralarda işte 4.90'dan 5.25'e kadar bayağı yüklü miktarlarda pozisyon alındığını gözlemliyoruz. Yani yarın olur da tahvil faizleri daha da yukarıya giderse bir politika hatası nedeniyle buralarda en azından elimizde tuttuğumuz maldan dolayı zarar etmeyelim diye bir bakış açısıyla. Bunların hepsi hakikaten orta vade için çok tartışılacak önemli tema değişiklikleri. Yani bayağı bir şeyin değiştiği bir ortamdayız. Japonya ile Amerika'nın yine ortak müdahalesi. Daha sonrasında Scott Bessent'ın bununla ilgili yaptığı açıklamalar var. Bir taraftan savaş gündemi biraz daha yumuşayınca çok hızlı bir fiyatlamayı o tarafta görüyoruz. Bu sabah Brent petrol baktığımızda 79 doların altına doğru kaydı. Amerikan tipi ham petrol 75 dolar 20 sentte. Dolayısıyla aslında orada eğer bir şekilde işler normalleşirse bunun yansımasına bakmakta fayda olacak gibi görünüyor. Bir yandan işte yurt dışındaki bilançoların etkilerini izliyoruz. Dün Palantir %30 yükseldi bir gün içerisinde. İnanılmaz bir bilanço ve aslında hani CEO'sunun söylediklerine bakacak olursak gelen siparişler bu dünyadan değil gibi diyor. Yani yağıyor siparişler diyor. İnanılmaz bir akış. SpaceX çok büyük bir heyecanla halka arz olduktan sonra birkaç gün sert yukarı yapıp ondan sonra da çok sert aşağı gelmişti. Dün bilanço geldi SpaceX'ten. Bilançoya bir bakıyor, piyasa beklentiden iyi. Alıyor. Fakat seans sonrasında bir harcama planı duyuyor. Ondan sonra bir bakıyor hisseyi gömmeye başlıyor. Dolayısıyla aslında orası da önümüzdeki dönemin önemli problemli alanlarından bir tanesi olmaya aday gibi görünüyor. Biz iç gündeme dönüp baktığımızdaysa içeride özellikle gündemdeki hikaye biraz daha önce makroekonomik çerçeveden bakarsak enflasyon ve orada gidebileceğimiz yer, bir yandan da siyaset tarafında olup bitenlerin piyasa üzerine bir etkisi olacak mı olmayacak mı o kısmı diye anlıyoruz. Özellikle yeni parti Özgür Özel ve hazırlanan fezleke hikayesi piyasa üzerinde bir etki üretir mi, seninle belli ölçüde bunun üzerine de konuşmaya çalışacağız. Şimdi ta en başına döneyim bu işin. Hemen hemen her yerde rekor dedik. Önce işte bayağı ciddi bir muhteşem yedili rallisi, sonrasında çok acayip bir çip rallisi, sonra bunların normalleşmesi ama diğer bilançolarda işte Caterpillar geliyor güçlü, McDonald's geliyor güçlü, diğerleri geliyor fena değil. AMD mesela çip şirketi kötü geldi dün ama sadece onunla sınırlı kaldı oradaki etki. Dolayısıyla aslında kendi içinde kendi dengesini uzun süredir ilk defa belki bu kadar sağlıklı bulan bir Amerikan piyasası olabilir mi? Ne dersin?
1: Valla doğrusunu istersen ben Amerikan piyasasından çok bir süredir Güney Kore borsasını izliyorum, KOSPI'yi. Şimdi neden onu izliyorsun
0: şimdi dersen... KOSPI diye bir endeks yok, iki tane hisse var.
1: Evet, doğrusunu istersen SKI, Nikse ve Samsung var, iki tane hisse. Hatta dün, önceki gün bir haber çıktı. Borsada kaybedenler şeyde Güney Kore'de parti kurmaya karar vermişler. Böyle bir magazinsel kısmın dışında bu özellikle çip ve yapay zeka tarafıyla yukarı çıkan borsalarda yani Güney Kore'deki o iki hissenin yapmış olduğu hareketler ben bir miktar Amerika'ya madendeki kanarya görevi gördüğünü düşünmüştüm bir süre. Fakat gene her ne kadar teknoloji tarafındaki hisselerde benzer hareketler o kadar sert olmasa da, Güney Kore'deki kadar sert olmasa da, bir de bu arada Güney Kore borsası da hakikaten yoyo gibi, yani boşluklarla açılıp boşluklarla kapanıyor. Müthiş boşluklarla hareket ediyor. Çok garip, çok enteresan bir borsa. Çok heyecanlı bir borsa. İçinde olmadığımız zaman diyeyim daha doğrusu. Onun bir miktar yansıması Amerika tarafındaki teknoloji hisselerine de oldu. Özellikle bu hani büyük ana yapay zeka şirketleri, onlara tedarikçi olan şirketler tarafında da bir düzeltme oldu ama Amerika'daki genel tema diyeyim, bu özellikle İran Hürmüz Savaşı, yani onun adına Hürmüz Savaşı koymak daha doğru bence, çünkü bütün mesele dönüp dolaşıyor, her seferinde Hürmüz'e geliyor. Yani Hürmüz Savaşı sırasında olabildiğince itidalli davranmaya çalıştılar ki bu savaş geçici, bitecek. Bittiği zaman da biz tekrar yolumuza döneceğiz veya yolumuza devam edeceğiz. Fed tarafında borçun hani çok fazla piyasaya mesaj vermeme çabası da biraz piyasaların yani yönsüzlükten çok Fed bizim işimize karışmayacak şeklinde algılandı. Lakin enteresan bir gelişme bence son iki dün ve bugün diyeyim daha doğrusu. Amerikan tahvil tarafında bir parça rahatlama oldu ama Trump'ın bugüne, senin biraz evvel söylediğin opsiyonlar hikayesi, onlar put opsiyonlarıdır çok büyük ihtimalle. Put opsiyonu satın almışlardır. Trump'ın göreve geldiğinden bu yana Amerika'daki reel getiriler üzerindeki fark yaklaşık 70 bas puanlık bir artışa tekabül ediyor. Bu çok ciddi bir artış aslında bakarsan. Hani Amerika tarafına baktığında tahvil tarafındaki yükseliş çok da geçici bir yükselişmiş gibi görünmüyor bana. Yani bu dönüp piyasaları etkiliyor mu? Yani hisse tarafına etkiliyor mu? Çok etkilemiyor. Hisse tarafındaki önemli kısmı bence bu döngüsel kapitalizm dedikleri, hani o ona ortak oluyor, bu bundan pay alıyor, o ona büyük sipariş veriyor, o ondan büyük bir kiralama yapıyor gibi gibi 6-7 şirketin birbirleriyle yapmış oldukları ilişkinin sonunda hepsi ayakta kalmayacaklardır çok büyük ihtimalle. Tıpkı hani kripto paralar için de ben aynı şeyi söylemiştim. Bunlar hepsi taslak şu anda. Bunların arasından 3-4 tanesi belki ileride para haline gelecekler. Hangileri olduğunu bilmiyoruz. Aynı şekilde yapay zeka şirketleri veya teknolojideki çok büyük yatırım yapan şirketlerin bazıları maalesef şey yapmayacak. Tıpkı dotcom bubble'da olduğu gibi. Yani dotcom bubble'da da yüzlerce şirket bir anda geldi. Bunların arasından 3-5 tanesi ancak ayakta kaldı ve bugüne kadar hayatiyetini devam ettirebildi veya çok başarılı oldular diyeyim daha doğrusu. Bu yapay zeka şirketlerinin de bir kısmı başarılı olacak, bir kısmı maalesef olamayacak veya bunların arasında yeni bir tartışma daha var. O da özellikle bunun düzenlenmesiyle ilgili. Yani ya OpenAI tarafındaki...
0: Çok iyi konu açtın. Sen devam et.
1: OpenAI tarafındaki, yanılmıyorsam OpenAI'dı. Yapay zekaya git bir şirketin şeyini test et dediklerinde bir değil üç şirkete birden girmiş. Yani şimdi bunu kontrol edemediğim bir yerde tartışma ve kendi kendilerini mi regüle edecekler, devlet mi onları regüle edecek?
0: Şimdi İngiltere,
1: devlet bunu regüle edemiyor.
0: İngiltere 2023 yılında bir AI güvenlik enstitüsü oluşturdu. Ve hem şeyin Anthropic'in Fable 5'ını hem aynı şekilde şeyin OpenAI'ın son modellerini GPT 5.6 Sol modelini bunları teste almışlar. Ve bu testin sonucunda ortaya çıkıyor ki bu şirketlerin ürettiği AI agentları, yani onların kendi kod yazılım agentları belli başlı yerlerde kendiliklerinden zararlı kod üretebiliyor, güvenlik sınırını aşabilecek ve aslında insana zarar verebilme potansiyeli üretebilecek çeşitli güvenlik problemlerine sebebiyet veriyor. Hemen bununla ilgili şirketlerle, zaten işleri bu olduğu için şirketlerle irtibata geçiliyor. Diyorlar ki Anthropic'e, Fable 5, 17 tane güvenlik endişemiz var. Bunların 15'ini yerine getirmiş oldu. Yani 15'ini birden aşmış oldu. Dolayısıyla buna müdahale etmeniz lazım. Onlar da diyorlar ki biz de kendi iç soruşturmamızı başlattık. Anthropic bu konuda daha tırnak içinde etik kodlara uyumlu gitmeye çalışan evet. yer. OpenAI yine bundan iki hafta önce zaten bununla ilgili senin de bahsettiğin hikayeden sonra bir miktar çalışma yapmaya başlamıştı. Fakat yani yapay zekanın kendi kendine zararlı kod üretmeye başlaması ve insan gözü olmadığında bunun gerçekten sistemlere, şirketlere, siber güvenliğe ciddi zarar verme potansiyeli oluşmuş gibi görünüyor. Kontrolsüz gelişen bir yapay zeka kadar büyük tehdit de yok şu anda dünya için.
1: Aynı yerdeyim.
0: Siyasetçilerden daha büyük tehdit.
1: Onları hiç size tanıyoruz. Bunları tanımıyoruz. Yani bunların nasıl zararlar verebileceğini bilmiyoruz. Haklı olabilirsin, siyasetçilerden daha ciddi tehdit
0: yani olabilirler. Yani Trump'la Xi Jinping kendi aralarında kavga edip dünya savaşı çıkarmaları Hayır. mı daha tehlikeli yoksa bu mu dersen?
1: Bu daha tehlikeli.
0: Hani bunun kontrol yöntemi yok çünkü öbüründe ikna edebilirsin.
1: Evet yani. Evet ya, bir şekilde durdurursun. Araya birileri girer. Barışın, siz aslında kardeşsiniz der, hallederiz bir şekilde de bunu halledemeyiz. Şimdi benim gelmeye çalıştığım nokta da bu düzenleme oldu olmadı. Bir olması gerekiyor. Yani bu tabii ben bunu Yuval Harari'nin deyimiyle son insan insanlar olarak söylüyorum. Bundan sonrakiler artık o yapay zeka ile bağlı insanlar olacaklar ama bu düzenlemeler geldiği durumdaki fiyatlamalar, bunlar mutlaka şirketlerin önünü kapatıcı önlemler olmayacaktır. Onların karlarını veya şeylerin erişimlerine ya piyasaya nasıl diyeyim nüfuz etmelerini engelleyecek çok önemli gelişmeler olmayacak ama fiyatlamalar üzerinde etkili olup olmayacağını bilmemekle birlikte bildiğim bir tek şey var. O da şu anda dünya üzerinde yüzlerce yapay zeka şirketi ve şu anda borsada işlem gören onlarca yapay zeka şirketi veya yapay zekaya da yatırım yapan şirketlerin bazıları çok öne çıkacaklar. Bazıları maalesef geride kalacaklar ama hangileri olacağını da halen daha bilmiyoruz.
0: Ya şimdi büyükleri de biliyorsun Anthropic mesela biraz önce Fable'ın evet. yanlışlıkla Mythos 5. Fakat normalde şimdi hani onlara bir muhatap bulup bir şey söyleyebiliyorsun. Ama
1: diğerlerini
0: bilmiyorsun
1: da. Aynen öyle. Çin'dekileri de bilmiyorsun. Çin'de de mesela. Hani
0: birçok açık kaynak büyütüldüğü için Çin'de oradaki yansımanın ne olacağını da tam bilmiyorsun.
1: Tam oraya gelecek. Dipçik açık kaynak. Açık kaynak dediğin herkes bir şekilde onun içine girip bir şeyler yapabiliyor. Onu sen ona iyi şeyler, çocuk filmleri yaptırabilirsin. Hayır, bu taraftan da bomba yaptırabilirsin. Yani çok zor bir durum veya çok zor derken kontrolü gerçekten zor bir şey. Kontrol edemediğimiz bir güçle karşı karşıyayız gibi geliyor bana. Bu birazcık hani eski ekol bir insan olduğumdan dolayı değil. Hani okuyorum, ediyorum, konuşuyorum, dinliyorum, ediyorum. Sadece bana has bir endişe değil bu. Yani bu işin içinde olanların bazılarında kendilerinin dile getirdikleri bir şey. Hatta
0: yani yüzlerce akademisyen imza attı işte yani bunun etik kodları için çalışmak gerekir diye.
1: Yani şimdi burada hani Anthropic'in hakikaten görüntüde belki de bilemiyorum. Yani içini çok fazla Tabii. bilemiyorum. Felsefi olarak biraz daha kontrole veya kontrollü gidilmeye hatta yavaşlamaya. Onlar yavaşlayalım diyorlar.
0: Yani evet evet arıyor ama demiyor yani yavaşlamazsak diyor dünyanın evet. gideceği yeri kestiremiyoruz ama ben yavaşlayamıyorum. Ben yavaşlasam diğeri Rusya yavaşlamaz, Çin yavaşlamaz, Aynen o öyle. Yavaşlamaz, bu yavaşlamaz diyor.
1: Aynen öyle. O yüzden de hepsi yani mahşerin 5 atlısı, 10 atlısı, 100 atlısı olarak koşmaya devam ediyorlar. Hani umarım düzenleme yakın zamanda gelir. Yakın zamanda gelmesi derken düzenlenmeye kabul etmeyi en azından öne çekerlerse biraz daha şansımız fazla olacak.
0: Ya ben sana hisse senedi piyasası ne olacak dedim. Nereye getirdin beni?
1: İşte diyorum bu hisse senedi bunların arasındaki mücadelenin sonunda belli olacak aslına bakarsan. Yani orası nereye gidecekse çünkü yani şimdi Fed'i konuşacağız, borçu konuşacağız. Borç faiz arttırmayacak. Sen de söyledin. Yani Fed Trump'ın adı arttıracak mı arttırmayacak mı? Dönüp aslında İran Savaşı'na kısa vadeli bakmamız lazım. Çünkü aslında alıştık savaşa da. Yani çok kötü bir şey aslında ama oradaki mücadeleye alıştık, onu kanıksadık. Orası biraz yumuşayınca bu taraf kendine hemen bir hareket alanı buluyor. Ama bu hareket alanı nereye gidecek derken 1-2 değil 3 kademe sonrasına baktığımızda böyle bir problemle karşılaşacak. O problem fiyatlanacak mı? Yakın zamanda fiyatlanmayacak ama fiyatlandığında sert fiyatlanacak bazı yerlerde.
0: Yeni bir enflasyon düzlemine ve dolayısıyla yeni bir faiz ortamına girmiş olabilir miyiz belki son 1-1,5
1: sene? Ben zannetmiyorum. Şundan dolayı zannetmiyorum. Yani
0: ya bunu şunun için söylemiyorum. Yani savaş fiyatları çok yukarı itti falan gibi değil de onun için söylemiyorum. Ama sonuçta enflasyonun artık bir katılığının bu yeni dönemde, bu para tabanı çerçevesinde, bu bilanço büyüklüğü içerisinde bir farklı tabana oturma potansiyeli var mı diye soruyorum. Yani üçlere daha yakınsayan bir enflasyon, işte 4,5-5 arasında bir Amerikan tahvil faizi gibi daha uzun erimli bir fiyatlama sürecine girmiş olunabilir mi?
1: Ben doğrusunu istersen enflasyon tarafında yapay zekanın, borçun veya onun ekolünün öne sürdüğü gibi bir yapay zekanın verimlilik artışı, verimlilik artışıyla birlikte enflasyonun, ki buna Elon Musk deli gibi inanıyor. Darun Hocamoğlu'yla aralarındaki tartışma bence hoş bir tartışmaydı. Enflasyon ortamının görece olarak kontrol edilebildiğini, hatta petrol fiyatlarından kaynaklı şu andaki arızi konunun ben hakikaten arızi kalabileceği düşünüyorum. Yani uzun erimli baktığım zaman söylüyorum. Kısa vadede mutlaka etkisi var. Ama majör politika faizlerine veya faiz politikalarında önemli değişiklikler yapacak mı? Ben henüz beklemiyorum. Fakat benim asıl temel endişem, biraz evvel söylediğim gibi, yani Trump'ın göreve geldiğinden bu yana reel getiri bazında Amerika'daki tahvil getirilerindeki yükseliş, özellikle 30 yıllıkların 5'in üzerine yerleşmesi, şeyinde 10 yıllıkların 4.60'ın civarında olması veya onun üzerine yerleşmesi, tahvil tarafını normal politikadan da ayıracağını düşünüyorum.
0: Bak yani, mesela işte biraz önce bahsettiğimiz hikaye buydu. İşte tahvil oynaklığını gösteren ve eğer tahvil tarafında bir pozisyonun varsa kendini hedge etmek için kullandığın move endeksi. Evet. Burada şuradan itibaren özellikle hani biraz savaşın temposu da arttı ama buralar tabii borçun iletişiminin biraz daha kuvvetlendiği de alanlar. Hani biraz daha bilinirlikten bilinmeyene doğru giden bir iletişim politikası varsa kendini sürprize hazırlamak isteyen tahvil piyasasının verdiği tepki olarak görebiliriz bunu.
1: Tabii borç bu arada...
0: Yani hisse senedi piyasası ona bakmıyor. Senin biraz önce anlattığın hikaye daha baskın ama tahvil piyasası başka bir şeye gidiyor.
1: Ay, onu biraz evvel, yani senin enflasyonla tahvil piyasası arasındaki veya politika setinde bir değişiklik olup olmayacağı sorusuna, ben politika setinde bir değişiklik olmasa bile tahvil tarafında bu problemin de başladığını düşünüyorum. Yani devam edeceğini değil, başladığını düşünüyorum ama benim böyle bir endişem zaten var. Ya bu tarafta, bir taraftan da şunu da söylemek lazım. Yani bu endişenin temel kaynağı da doğru. Amerika'nın toplam borçluluğu savaş nedeniyle artıyor. Bunu aşağı çekecek herhangi bir önlem var mı dersen, Doge ile başladıkları bir çaba vardı. O böyle saman alevi gibi geçip gitti, üstüne üstlük. Habire savunma harcamalarında da artışlarla birlikte borç miktarı artıyor ve faizler arttığı için üzerindeki faizle birlikte gelen borç yükü artıyor. C, bununla ilgili herhangi bir önlem alınmıyor. Hani Besant'in 3-3-3 formülü vardı. Bir tek petrol arttı 3. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani petrol üretimi 3 milyon varil arttı. Onun dışında çok önemli bir şey yok ki, o da o kadar artmadı. Şimdi tahvil tarafındaki problem bence önümüzdeki yılların demeyeyim, hatta 2007'nin bence ana teması bu olacak. 2008'de de çok konuşacağız.
0: 2027-2028.
1: Evet.
0: Peki buradan
1: ben şimdi... Ben bir altın yorumu yapmıştım. Çok özür dilerim. Yani ben altını da böyle 2027'de, 28'de daha yukarı yerlere gidecek. Ya 2026'dayız. 2028 tahminini kendine sakla dedi. Ya ben yarını bilsem zaten hani çok büyük bir problem yok. Öbür gün de bilmiyorum aslında bakarsan, ama öbür güne göre bugünden yarını planlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da böyle bir problem gördüğümü paylaşıyorum aslında.
0: Tamam. Ben dememiştim zaten. Devam edeyim buradan. Şimdi... özellikle tabii Amerika tarafına ağırlıklı olarak konuşmuş olduk. Çok ciddi bir yen problemiyle karşı karşıya kalındı. İstersen bir hızlıca ondan bahsedelim. Şimdi Japonya'da ciddi anlamda para politikası değişimi oldu. Japonya getiri eğrisi hedefiyle yola çıkıp sıfır faiz politikası, arkasından işte getiri eğrisi kontrolü falan derken bayağı kontrollü bir iş yaptı. Fakat sonrasında bunu bıraktığı andan itibaren Japonya'da savaşla birlikte de artan enflasyon, aynı zamanda çok da ciddi bir tahvil faizi hareketi de oldu. Fakat buna rağmen politika faizini artırma konusunda biraz daha kademeli hareket edince piyasa yeni, çok rahatlıkla satılabilir bir para birimi olarak yeniden kullanmaya başladı. Aynı zamanda dolardan kaçıştan kaynaklanan bir soru işareti de oldu benzer şekilde. Dolayısıyla aslında hemen hemen her tarafı bozan bir yapısı oldu. Yani işte 550 milyar dolar Japonya Amerika'ya yatırım yapacaktı. O da tavsamış oldu. Beraberinde işte Japonya kendi kuruna müdahale etmek için dönüp piyasaya tahvil satınca elinde en fazla Amerikan tahvili tutan ülke olduğu için o tahvilleri piyasaya vermeye başladı. Oradan da ciddi bir Amerika tarafına sıkıntı oldu. Ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Bir repo kanalı açayım, sen tahvili satma piyasaya, buraya ver. Dün Şant'la da bunun üzerine konuştuk. O yolla en azından piyasaya gelmeden benim tahvil faizimi etkilemeyecek bir model oluşturalım diye böyle bir koordineli müdahale oldu. Öncelikle başarıya ulaşma potansiyeli nasıl buluyorsun? Bu önemli sorulardan bir tanesi. Diğer taraftan da özellikle bir geçişkenlik etkisi de yaratıyor. Tabii Japonya'da yen değersizleştikçe başta enerji maliyetleri üzerinden oranın enflasyonu artıyor. Enflasyon artınca bir tur daha para politikasına baskı geliyor. Ondan sonra onlar bir tur daha tahvil satıyor falan deyip Amerika bir yerde bunu kırmak için ben sana destek olayım dedi.
1: 1990'ların sonuydu yanılmıyorsam. Bunlara o dönemde concerted intervention deniyordu. Daha euro yoktu. Böyle milattan öncesinden bahsediyorum. Yani mark
0: 97-96.
1: 96-98 arasıydı. 5 büyük merkez bankası bir araya girip böyle yılda 2 defa falan yene müdahale ederlerdi. Bu plaza anlaşmasından sonra yen değer kaybettiğinde orada da aynı şeyi yapıp yen alırlardı. Yenin değerini bir miktar toparlamak için. Böyle bir Japonya'nın izlemiş olduğu bir zayıf veya işte Amerika'nın baskısıyla zayıf yan politikasının arkasından çok da zayıfladığı zaman senin bahsettiğin problemler ortaya çıkıyor. O yüzden onu bir dengeleyelim diye 5 Merkez Bankası bir araya gelip yine müdahale ederlerdi. Şimdi benim hani 86'dan beri piyasalarda edindiğim tecrübelerden bir tanesi şudur ki müdahaleler aslında size zaman kazandırır. Bu kazandırılan zamanda siz yapılması gereken işleri yaptınız. O zaman herhangi bir şey olmaz, problem çıkmaz. Hatta işte birinci müdahale krizin ilk adımıdır. O dönemde siz yapılması gerekenleri yaptınız, yaptınızsa iyi, yapmadıysanız bu size kriz olarak geri döner. Ve müdahaleler aslında işe yaramazlar derim ben. Şimdi buradaki müdahale de işe yarayacak mı sorusu, ben zaman kazandıracak. Fakat bu kazanılan zamanda Japonya ne yapacak sorusu var. 165'e kadar bekliyordum ben yine. 164-20'lere gördü galiba. Oradan bir müdahale geldi. Yani geldi ama bu arada hani parantez içinde küçük bir bilgi. Fed müdahaleyi euro üzerinden yapmış.
0: Euro satın üzerinden de yapmış. Sadece yani, euro değil de euro üzerinden değil. De yapmış.
1: Yani, güzel. O D2 önemli. Ama euroyu neden kullanıyor diye bakıyorum. Yani hakikaten merakımı celbetti. Birisi bana bir anlatırsa ben de merakımı gidermiş olurum. Çünkü hakikaten neden euro üzerinden yapıyor kısmı benim için bir muamma. Önemli değil. Sonuçta bir zaman kazandırılmaya çalışıyor Japonya. Peki Japonya bu kazanılan zamanda ne yapabilir? Zaten bunu seninle geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Japonya önemli bir parametre haline gelecek. Çünkü A, yen değer kaybetmeye devam ediyor. B, onların o inatçı düşük faiz politikası onlara uzun yıllar ki bence Japonya özellikle Avrupa tarafı için çok önemli bir laboratuvar. Dünya için de aslında öyle ama 30 yıllık bir deney var orada. Yani o çok müthiş bir süreç ve onun sonunda gelindiği noktada Japonya tarafında enflasyon hakikaten ister istemez arttı. Arkasından Japon kültüründen de kaynaklanan enflasyon onlar için biraz utanç verici bir şey. O yüzden de hani o kısmında biraz kültürel bir problem var ama faizleri arttırmaları gerekirken arttırmamakta ısrar ediyorlar. Çünkü ekonomileri aslında çok da şey değil, çok da sağlıklı değil. Dışarıdan göründüğü kadar demeyeyim ama çok da sağlıklı değil. Temelinde bir takım problemleri var Japonya'nın. A, rekabette Güney Kore ve Çin'e çok ciddi pazar kaybetti. B, demografisi çok yaşlı. Şimdi bu temel problem, bu arada markaları da yaşlı. Yani çok yakın zamanda çok önemli yepyeni bir Japon markası özellikle tüketici tarafında duyduğumuzu hatırlamıyorum ben.
0: Japon AI şirketi falan da duymuyoruz.
1: Peki. Duymuyoruz. Çip şirketi var bir tane. İşte bazı özel alanlarda kıymetli işler yapıyorlar ama gene de böyle eski Japonya değil orası. Bu kazandığınız zaman da ne yapabileceksiniz? Pek fazla bir şey yapamayacaksınız. İster istemez baskı onlar için ya değersiz yen ya yüksek faizdi. Şimdilik değersiz yenle devam ettiler. Fakat bahsettiğin sorunların hepsi gelince ister istemez yenin değerini bir parça toparlamaları gerekiyor. Fakat bu kazanılan zamanla ne yapacaklar sorusu ister istemez faiz arttırmak zorunda kalacaklar. Carry trade'in bir kısmı orada problem yaşayacak diye düşünüyorum.
0: Şimdi burada şöyle bir tablo da var. Aslında tabii bir sürü ülke savaş nedeniyle faiz yoluna gitmek durumunda kaldı. Japonya, diğer ülkeler, işte Endonezya vesaire, Türkiye'de işte bir sıkılaşmaya gitmek durumunda kaldı. Burada daha farklı yol izleyen ülke Hindistan oldu. Hindistan Merkez Bankası'nın da toplantısı vardı. Onlar faizi sabit bıraktılar ve diyorlar ki şu an itibariyle bizim faize dokunmamızı gerektirecek bir şey yok. Bizim uzun vadeli bir planımız var diyor Hindistan. Enflasyon işte şu an itibariyle kabaca 5'ler civarında kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla diyor ki ben önümüzdeki 7-8 sene boyunca 7-8 civarında büyümeyi enflasyon yaratmadan sağlayabilirim. Ben bunu bizzat Hindistan Teknoloji Ulaştırma Altyapı Bakanı'nın kendisinden duydum. Canlı dinledim adamı. Sonrasında bu politika o kadar belirgin bir politika ki savaş geçici bir arz şokudur. Biz doğrudan bir enflasyon hedeflemesi yapmak yerine enflasyon için bir tolerans eşiği belirliyoruz diyor. %2 ile %6 arasında enflasyon 6'nın üzerine gitmediği müddetçe biz burada herhangi bir faizle mukabele yolunu tercih etmeyeceğiz diyor. Grafik de zaten çok açık ve net olarak onu ortaya koyuyor. Bu yıl sonu için %5 civarında bir enflasyon beklentileri var. Bu arada Hint rupisi bayağı dayak yedi, tırnak içinde söyleyeyim. Fakat Hint rupisindeki dayağı engelleyebilmek için bu kez yurt dışından bir miktar onlar da carry trade parası çekebilmek adına hamle yaptılar. Dolayısıyla aslında 40 milyar doların üzerinde de bir kaynak girişi sağlandı Hindistan ekonomisine. Onu da belli ölçüde bununla dengeleme eğilimine girmek istediler. Yani sonuç itibariyle alternatif bir yol olarak eğer ki uzun erimli bir planın varsa ve tolerans eşiklerini de buna göre belirleyebiliyorsan Hindistan'ın Merkez Bankası'nın tuttuğu yol da enteresan bir yol olarak tartışılabilir. Yani hakikaten bu ortamda bir kitabi merkez bankacılığı, bir reaksiyonel oluyor tabii öyle olunca. Bir de bunun dışında biraz daha konjonktüre ve uzun erimli kendi planına uyumlu hareket etme bakışı var. Bir de bakalım görelimciler var. Dolayısıyla bu üçüncü bir yol olarak değişik bir bileşen önerdiği için burada aktarmak istedim. Buna kim bakar ya da kim araştırır bilmiyorum ama ben araştırma ihtiyacı hissedince dönüp anlatayım dedim.
1: Yok, iyi bir şey o. Yani ufuk açıcı. Zaten teknik olarak senin benim görevlerimin bazıları da bunlar diye düşünüyorum. Üstümüze pek fazla böyle bir görev yüklenmemiş olsa da ben en azından öyle bakıyorum. Yani senin şu gösterdiğin grafikte beni rahatsız eden bir durum var. Yani
0: önce bu arada grafik yeniden geliyor. Yani 2020'den geliyor bu.
1: Biliyorum zaten rahatsız etti. Baktım zaten önce tarihine baktım da ondan sonra bu yorumu yapmaya karar verdim. Önce şeyi söyleyeyim, yani Hindistan çok yakından takip ettiğim bir ülke değil. Fakat uzun erimli bir planım varsa Merkez Bankası'nın burada bir görev üstlenmesi kabul edilebilir, anlaşılabilir bir şey bir tek koşulda.
0: Ona göre esnetiyor politikayı. Onu diyeceğim. O anlamda söylüyorum.
1: Bir tek koşulda Merkez Bankası'nın politikası esas değil. Diğer politikalar esas. Onun altına Merkez Bankası ya imza atar ya destek olur. Çin'in yaptığı hani önce ölçek ekonomisini genişletmek, ona uygun para politikası yaratma meselesi benzer bir politika.
0: Bu arada söylediğin önemli çünkü şöyle önemli. Hindistan'da Merkez Bankası bizdeki gibi bağımsız bir Merkez Bankası değil.
1: Nefis.
0: Kuralla ve kanunla bağımsızlaştırılmış bir Merkez Bankası değil. Dolayısıyla aslında orada hani bağımsızlık devamı olsa da olmasa da ya politikanın devamı ya da kendi uygulaması içerisinde doğru gördüğü kanalı uyguluyor. Yani Raghuram Rajan Merkez Bankası Başkanı iken Hindistan'da bağımsız olmasına yani bağımsızlık güvencesi olmamasına rağmen çok kuvvetli bir para politikasıyla indirdiler bunları buraya.
1: Aynen.
0: Yoksa kırılganlıkları bize benzerdir Hindistan'ın cari açık vesaire.
1: Ben burada yani şimdi bu grafiğe bakarak konuşacağım, ondan sonrasını bırakacağım tekrar, bilmiyorum, izleyeceğiz. Şurada rupinin değer kaybetmesine izin vermişler. Aslında bahsettiğim politika teknik olarak değersiz bir para birimini gerektiren bir politika. Benim anladığım veya en azından benim bildiğim kadarıyla. Fakat bunu böyle devam ettirdiğin zaman biraz evvel Japonya'nın 165'e çıkmış olan ya da 160'a çıkmış olan yenin Japonya için yarattığı problemin benzerini Hindistan için yaratırsın. Bunun engellemenin yolu bence üretim tarafında çok ciddi bir artış yapıp ölçek ekonomisine geçebilmeleri lazım. Hindistan'ın bu konudaki altyapısı mesela Türkiye'ye göre daha avantajlı. İnsan kaynağı açısından, altyapı açısından ama Moody'nin çok uzun zamandan beri uygulamakta olduğu özellikle teknoloji ağırlıklı bir yatırım ortamı onlara bu kolaylık sağlar mı? ihtimaldir ki sağlayacak. Teknoloji ve dijitalleşme de geliştikçe Hindistan'ın bu konuda bir şansı var. Fakat bu değersizleşen rupiyi yakından izlemek lazım.
0: Ama rakamsal olarak söyleyeyim, hani grafik sert gösteriyor da rakamsal olarak söyleyeyim, yılbaşından bu yana dolar rupi %5,5 hareket etti.
1: Az mı %5 enflasyonun olduğu
0: tabii,
1: bir yerde?
0: Tabii tabii değil ama hani böyle %15 %20 sıçramalı bir şey olsa zaten orada daha başka bir şey olur.
1: Tabii ki ama o zaman da bu lafları söyleyemezsin.
0: Zaten o işte 40 milyar dolarlık carry trade girişi sağlandıktan sonra burası biraz daha dengelendi. Yoksa hakikaten oralara gitme potansiyeli de söz konusu olabilirdi. Dönüyorum Türkiye tarafına. Bizim Merkez Bankası'nın durduğu nokta, yapılan açıklamalar ve aslında temkinli duruşun devamı yönünde bir bakış açısı var Merkez Bankası'nın. Elbette koşullar çok zorladı programı, Merkez Bankası'nı. Yani seninle daha önce de konuştuk. Bu siyaset gündeminden tut, jeopolitik gerilimlere ve savaşa kadar bunlar olmasa hani programın reçetesinin kendisini tartıştıracak çok bir şey olmayabilirdi. Ama sonuç sınırlı olunca ister istemez bu dışsal faktörler nedeniyle reçetenin kendisi tartışılır hale geliyor. Ne dersin?
1: Şimdi sanıyorum eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan birinin lafında, ismini emin olmadığım için söylemeyeyim ama şu öğrenciler olmasaydı marifi çok güzel idare ederdim diye bir laf vardır, çok meşhur. Şimdi bu problemler olmasaydı para politikası çok başarılı olurdu demek Merkez Bankası'na büyük haksızlık olur. Yani ben Merkez Bankası'nı uygulamakta olduğu programı...
0: İkinci Meşrutiyet dönemi Eğitim Bakanı Marif Nazırı Emrullah Efendi'nin ünlü bir şakasıymış bu.
1: Nefis, çok güzel. Bence güzel bir şaka. Şimdi Merkez Bankası tarafında bence ben hep aynı şeyi söyledim. 10 üzerinden 8,5, 100 üzerinden 85 başarılı görüyorum Merkez Bankası'nı. Tek başına Merkez Bankası'nı. Çünkü para politikası tek başına enflasyonu aşağı çekmeye yetmeyecek. Mutlaka maliye politikalarıyla desteklenmesi, kamu tasarrufuyla desteklenmesi lazımdır diye ta en başından beri konuşuyoruz. Ve bu destek gerçek anlamda gelmedi. Geldi bir miktar ama yeterli değildi. Veya en azından hane halkını çok fazla ikna etmedi. Çıpalamayı başarabilseydik biz enflasyonu daha aşağılı bir aşağı seviyelerde, o zaman Merkez Bankası'nın işi de biraz daha kolay olacak. Tabii ki dediğin gibi, yani bunun içinde 19 Mart geldi, Hürmüz Savaşı geldi. Bu özellikle ikincisi süreyi ister istemez en az bir yılda uzattı. Çünkü hani her ne kadar biz bu yılın içinde bu savaşı yaşamış olsak da ardılları ve artçıları daha da devam edecek. Yani Merkez Bankası'nın işi o yüzden zor. Son dönemde, son iki PPK'da yaptığı ve attığı adımlar bence çok son derece normal. Çünkü politika faiziyle iş gören faizin ben denk olmasını her zaman savunuyorum. Fakat şu andaki durumda gerçekten Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde faizi yükseltmesini gerektiren bir durum yok. Tam tersine hem program gereği hem kendi başarılarını biraz daha gösterebilmek adına, veya başarı demeyeyim ama en azından yaptıkları işin meyvelerini toplayabilmek adına faizi indirmeyi onlar da isteyeceklerdi. Fakat ortam henüz daha ona müsait değil. Ortam mümbit değil yani. Ve şu anda petroldeki gerileme bence iyimser bir haber. Fakat yine temkinli duruşu sürdürecektir. Çünkü ben petrol veya Hürmüz'deki bu anlaşmaların kolay kolay kısa sürede sonuçlanacağını beklemiyorum. Daha geride gepler, boşluklar bıraktık. Son yükselişte daha öncekilerini kapatmıştık. Yeni boşluklar açıldı. Bir toparlanmaya, tekrardan bir yükseliş bekliyorum ben petrolde. Onu söyleyeyim. Yani bu henüz daha bitmedi bu iş bana göre. Üstüne üstlük Ukrayna-Rusya savaşı da işin tuzu biberi oluyor.
0: Peki son 30 saniyede siyaset normalde bizim gündemimizde çok sınırlı yer tutuyor ama piyasa etkisini sormak lazım. Özgür Özel ile ilgili hazırlanmış olan fezleke. Dolayısıyla aslında bunun piyasa üzerindeki potansiyel etkisi olur mu olmaz mı, öngörün nedir?
1: Mutlaka olacaktır. Yani tabii ki böyle büyük bir çöküş ya da yerli eksen olacağımızı zannetmiyorum. Biraz da kanıksadık bazı şeyleri, tıpkı Hürmüz Savaşı'nı kanıksadığımız gibi, ama bu ardışık gelen hamleler önümüzdeki döneme, 2028 diyeyim gene, hani biraz abartayım ama önümüzdeki döneme çok fazla enerji biriktiriyor. Biz bunu notlarımız düşerken Eyfiç dediğimiz dönemde şeylerini gördük. O zaman NAS'la ilgili problemlerin olduğunu söyledik. Etkilerini şu anda halen daha yaşıyoruz. korkarım önümüzdeki 3-5 yıl daha bu etkileri yaşayacağız. Şimdi bu da siyaset tarafındaki bu gelişmelerde bugün çok büyük bir kırılmaya yol açmasa da orta vadede ülke ve ekonomi için çok hayırlı işler, sonuçlar vermeyecek diye düşünüyorum.
0: Ali Ağaoğlu, teşekkür ediyoruz. Aktardığın notlar için kısacık bir aramız var. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, genel anlamıyla baktığımızda Asya piyasalarını oldukça canlı görüyoruz. Başta Nikkei olmak üzere %3'ler civarında primler var. Biraz bunun üzerine konuşabiliriz. Biraz yapay zekadaki perde arkasında ve güvenlik kaygıları üzerine değerlendirme yapabiliriz. Çünkü özellikle çipler konusunda jeopolitik gerilim karşılıklı konulan yasaklar üzerinden devam ediyor. Bir de bakır ve demir cevheri tarafındaki fiyatlamaların detaylarını istersen seninle bir parça değerlendirmeye çalışalım mümkün olduğu kadar. Sadi ile bağlantımızı arkadaşlar hemen telefon bağlantısı olarak güncelleyecekler. Biz de bu arada bakırın mesela Asya seansında 14.000'in üzerine doğru geldiğini ifade etmiş olalım. Demir cevheri dün yılın en düşük seviyelerine doğru gelmişti. Dolayısıyla bundan sonraki süreci belki bir parça o taraftan değerlendirmekte fayda var. Aynı zamanda da yine özellikle

0: Nvidia'nın ulaşılabilecek çiplerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kısıtlanması, aynı zamanda Amerika'da Çinli üreticilere de Amerika'dan alınabilecek olan çeşitli farklı altyapı hizmetlerine dönük sınırlama getirilmesi gibi soru işaretleri var. Tüm bunların detaylarını bağlantımız sağlanır sağlanmaz Sadi Kaymaz'dan almaya çalışacağız. Çin'le ilgili önemli haber başlıklarından bir tanesi de bugün Financial Times gazetesinde vardı. Çin'in kendi kaynaklarını yurt dışına çıkartmış ve oradan gelir elde etmekte olan Çinli vatandaşlara dönük bir ciddi vergi incelemesi başlattığına dair de haber akışı var. Onu da gün içerisinde Bloomberg HT ekranlarında alırız. Sadi'ye döneyim. Bağlantımız sağlandı. Hem piyasalardaki hareketliliği sordum hem de çip hareketini Sadi.
1: Açıl, teknolojinin azizliğine uğradık az önce. Hemen dilim döndüğünce vaktimiz de azaldı. Hızlı hızlı anlatmaya çalışayım. Bir defa akşamdan itibaren yerel etken rallisi vardı Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Burada da Japonya'da, Çin'de, Kore'de bu rallinin devam ettiğini görüyoruz. Örneğin Çin'de yerel etken endeksi %7-8 civarında yukarıda. Yine Kore'de aynı şekilde bellek oyuncularına baktığımızda, hisselerine baktığımızda çok ciddi kazançlar elde ediyor. İkinci kısmı var tabii, jeopolitik. Çin'le Amerika'nın arasında pek çok şeyi konuştuk. Sürekli yeni şeyler konuşuyoruz. En son nadir metaller konuşuyoruz ama şu sıralar artık yapay zekada iyice sahnenin ortasına doğru yerleşmeye başladı. Mesela diyeceğim, dün Bloomberg News'un Pekin'deki kaynaklarını dayandırdığı bir haberi vardı. Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi mesela Mitos'un yeteneklerinden endişe duyuyorlarmış. Bunu bir stratejik güvenlik kaygısı olarak ele alıyorlarmış. Diğer taraftan tabii seninle konuşuyorduk. Bana çok ilginç geldi. SK Hynix ve Samsung'un Çin'de fabrikaları var. Amerika'nın da tabii ki onlara karşı kısıtlamaları var. Bu kısıtlamalar yarın öbür gün ileride bizi acaba fabrikalarda zora sokar mı diye Çinli üreticilerin ürettiği bazı ekipmanları denemeye başlamışlar. Bu da bana sorarsan ilginç. Çin'de kendi kendine yeterlilik stratejisi çerçevesinde ve üçüncü ülkeler de aslında yarın öbür gün bu işler daha da sakata binerse diyeyim Açıl, biz ne yaparız diye bakıyorlar. Bir de demir cevheri diyeceğim Açıl. Port Hedland, Avustralya'da dünyanın en büyük demir cevheri tedarik limanı ve bu limanda BHP işçileriyle bir takım sendika görüşmeleri vardı. Bu görüşmeler iyi gitmiyor. Grev riski var. Demir cevheri vadeleri de dün 92 dolara kadar düşmüştü. Bugün bunun etkisiyle biraz sıçradı ama tabii çok zayıf seyretinde belirtmek lazım.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, piyasalarda, küresel piyasalarda risk iştahı güçleniyor ki geçmiş ülke borsaları zirveye doğru yaklaşmış bulunmakta. Yapay zeka öncülüğünde, AI hisseleri öncülüğünde bir küresel borsa görüntüsü, rekor kıran görüntü varken ABD-İran arasındaki gelen olumlu haber akışları ile birlikte desteklendiğini takip ediyoruz ki geçici anlaşma beklentisiyle birlikte petrol ve dolar tarafında bir aşağı gelme görüntüsü söz konusu oldu. Tahvil faizleri ise gerilemeye işaret ederken altın bu haber akışları ile birlikte destek buldu. ABD 10 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman 4.60'a kadar geriledi. Yalnız 4.50'nin üzerindeki stres de aslında kendisini göstermeye devam ediyor. Çünkü piyasa aslında bu süreç içerisinde daha az bir sıkı olabilir düşüncesiyle birlikte hem küresel hisse senetlerinde AI öncülüğünde yeni rekorlar, yapay zeka temasına olan güvenin yeniden artışı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma beklentileri, bu nedenle tahvil faizlerinin gerileme hikayesi ki Fed'in ilave faiz artırımı beklentileriyle birlikte zayıflamaya işaret etmesi güvenli liman olarak bir kez daha öne çıkan dolar değer kaybederken altın ise yükseliş gerçekleştirdi. MSCI Asya Pasifik'e bakacak olursak efendim %2,2'lik bir yükselişe işaret ediyor. Dünya endeksinde yarım puanlık bir yükselişle birlikte yeni tarihi zirvesine yaklaşmış bulunmakta. Avustralya borsasında rekorlar kırılıyor. ABD'de ise hem S&P tarafında hem de Dow Jones tarafında tarihi zirvede bir kapanış gerçekleşti. Amerikan ve ABD Avrupa vadeli endeksine bakacak olursak burada da yükseliş sinyalini verdiğini takip ediyoruz. Peki içeride biz nasıl yankılanıyor, burada nasıl etkisini sirayet ediyor? Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksinde günü %2,07'lik bir değer kazancıyla birlikte kapattı. 13.687 puana kadar da bir kapanış performansını yakından takip ettik. Petroldeki düşüş, enflasyona dair endişelerin bir miktardan geri plana itilmesi ve AI'ye olan güvenin yeniden artışı aslında bu piyasa fiyatlamalarını karşımıza getiriyor. Hızlıca şöyle bakalım, dönelim piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları nasıl şekilleniyor? Orta Doğu'da anlaşma umutları arttı. Katar'ın bir teklif taslağının hazırlandığını açıklamasını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı merkeze alan bir anlaşma umudu artarken hem ABD'li hem de İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda umutlu olduklarını ilettiler.

0: etmesiyle birlikte aslında bu haber akışlarının etkisiyle fiyatlamalar öne çıktı. Diğer tarafta ise teknoloji öncülüğündeki bilançoları takip ediyoruz efendim. Çip şirketlerinin yeniden alım gördüğünü takip ettik. Hynix tarafında %6,4'lük bir yükseliş sergilerken Nvidia seans sonrasında %2'nin üzerinde bir prim yaptı. Elon Musk'ın Nvidia'nın Vera Rubin çiplerini övmesi ise bu bağlamda destek olduğunu söyledik. Ancak aslında iki şirket vardı ki şirket bazlı ayrışmaları da takip ettik. AMD beklentileri karşılayamayan satış tahminiyle birlikte %9 düşerken SpaceX hisseleri ise AI yatırımlarının beklenenden yüksek olacağı açıklamasıyla birlikte %7,5 geriledi. Dolayısıyla AI hikayesi devam ediyor. Ancak şirket bazında net keskin ayrışmaları da yakından takip ediyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan akaryakıt fiyatlarının otomatik maktu ÖTV artışı yapılmamasına karşın Temmuz ayında 3,71 oranın yükseldiğine, bu artışta yükseliş eğilimine giren ham petrol fiyatları ile Eşel Mobil sisteminden kademeli çıkış stratejisinin rol oynadığına işaret ederken etkinin bir kısmının Ağustos ayına sarkacağını da söyledi ki biz bunu aslında enflasyon yayınında da Bloomberg HT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte Ağustos ayına sarkan etkiler arasında olduğunu da konuşmuştuk. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Ağustos'a ilişkin enflasyon beklentileri daha net şekillenmeye başladı. Bir diğer tarafta ise Kansas City Fed Başkanı Schmidt tarafından yapılan bir açıklama vardı. Enflasyonu düşürmek için daha sıkı para politikası gerekebilir açıklaması ki piyasalarda sarsıntı boyutunu aslında 9'a 3 alınan oy belirlemişti. Burada görüş ayrılıkları vardı. 3 üyenin faiz artışı yapılması yönünde oyunu kullanma hikayesi ise bir miktar daha piyasalar üzerinde etki yaratmıştı. Çünkü belirsizlik artmıştı bu bağlamda. Fed'in enflasyonla mücadelede kredibilitesi sorgulanmaya başladığı süreçte ise Schmidt'ten gelen açıklama önem arz ediyor. Evet, başlıklar küresel ağırlıklı olarak şekilleniyor bugünün özelinde. Güne başlarken AI rallisi diyoruz. Diğer tarafta gelişmiş ülkelerde ciddi performansları yakından takip ediyoruz. Tüm bu detayları konuşacağız. Önce veri takvimine geçelim. Ve bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? Almanya'dan gelecek olan Birleşik PMI verisi olacak. Bu da önemli çünkü Avrupa ekonomisindeki ekonomik büyümeye ilişkin sarsıntı bir tarafta. Bir diğer tarafta ise özellikle burada enflasyonist baskıyla karşı karşıya kalmaya da devam eden bir Avrupa ekonomisi görüntüsü söz konusu olmaya devam ediyor. Euro bölgesinden gelecek olan Birleşik PMI verisi Temmuz ayına ilişkin. İngiltere'den gelecek bu kez saatler 11.30 gösterdiğinde ve Euro bölgesinden ÜFE verisini yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra ABD'den ADP istihdam değişimi, Birleşik PMI verisi ise 16.45'te gelirken ISM Birleşik PMI verisi saatler 17'yi gösterdiğinde takip edeceğiz. ABD'den gelecek olan aslında tarım dışı istihdam verisi bu haftanın en kritik verileri arasında. Cuma günü gelecek olan veri hem iş gücü piyasasının sağlığı açısından hem de enflasyonla mücadele bağlamında merkezin alanını ne kadar belirleyecek, tüm bu detayları yakından takip edeceğiz diyoruz ve küresel ağırlıklı olarak şekilleniyor bugünün aslında ekonomik veri takvimi. Şimdi evet, neler beklenebilir? Küresel anlamda rekorlarla başladığımız bir gündeyiz. İçeriye ne kadar yansıyor? Seda Yalçınkaya Özel bizlerle birlikte, yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü. Seda, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Hürmüz Anlaşması önümüzdeki günlerde mümkün dedi Bessent. Bessent'in yapmış olduğu bu açıklamada piyasalarda etkisini gösterdi. Daha yeni mi başlıyor? Yani bunun haberi fiyatlıyor mu? Yoksa bu haber sadece bir sinyal. Dolayısıyla fiyatlamalar üzerinde daha tam anlamıyla potansiyeli yansıtmadı. Çok daha gidecek yolumuz var der miyiz?
1: Eğer devamı gelirse iyimserliğin anlaşmaya tam ucundan dönmüşlerdi çünkü. Eğer bir anlaşma olursa bu başlangıç diyebiliriz. Piyasa çok hızlı fiyatlıyor çünkü. Bir ara fiyatlama açısından geride kalmıştı. Daha biraz daha ruhsuzlaşmıştı yaşanan gelişmelere göre. Ama her anlaşmaya yakın olduklarında piyasa fiyatlamasının biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Mesela Dow Jones ilk defa 54.000 seviyesini test etti. Nasdaq 50 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Yani tek tük toparlanmaların burada. Bugün mesela sabah açılışta Asya piyasası

0: Brent petrol bu gelişmelerle birlikte 80 doların altına geriledi. Dolayısıyla bunun devamı gelirse olumlu sonuçların etkisi fiyatlamalar üzerinden de devam edebilir ama bu bir yerde kesilecek. Yani yavaşlamaya geçecek. Dolayısıyla bu bir rally havası ilk açıklamalarda BESIT yapmış olduğu açıklama önemli. Dolayısıyla bu ilk fiyatlama biraz daha güçlü ama daha sonrasında yavaşlayan bir etkiyle birlikte devam edebilir. Ama genellikle piyasayı okuduğumuz zaman yani yılın başından bu yana yurt dışı piyasalarına baktığımız zaman düşüş eğilimini çok fazla istemiyor. Fed'e rağmen, jeopolitik risklere rağmen biraz daha orada güçlü durmaya çalıştı. Çip hasarından sonra da toparlanmayı biraz daha hızlandırmaya çalıştı. Dolayısıyla şu anda piyasanın genelinde öyle çok daha düşüş eğilimli değil, yükselmeye daha hevesli bir gelişme var. Ki önümüzdeki dönemde de çok fazla unsur olacak. Bir kere Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili gelişmelerine taraf kadar evrileceğini bilmiyoruz. Bunun dışında 3 Kasım'daki ara seçimde anketlerin yansıtacağı henüz bir fiyatlamanın gücünü ve Trump'ın söylemlerindeki o popülizmin ne tarafa kayacağını da görmedik. Dolayısıyla ikinci yarısından sonra bunları da görüyor olacağız ve tabii ki jeopolitik riskin. İran'la anlaşma bir kere çok büyük bir açıkçası Trump açısından kazanım olur ama kazanım da çok büyük maliyetli oldu. Biliyorsun o taraftan açıklamalar geldi. Beyaz Saray tarafından çok ciddi bir maliyet oluştu bu jeopolitik riskin maliyeti. ABD'ye ciddi anlamda yansıdı. Dolayısıyla Trump'ın buradan kazanımı güçlü olmadı. Yaratmış olduğu o popülizmi devam ettirmesi açısından dolayısıyla önümüzdeki günlerde göreceğiz açıkçası. Ama eğer bir böyle bir öyle yine İran yalanlama ya da negatife dönerse bu fiyatlamanın bir kısmı geri alınır. Bunu petrol fiyatı üzerinden okuyacağız. Aslında petrol fiyatının anlık fiyatlaması önemli değil. Önemli olan uzun vadeli olarak 90 doların ya da 100 doların üzerinde olmaması.
1: Peki şimdi petrol fiyatları gerilerken yatırımcı burada hangi sektörde biraz daha etkiyi görür? Rafineri hisseleri mi mesela, ulaştırma tarafı mı daha çok etkili o? Hangi tarafa odaklanmalı mesela Seda?
0: Temasal olarak değişkenlik gösteriyor. Petrol fiyatlarının güçlü olduğu dönemde bunun etkisiyle birlikte hem tabii ki bilanço beklentisi de vardı. İç tarafta Tüpraş dip seviyesinden alıp toparlandı ve %50'ye yakın buraya doğru bir getiri elde etti. Dolayısıyla petrol fiyatındaki yükseklik biraz daha temasal olarak anlık ama yani o anın getirdiği çünkü gündem çok çabuk değişebiliyor. Dolayısıyla bir dönemin yaratmış olduğu mesela Tüpraş üzerindeki petkim üzerindeki algısı ve bunun fiyatlama gücü çok yüksek oldu ve bunu da hissettik. Yani mesela küresel piyasalarda çipte ve yapay zeka sektörlerindeki yavaşlamanın etkisini de çok net bir şekilde hissettik. Ama şu anda hani petrol fiyatlarının geri çekiliyor olması tabii ki geride kalan petrol fiyatının baskısını üzerinde hissettirdiği sektörlerde temasal anlamda yani bugünün teması nedir? Petrol fiyatındaki geri çekilmeye bağlı olarak bu gelişmenin üzerinde yaratmış olduğu baskının azalacağı hisselerdi. Ama tabii ki bilanço dönemindeyiz de dün akşam hisse ağırlığı üzerinde çok daha doğrusu endeks ağırlığı üzerinde güçlü olan şirketlerin bilançolarını takip ettik. İşte Aselsan geldi mesela, Aygaz, Tüpraş, bu sabah Türk Hava Yolları geldi, dün akşam yine Ford Otosan geldi. Dolayısıyla endeks ağırlığı üzerinde güçlü ve biraz daha ağırlığı olan hisseler. Dolayısıyla bunun etkisini de bugün piyasa üzerinde mutlaka hissediyor olacağız. Dün de mesela Aselsan beklentisiyle birlikte, bilanço beklentisiyle birlikte bir miktar yükselmişti. Bunun etkisini endeks üzerinde gördük, toparlanma etkisini. Dolayısıyla bugün de böyle bir gün olacak bizim için. Yani hem tema anlamında bugünün özelinde, bugünün kendi hikayesinde hem Brent petroldeki petrol fiyatındaki toparlanma, bu tarafta oluşan risk iştahındaki biraz daha hızlanma, toparlanma eğilimi hem de aynı zamanda bilançoların piyasa beklentilerinin, medyan tahminlerinin üzerinde geliyor olması.
1: Peki enerji maliyetlerindeki olası gerileme aslında ihracatçı sanayi şirketlerinin marjlarını ne ölçüde iyileştirebilir? Yani bunu mesela 3. çeyrek bilançolarında yansımasını bekler miyiz?
0: Evet, tabii ki bekleriz. Ama kalıcı olması lazım. Yani petrol fiyatının mesela nasıl ki ikinci çeyrekte biz biraz daha şey hissettik. Rafineri üzerinde işte

0: satış üzerinde bilançosuna bu yansıdı. Net marjlarda, rafineri marjlarında kuvvetlenmenin fiyat üzerindeki etkisini hissettik. Bu da bilançoya yansıdı kar anlamında. Dolayısıyla tam tersi de bir açıkçası diğer sektörlerde, diğer ihracatçı olan sektörlerde bir miktar rahatlama yaratır. Yani dolayısıyla dönemsel olarak değişim bilanço üzerindeki hikayesini hissediyoruz ama genel bizim hasar aldığımız bölge henüz iyileşmiş değil. Dolayısıyla bilançolarda konjektürel etkinin nereye doğru evrileceğini izliyoruz ve bunu net karlarda da ya da işte ciroda çok net bir şekilde görüyoruz. Ama bizim hasarın iyileşmesi için biraz daha finansman gideri yükünün, bu taraftaki faiz indirim döngüsünün devam ediyor olması, geliyor olması lazım. O henüz oluşan bir durum değil elbette.
1: Peki şimdi diğer tarafta bugün piyasalarda risk iştahı güçlenirken, yükselirken tahvil faizlerinde de bir gerilemeye işaret etti. ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyoruz. Mesela orada 4,60'a kadar geriledi. Yani tahvillerin bir değer kazancı söz konusu oldu. Şimdi böyle bir vast senaryo dahilinde bir anlaşma gerçekleştiğinde küresel tahvil faizleri özellikle aşağı gelirken Türkiye'nin gösterge tahvil faizlerinde ilave bir düşüş görür müsün Seda?
0: Evet, ama bunun için bizim Merkez Bankası'nın hareket alanı da önemli. Son Merkez Bankası'nın toplantısında yani biraz daha eğer koşullar, dış koşullar elverişli olsaydı faiz indiriminin başlayabileceğine yönelik sinyalleri almıştık. Dolayısıyla buradaki petrol fiyatının geriliyor olması, dış koşulların biraz daha iyileşmeyi işaret etmesi Merkez Bankası'nı harekete geçirebilir ki bu hafta pazartesi günü aldığımız enflasyon rakamının beklenti altında gelmesi de bunun destekleyicisi olacak. Hem cari denge üzerinden okuduğumuz, hem risk primi üzerinden okuduğumuz, hem de petrol fiyatının dezenflasyon sürecine biraz daha destek verdiği ortamda Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin gelebileceğini düşünüyoruz. Ama tabii ki en yüksek faizi muhtemelen biz burada gördük, fonlama üzerinden de gördük. Daha kanal anlamında biz biraz daha hem fonlamanın aşağı çekilmesini hem de kontrollü bir şekilde faiz indirimlerinin başlamasını bekliyoruz. Ama bu boyut olarak çok yüksek olmayacak. Dolayısıyla küresel piyasalarda risk primini okurken tahvil faizlerine dikkate alırken bu tarafta Merkez Bankası'nın hareket alanında çok büyük bir gösterge olacak.
1: Peki şimdi HSBC'nin raporunu dün de programda konuştum. Türk hisselerini öne çıkartıyor ve ağırlığını arttır diyor. Özellikle benchmark'ın da üzerinde tuttuğunu takip ettik. Şimdi mesela orada önemli notlar var. 700 bas puandan 200'lü bas puanlara kadar gerileyen bir CDS'in altını çiziyor. Ama aynı ölçüde Borsa İstanbul'un da bunu fiyatlamadığını söylüyor. Burada piyasada fiyatlanmayan şey hala aslında risk priminin fiyatlıyor. Yoksa burada şirket karlılıklarına mı güvenmiyor? Yani HSBC'nin öne çıkarmış olduğu ve olumlu tuttuğu temayı sen ne kadar sırtını yaslıyorsun 200 bas puana kadar inmesine?
0: Güzel bir soru. Yani bunu şöyle açıklayabilirim. Risk primi üzerinden oluşan iyileşme bankacılık endeksine bir dönem yaradı. Yani bundan bir ay öncesinde 219'lara 220'lere doğru gerileyen bir risk primi gördük ve bunun bankacılık endeksindeki pozitif etkisini de hissettik. Ama ne yazık ki yani küresel risk dediğimiz şey, jeopolitik risk dediğimiz şey petrol üzerine, petrol enflasyon üzerine, enflasyon küresel faiz patikası üzerine ve bu da Türkiye özelinde dezenflasyon sürecinin ve risk priminin izlenmesine neden oluyor. Tabii ki bir de bunun üzerinde iç siyasi karışıklığımız da bu küreselden aldığımız maliyetin üzerine bir maliyet daha koyuyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman bir iyileşme şu anda 230 seviyeler bu sabah itibariyle 229 seviyesinde olan bir risk primi olması gerekiyor. Yani bu civarda bir yerde, tam rakamı hatırlamıyorum ama dolayısıyla aslında iyileşmenin olduğu bölgedeyiz. Fakat diğer taraftan evet bunu bankacılık endeksi fiyatlayabilir ama bu özelde baktığımız faiz indirimlerinin etrafta geliyor olması. Bunu bilançolardan çok net bir şekilde okuduk bilin. Yani ikinci çeyrek bilançoları, bankacılık endeksindeki bilançolara baktığımız zaman burada çok ciddi bir maliyet üzerinde net karlılığın ezildiğini gördük. Bunu diğer şirketler özelinde de finansman giderleri kaleme altında görüyoruz. Halen daha güçlü bir net finansman gider var. Dolayısıyla bu tarafta iyileşmenin olmadığı sürece bunu bilançonun endeksin fiyatlaması da çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla net karlılık üzerine oluşan bir hikayenin daha etkili olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Evet, CDS önemli ama zaten kontrollü bir bölgede. Dolayısıyla benim için daha ana hikaye bence bilanço dönemi olur. Ve
1: Bilanço.
0: şöyle evet, yani her faiz indiriminin ötelenmesi de bilançolardaki iyileşmeyi en az iki çeyrek atıyor. Dolayısıyla biz aslında yılın başında faiz indirimleri başlayacak dediğimiz o Ocak ayına çok hevesli başladığımız ve endeksin %23 yükseldiği, bankacılık endeksinin %21 yükseldiği noktada biz biraz daha bu taraftaydık. Bu faiz indirimlerinin yıl geneline doğru yayılacağını ve patikanın da bu tarafta olacağını
1: Peki
0: fiyat.
1: Seda, burada bir virgül koyayım. Tek başına faiz indirimi yeterli olur mu bankalar hisselerinin yeniden değerlemesi için? Yoksa orada aktif kalitesinde de yine bir iyileşme görmek mi gerekiyor? Burada işte kredi büyümesi tarafında da net somut adımların ve artık hakikaten o adımların büyüklüğünün de tartışıldığı bir dönemde miyiz?
0: Şöyle makro ihtiyati tedbirlerle birlikte bankalar çok büyük dayak yedi. Ama burada sadeleşmiş olmasıyla birlikte biraz daha rahatlama oldu. Net aktif kalitesine baktığımız zaman bozulmanın çok ciddi ya sermaye yeterlilik oranlarını ya da alacak kısımlara baktığımız zaman burada çok büyük bir hasarın oluştuğunu söylemek mümkün değil. Biraz daha oluşan karlılıkların swap maliyeti, maliyet baskısı altından olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki Merkez Bankası'nın yürüttüğü sadeleşme ile birlikte bankacılık önemli bir durumdu. Çünkü orada Arap satına gelen bir makro ihtiyati tedbir vardı. Her gün bir tane yeni bir şeyin geldiğini düşün. Dolayısıyla bu taraftaki iyileşmeyi okuyoruz ama karlılık iyileşmesi henüz daha belirgin değil bence.
1: Peki burada son olarak şunu da sormak lazım. Yani bugün Borsa İstanbul'da görülecek esas yükseliş kâr artışından mı gelir yoksa çarpanların aslında genişlemesinden mi kaynaklanan bir yükseliş
0: Şöyle
1: olur?
0: açıklayabilirim. Şimdi bilanço beklentileri üzerinden yani şu anda açıklanan Aygaz, Aselsan, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ford Otosan piyasada oluşan medyan beklentilerin hem net satışlar üzerinde hem fabrik üzerinde hem de net karlılık üzerinde yüksek geldiğini gördük. Yani bilanço beklentilerini, medyan beklentisini karşılayan bir bilanço ortamı var şu anda. Ağırlığı en yüksek olan Aselsan ve diğer hisselerde Türk Hava Yolları'nda da olduğu için tabii ki net kar kısmındaki o hasar Türk Hava Yolları'nda fiyatlanırsa o ayrı bir durum olur ama genel itibariyle bilanço beklentilerin karşılanmadığını şirket hisseleri çok güçlü bir şekilde fiyatlıyor. Daha öncesinde bunu Çimsa'da da gördük mesela. Dolayısıyla beklentiler çok güçlü değil ama beklentilerin zaten hani çok yüksek bir yerde olmaması şirket bilançolarını bu beklentileri karşılamasının neden oluyor. İç tarafta operasyonel verimliliğe baktığımız zaman ya da finansman giderlerine baktığımız zaman henüz bu tarafta bir dipten dönüş ve çok güçlü bir bilanço ortamı ikinci çeyrek olduğunda henüz bahsetmek mümkün değil iyileşme olmasına rağmen. Dolayısıyla bilanço beklentilerini karşılayan bir ortam var. Evet yine Aselsan güçlü geldi. Tüpraş net rafineri marjından kaynaklı olarak fiyatlama gücünü kullandı ama orada da artık 2026 ikinci çeyrek çok güçlü bir baz oluşturdu. Mesela geçen yıl geldiğimiz zaman ikinci çeyreğe bu güçlü bazın sürüyor olup olmadığını da izliyor olacağız. Dolayısıyla kendi bilanço fiyatlamasını bence endeks yapacak. Bunun özelinde, bunun dışında açıkçası şu anda endeks ağırlığı güçlü olan şirket hisseleri yükselmediği bir ortamda çok güçlü bir hikayeye henüz sahip değil. Dolayısıyla dün yaşanan yukarı yönde tepkinin de bilanço beklentilerinin üzerinde olduğunu bir miktar söylemek mümkün. Yani dipten gelen bir toparlanma var ama endeksin 14.200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor ki bu yükselişi daha hızlı bir şekilde ve daha sağlam bir şekilde devam ettiriyor olsun. Bunu bence bilanço
1: Evet.
0: beklentileri biraz daha destekleyebilir diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu yönde.
1: Peki, Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Seda Yalçın Kayaözer, çok teşekkür ediyorum Seda katıldığın için, aktardıkların için. Güzel bir seans günü diliyoruz bizler de Yatırım Finansman ailesine. Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Şöyle fiyatlamaları alalım. Elif, senden vadeli tarafa baktığım zaman sınırlı bir artışa işaret ediyor.
1: Pelin, aslında küresel piyasalara baktığımızda oldukça pozitif bir seyrin olduğunu söyleyebiliriz. Hem gelen bilançoları hem de jeopolitik gelişmeleri piyasanın bir miktar daha olumlu karşıladığı bir gündeyiz. Özellikle petrol fiyatları 79 dolar seviyesine kadar gerilemişken bugün piyasalarda oldukça pozitif bir hava var. Keza dün akşam Nasdaq ve S&P 500 tarafından da rekor kapanışlar takip ettik. Bu sabah itibariyle baktığımızda MSCI tüm dünyalar endeksine %0'ını, tüm dünya endeksine %0.4 yukarıda işlem görmeye devam ediyor. Bu yükselişin önceliği aslında çip hisselerinden geliyor. Dün akşam SpaceX ve AMD tarafından bilançoları karşıladık ama pozitif ayrışmanın aslında çip hisselerinden geldiğini söyleyebiliriz. SpaceX'in hemen kapanış sonrası açıkladığı yapay zeka faaliyetlerinin yönelik harcamanın beklenenden yüksek olacağını

0: yüksek olacağı haberinden sonra %7,5'a kadar seans sonrası işlemlerinde değer kaybetti. AMD tarafına baktığımızda ise beklentilerin altında kalan satış görünümüyle beraber hisse bir miktar daha %9'a varan satışlar gördü. Yani yükseliş çip hisselerinde devam ediyor ama burada da şirketler bazında ayrışmaların sürdüğünü söyleyebiliriz. Bunun altında aslında son yapay zeka da satış dalgasının altındaki aslında bir miktar daha harcamalar grubundaki artış ve aslında CAPEX harcamaları beklentileri karşılayacak mı beklentisi vardı. Fakat şu an geldiğimiz noktada piyasanın hem jeopolitik gelişmeleri hem bilançoları hem de pozitif seyri hem tahvil piyasasındaki hem de genel piyasa üzerindeki pozitif seyrin bir miktar daha hisse senedi piyasalarına yansıtmış olduğunu söyleyebiliriz. Keza sabah itibariyle Asya seansında da hem Asya seansında hem Avrupa vadelilerinde de pozitif seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum. Hazır jeopolitik gelişmelerden ve petrolden bahsetmiş OPEC'in bu son Temmuz ayındaki petrol rezervlerinde bir miktar daha artış olduğu noktasına. Burada baktığımızda ise aslında OPEC'in üretiminde kısmi bir toparlanma görüyoruz. Savaş önceki seviyelerine henüz ulaşmadı. Fakat Mart ayındaki yaklaşık 20 milyon varille, savaş döneminde Mart ayında yaklaşık 20 milyon varille kadar düşmüş olan üretim kapasitesinin bir miktar daha bugünlerde toparlandığını söyleyebiliriz ki burada 19 milyon varille kadar yükselmiş durumda. Burada Nisan-Mayıs ayında 16 milyon varile kadar aşağı yönlü bir hareket gördük. Buradaki öncü ülkelere baktığımızda ise Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan görüyor. Özellikle en büyük desteğin Irak tarafından geldiğini bu noktada hatırlatmam gerekiyor. Onun alt kırılımlarına da baktığımızda ise Temmuz ayında günlük 460 bin varil artarak 2.3 milyon varile kadar çıkmış durumda. Yani şu an petrol tarafında hem OPEC üretim kapasitesindeki yüksek artış hem jeopolitik risklerin bir miktar daha aşağı yönlü olarak kırılması, ateşkes söylemlerinin bir miktar daha gündeme geliyor olması piyasayı pozitif etkiliyor. Diğer yandan hem Avrupa tarafından hem Amerika tarafından oldukça pozitif bilançolar karşılıyoruz Pelin. Dün FT'de Financial Times'ta bir haber akışı vardı ve aslında orada da LNG tarafında önemli bir gelişme var. Biz Avrupa tarafındaki LNG fiyatlarının Temmuz ayında %35'e varan yukarı yönlü fiyatlanmasından bahsediyorduk. Burada hem El Niño'nun etkisiyle elektrik üretiminin artımı hem stoklardaki düşüş seviyesi kış gelmeden Avrupa'nın stoklarını yenileme isteği bir miktar daha o tarafta fiyat baskısını yükseltmişti. Fakat dün haber akışıyla beraber aslında Rusya'da gölge LNG tarafında hem petrolde yaptıkları gibi yeni bir gölge filo oluşturma adım attıkları haberi çıktı. Ve burada baktığımızda Avrupa'nın 2027 itibariyle artık Rusya'dan LNG almayacağını açıklaması Rusya'ya bir miktar daha alternatif ihracat rotalarına itti diyebiliriz. Biz de önümüzdeki süreçte neler olacak takip ediyor olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Elif aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: efendim hemen info yatırıma gidiyoruz. Ergün Tekgül'den detayları alıyoruz. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz. Ergün günaydın, hoş geldin. Evet, küresel borsalar zirvelerde, zirveli yolculuğunu başlatmış bulunmakta. İçeriye nasıl yansır, bugün nasıl bir performans bekleriz?
1: Günaydın, güzel gün olsun benim herkes için diyelim. Evet ya, yatırımcıların muhtemelen 2026 çizgisinde gördüğü en güzel görüntü bugün olabilir. Hem yani yurt dışı anlamında hem işte içeride bilançolar ve benzeri. Bayağı kötü günlerden sonra iyi bir senaryo, ama yine de o çok kötü dediğimiz günlerde de borsaların çok kötü fiyatlanmadığının da altını çizmemiz gerekiyor. Buraya da bir dipnot koyalım. Bugünün böyle güzelliğinin, renkli, güzel, güneşli bir gün olmasının nedeni, tabii ilerleyen saatlerde fiyatlamalar nasıl olacağız o ayrı, sadece gün başlangıcını veriyoruz. Yani biraz daha böyle homojen bir dağılım var. O biraz böyle iç açıcı. Genelde hani haftalardan, aylardan beri hep şeyin altını çiziyoruz ya. İşte borsaları genelde sürükleyen işte Nasdaq'ından işte Kospi'sine kadar vesaire, hep böyle birkaç hisse senediyle işte sektörel şeylerle, randilerle endeksler gidiyor diye biraz daha böyle genele yayılan bir görüntü görüyoruz. İçeride bizim de görece bilançolar iyi geliyor diye gözlemliyoruz. En azından büyük hisse senetleri bazında, endeksi betası yüksek hisse senetleri bazında. Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani bence çok

0: net bir şekilde Pelin tarihe tanıklık ettiğimiz bir dönemdeyiz. Yani çok net bir kırılma zamanını, aylarını yaşıyoruz. Bence çok özel. Tabiri caizse biraz tadını çıkarmamız gerekiyor. Niye bu cümleleri kullanıyorum? Şimdi hep diyorum ya, borsalarla faiz, borsalarla ekonomiler farklı dilleri konuşuyor filan. Şimdi dönüp baktığımız zaman ekonomi tarafında, mesela enflasyon tarafında değişen bir şey yok. Evet, Amerika'nın işte stagflasyon korkusu biraz geçti diyoruz. İşte baktığımız zaman imalat endekslerine, verilerine görece daha iyi. İşte ya, büyüme kaygısı yok orada çok fazla. Şimdi büyüme kaygısı yok da yine resim başa dönüyor. Bu sefer enflasyon kaygısı var. Bu sefer düşmeyen tahvil faizleri var. Şimdi düşmeyen tahvil faizleri ve enflasyon denklemi bu tarafında duruyor. Orada çok fazla bir değişiklik yok. Hatta görece kısmi bir yükselme bile var. Ama bunu bir tehdit olarak görmeyen de bir dünya ekonomisi ve dünya borsaları var. Bak, bu çok önemli. Yani bundan belki 5 yıl önce olsa, 10 yıl önce olsa bu durumu çok daha farklı fiyatlardı borsalar. Peki ne oldu Ergün? Ne değişti dünden bugüne? Yani resim böyleyken, çok çok da böyle iç açıcı değilken, o tahvil faizleri sopasını kaldırıp hala tepede dururken risk olarak ne değişti? Ne değişti? Teknoloji değişti. İşte dünya borsaları artık yarı iletkenlerle yarı iletken şirketlerin randesini izliyor, çip şirketlerinin randesini izliyor ve çok ciddi bir boyut atlama dönemine de geçmiş durumdayız. Bilmiyorum, araştıranlar, okuyanlar var mı? Bu sadece yani böyle filmlerde orada burada gördüğümüz bir şey de değil. Hatta bugün çok önemli de bir şey oluyor birkaç günden beri hatta. Yani yapay zekanın gelmiş olduğu yerden hükümetlerin rahatsız olmaya başladığını da veya işte bu işi kurgulayanların rahatsız olduğunu düşünmeye başladıklarını ve bunları da cümlelere dökmeye başladıklarını da görüyoruz. Yani şimdi her şey o kadar hızlı gelişiyor ki benim adaptasyon sorunu da çekiyor aslında dünya halkı diyeyim. O yüzden yani fiyatlama genelde bir beklenti yönünde. Enflasyon ve faiz çok önemli değil. Biz buralarda zaten yapıştık kaldık. Burası dünyanın belki yeni gerçekliği mi olacak? İktisadi olarak çok doğru bir şey söylemiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama yeni dünyada böyle belki çağ atlatacak bir ekonomi şeye geçeceğiz. Dünyaya geçeceğiz. Burada beklentiler öyle bir düzeye geldi ki bu beklentiler sürekli satın alınıyor. Yani S&P'nin Nasdaq'ın işte diyor dedik yani yeni rekorlar geliyor, daha da gelecek mi? Zaten bu beklentiler tuttu. Bizim bildiğimiz eski ekonomi normlarından uzaklaşıp yeni ekonomi normlarına bizi çeviren ve burada bir beklenti yapıp bu beklentiyi satın alan, yani gerçekten önemli cümleler kullandığımı söylüyorum. Çünkü bizim bildiğimiz bugüne kadarki gerçeklerle, borsa ekonomi gerçekleriyle şu anki fiyatlanan borsa ekonomi borsa fiyatlamaları bambaşka ve biz bu fiyatlamaların nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bu da bir kabahat değil, onu da söyleyeyim. Neyse, dönüp bakacak olursak içeride bankacılık ve sanayi birkaç günden beri ilk defa el ele kol kula verdi. Bir tık böyle bir ileri hareket var ama sene başından beri hala bankacılık endeksi eksi de görmüş olduğu zirvenin %25 altında hala kat etmemiz gereken yollar var. Biraz daha borsanın sanayi ve bankacılıkla genele yayılan bir görüntüye ihtiyacı var. Hani bunu verebilecek mi bu bilanço dönemi veya söylediğimiz bu beklentiler? Tabii işin negatif tarafları da var. İşte siyasi gelişmeler var. İşte savaş bitecek mi, edecek mi? Tansiyon yükselecek mi, düşecek mi? Bunlar da kafalardaki deli soru işaretleri. Zaten rallinin devamının şu anda gelmemesindeki en büyük nedenlerinden biri de bu gibi görünüyor. Pelin?
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için Ergün. Hem sana hem de Info Yatırım ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet, küresel piyasalarda risk iştahının açık olduğu bir gündeyiz. İçeriye nasıl yansır karşılamış olduk biz de beklentiyi, borsa açılış beklentisini. Şimdilik programı noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arası...

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Bloomberg TT Radyo.

0: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg ET ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bizlere her sabah olduğu gibi programımıza finans şefimiz Bekir Gürdemer eşlik ediyor. Bekir Bey merhabalar, yayınımıza hoş
1: merhaba,
0: geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Bekir Bey, bugün yüzler biraz gülüyor herhalde Borsa İstanbul tarafında. Dünkü kapanışa bakıldığında %2'ye varan da bir primle kapanışımızı sergilemiştik. 13.680 puandan bir kapanış rakamı gördük. Alt detaylara bakıldığında madencilik %2,45 ve metal eşya makine sanayi tarafında ise %2,5'a varan bir prim vardı. Yaklaşık işlem hacmi 200 milyar liraya yakın bir geçişe sebebiyet vermişti. Burada alt detaylarda puan bazlı katkılarda Aselsan, Odin Teknoloji, Akbank, BİM, Astor Enerji varken puan bazlı baskılarda kapanışta Anadolu Efes, Enka İnşaat, İş Bankası C hissesi, Magen ve Efor ve Türkiye Sigorta olduğunu gördük. Bilançolarda ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Dün de bir diğer taraftan HSBC'nin çok dikkat çeken bir raporu da yayımlandı. Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin biraz daha altında olduğunu, ucuz olduğunun altı çizildi ve yabancı takas oranında düşük seviyelerde kaldığının da altını çizdi banka ve bu sebebiyetle beraber ağırlığını arttır tavsiyesini koruduğunu söylemişti. Peki hem kapanışı hem HSBC raporunu nasıl okumak lazım sizce?
1: Dediğin gibi dün HSBC'nin raporu aslında piyasaya zaten geçen hafta Cuma'dan itibaren gelen tepki alımlarının biraz daha iyimser tarafa dönmesini sağladı diyebiliriz. HSBC'nin ağırlığı artır tavsiyesi zaten vardı. Bunu devam ettirdiğini ve düşük fiyatların olması gerekenden düşük olduğu ifadeleri aslında çok yeni ifadeler değil. Bunları hep söyleye duruyoruz ama HSBC'den böyle kapsamlı bir rapor ve sektör bazlı, hisse bazlı iyimser görüşlerini ortaya koyması borsada pozitif havanın biraz daha güçlü olmasını sağladı diyebiliriz. Kısaca bahsetmek gerekirse dün yeterince işledik ama dünkü borsaya etkisi nedeniyle işleyelim. Mesela öne çıkardığı HSBC'nin öne çıkardığı sektör ve hisselerde endeks üzerinde ağırlığı çok yüksek hisse senetleri var. Bunlar Aselsan, Astor, Türk Hava Yolları gibi. Evet. Şimdi bunlara baktığımızda dün mesela Aselsan %4'e yakın değer kazandı. Endeks üzerinde ağırlığına baktığımız sadece Aselsan'a 50 puanlık bir pozitif katkısı olduğunu görüyoruz. Türk Hava Yolları %2'nin üzerinde prim yaptı dün. Bu sabah da bilançosunu karşıladık, biraz sonra bahsederiz. Bunun dışında bankalar zaten geçtiğimiz dediğim gibi Cuma günden itibaren pozitifti. O da bankacılık tarafına 4 büyük özel bankanın bilançolarını almış olduk. Dolayısıyla oradan da biraz daha geniş çaplı bahsederiz. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman yine banka tarafı iyi olunca Aselsan, BİM gibi endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisse senetleri pozitif olunca BIST endeksi de %2'nin üzerinde bir değer kazancıyla 13.687 puana çıktı. Ama zaten 13.200-13.500 aralığı önemli destek seviyeleri, buralardan tepki olarak değerlendirilebilir şu an itibariyle. Ama hisse bazlı işlem sıralarına baktığımız zaman biraz sanki pozitif bir havadan bahsetmek mümkün. Ama bunun teyidi için teknik analistler 14.200-14.500 seviyelerin aşılması gerekiyor derler. Yeni bir trendten bahsedebilmek için. Yoksa yine testere görünümünün bir aşağı bir yukarı devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Siyasi tarafta gelişmeler var. Onları takip ediyoruz. Artık Borsa İstanbul biraz bunları kanıksadı diyebiliriz. Artık bunlara çok fazla kale almıyor gibi görünüyor. Dün Viyop tarafında açıklanan fezleke haberlerinden sonra önemli bir tepkinin etkinin olmadığını gördük. Petrol fiyatları 79 dolar, 79 dolarında hatta biraz altına gerilemesi iyimser havayı destekleyecek gibi görünüyor. Hürmüz tarafında daha böyle olumlu haberler bekleniyor. Olumsuzdan daha çok olumlu beklentiler biraz daha güçlenmiş gibi. Hazar bölgesinde artık bazı sertleşmelerin, taraflar arasındaki sertleşmenin geri adımlarla ortadan kalkabileceği yönündeki tahminler artıyor. Bunları üst üste koyduğumuzda BIST endeksinin bu 13.500 aşağıda destek seviyesinden geldiği tepki alanının devam etmesi durumunda 14.200-14.500 seviyelerine kadar yönünü tekrar yukarı yönünü devam ettirebileceğini söyleyebiliriz. Banka tarafına ayrı bir parantez açalım demiştik. Dün finans merkezinde biraz bahsettim. Banka bölü sanayi rasyosu 2024'ten beri en düşük seviyesine geriledi geçen hafta itibariyle Perşembe günü. 6 hafta üst üste bir düşüş serisi gördük banka hisselerinde. Bunun nedenleri bir, bilanço ikinci çeyrek kötü gelecek. Bu zaten cepteydi, bekleniyordu. Evet. Neden? İşte faizler zaten ilk çeyreğin hemen sonunda artmıştı. Etkilerini ilk çeyrekte görmemiştik, ikinci çeyrekte görecektik. 300 bas puanlık bir faiz artışının hem swap maliyetlerine hem kredi mevduat makasında çok ciddi olumsuz etkileri olduğunu biliyorduk. Bunların sonuçlarını da özel bankaların bilançolarından gördük. Şimdi mesela arkadaşlar da grafiği yansıttılar. Burada BIST endeksinden olumsuz yönde ayrışan banka hisseleri sanayi tarafından da çok ciddi olumsuz etkilendi. Dediğim gibi 2024'ten beri en düşük seviyesine geldi bu rasyo. Perşembe gününden itibaren banka hisselerinin tepki gösterdiği seviye aslında dolar bazında bankacılık sektör endeksinin 2025'te rally'ye başladığı o Kasım ayındaki dip seviyesiyle birebir aynı. Dolayısıyla bu seviyelerden gelen tepki alımları devam edip etmeyeceği, bu aradaki makasın kapanıp kapanmayacağı aslında bu açıklanan bilançolar sonraki dönemlere ilişkin analist beklentileri, yatırım kuruluşlarının beklentileriyle şekillenecek diyebiliriz. Nedir bu? Şimdi mesela İş Bankası'nın bilançosu çok kötü geldi. Beklentilere göre kötü geldi. Evet. Burada maliyetlerin, giderlerin olması gerekenden çok fazla artması bu beklentilerden daha kötü gelmesinin neden olduğunu gördük. Burada bankanın yönlendirmesi yıl sonuna ilişkin daha önce yaptığı beklentilerden çok farklı bir bozulma olmayacağı yönünde. Gider tarafı, özellikle personel gider tarafı direkt bankanın kendi elinde, yönetiminin kendi elinde olan bir şey. Çünkü toplayış sözleşmesini yapmış, artık diğer bağlantıları yapmış. Dolayısıyla istediği gibi yönetebileceği seviyede şu anda. Dolayısıyla onun yönlendirmesine %100 inanmak durumundayız. Böyle olduğu zaman İş Bankası özelinde mesela ikinci çeyrekte giderler tarafında en kötünün geride kaldığını söylemek mümkün. Dolayısıyla bunu yatırım kuruluşları da görüyor. Dün negatif ayrışsa bile çok güçlü olmadığını gördük. Bunun dışında mesela net faiz marjındaki bozulmalar, bunda da net faiz marjındaki bozulma da aslında biraz önce söylediğim gibi swap maliyeti, yani TL'deki TL faizinin yükselmesi diğer gelişmiş ülke para birimlerine faizlerinin de sabit kalması nedeniyle buradaki swap maliyetlerinin ciddi arttığını gördük. Bu swap maliyetlerinin net faiz marjlarını çok ciddi baskılarken mesela %60, %70, %50'ler gibi artışlar gördük swap maliyetlerinde özel bankalarda. Şimdi dolayısıyla orada devreden çıkacağını ümit ediyoruz. Çünkü eğer ki bu Hürmüz'de gerçekten istenildiği gibi olaylar gelişirse, barış süreci hızlanırsa orada, bundan sonraki dönemde hem enflasyon hem de faizler tarafından bankaların pozitif etkileneceğini söylemek mümkün olacak. Öz kaynak karlılıklarında ise olumsuz durumdayız. Yıl sonuna ilişkin beklentiler de geri çekildi. Bundan sonraki dönemde tekrar yukarı yönlü revize edilebilmesi için burada gerçekten enflasyonda düşüş, ciddi düşüşler bekleniyor. Bu da 2027'nin ilk çeyreğine aktarılıyor.
0: Bankaların yanı sıra bilanço takviminde yoğun bir trafiğin de olduğunu gördük. Şirket haberlerine baktığımızda dün aslında 5 tane şirketin de finansallarının geldiğini izliyoruz. Öncelikle Türk Hava Yolları bu sabah saati geldi. İkinci çeyrekte 8,9 milyar lira net kar açıkladı şirket. Beklenti 11,6 milyar lira net kardı. Tüpraş'ın ikinci çeyrek net karı 30,7 milyar liralık beklentinin üzerinde gelerek 45,9 milyar lira olarak açıklandı. Aselsan tarafına bakıldığında ikinci çeyrek finansalında beklenti 6,9 milyar lira net kar iken ikinci çeyrekte 8,5 milyar lira net kar beklenti üzerinde gelen bir açıklama oldu. Aygaz'ın ikinci çeyrekte beklentisi net karda 2,9 milyar lirayken 4,3 milyar lira net kar açıklamasıyla o da beklenti üzeri açıklamalarda bulundu. Ford Otosan tarafına bakıldığında beklenti 3,4 milyar lirayken 4,5 milyar liralık net kar açıklamasıyla beklentinin de üzerinde geldiğini izledik ve bugün de haftanın 3. işlem gününde Borsa İstanbul BIST endeksinin açılışını aldık. 13.707 puanların açılışını sergiliyor endeks ve 19 puanlık yukarı yönlü seyriyle beraber %0,14'lük yukarı yönlü bir primin açılışını sergilemiş bulunmakta. Ve alt eserlere baktığımızda sektörel bazda dün madencilik tarafında bir ayrışma var iken bugünkü açılışta mali ve banka tarafında yatay negatif bir işlem hacmi varken sanayi tarafında %0,52'ye varan bir rekor yönlü seyrin olduğunu gördük. Ulaştırma tarafında %1,17'ye varan bir geri çekilme var endeks baskısında. Hizmetler ve turizm tarafında ise yatay negatif bir işlem hacminin açılışta olduğunu izliyoruz diyelim ve hemen burada puan bazlı baskılar ve katkılar tarafına bakalım. Burada açılışta puan bazlı katkılarda Tüpraş, Aselsan, Koç Holding, Türkiye Altın ve burada gübre fabrikaları olduğunu gördük. Ve puan bazlı baskılarda Türk Hava Yolları, Akbank, Türksel, Katılım Evi, Yapı Kredi, Destek Finans, Faktöring'inde yer aldığını açılış rakamlarında izliyoruz. Açılışta 41 hisse yukarı yönlü, 18 hisse, 48 hisse aşağı yönlü ve 11 hisse ise yatay seyrini göstermiş bulunmakta. Peki Bekir Bey, açılışı nasıl yorumlarsınız?
1: Aslında beklentiler doğrultusunda diyebiliriz. Şaşırtıcı bir açılış değil. Daha böyle yatay seyir olacağını tahmin ediyorduk. Bilançoların etkisini aktif bir şekilde görüyoruz. Türk Hava Yolları'nın net karının beklentilerin altında kalması açılışta hisse senedinin satıcılı bir seyirle başlamasını sağladı. Aselsan tahminlerden de iyi bir bilanço açıklaması onun da pozitif yönde açılış yapmasını sağladı diyebiliriz. Biraz bu bilançoların detaylarını inceleyelim. Mesela Türk Hava Yolları ile ilgili hem bizim araştırma ekibimizden sevgili Mehmet Özdemir'in incelemesi hem de sabah hemen çok erken saatlerde deniz yatırım ve pusula yatırımın böyle hemen değerlendirmelerini arkadaşlar atmış. Kendilerine teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Şimdi mesela Türk Hava Yolları'nda aslında beklentilerin altında bir kar rakamı gördük ama genel detaylara baktığımız zaman analistler çok olumsuz olmadığını, hatta olumluya daha yakın olduklarını söyleyebiliriz. Neden? İşte kasko tarafında gelirlerin beklentiler doğrultusunda artmaya devam etmesi ve kargo tarafında devam etmesi. Bunun yanında yolcu taşıma koltuk sayıları, bunlar gibi Türk havacılıkta en önemli göstergelerin tahminler doğrultusunda ilerlemeleri olumlu. Olumsuz tarafta ne var? Tabii ki jet yakıt fiyatları. Jet yakıt fiyatlarının çok hızlı bir artış döneminde bu ikinci çeyrek olduğunu biliyoruz. Buradaki maliyet artışları bilançoyu olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu tahminlere direkt olarak çok fazla tabii ki ikinci çeyrekte ne kadar etkilediğini yansıtmak mümkün değildi. Dolayısıyla beklentilerden daha olumsuz yansıdığını söyleyebiliriz. Operasyonel tarafta mesela personel maliyetiyle işte jet yakıt maliyetleri bizim arkadaşlarımızın da incelediği üzere şimdiye kadar kafa kafaya giden maliyet tarafı, jet yakıtlarındaki çok hızlı artışla birlikte çok ciddi arada makas açıldı. Bu yakınsarsa birbirine yine FAVÖK tarafında ve Netcar tarafında Türk Hava Yolları gelecek dönemde olumlu bir dönem içine girebileceği ifade ediliyor. Deniz yatırımın değerlendirmesine baktığımızda artan birim gelirlerin paralelinde büyüme gösteren satış gelirlerinin bundan sonrası için şimdi bilançoda olumlu okudukları detay olduklarını ifade edebiliyoruz. Tabii ki olumsuz tarafta yine deniz yatırımda aynı şekilde, pusula yatırımda aynı şekilde artan yakıt maliyetlerine dikkat çekiyorlar. Bunlar Türk Hava Yolları'nın yönetebileceği tabii ki bir şey değil. Bundan sonraki dönem için neler yapıldığını 3. çeyrekte göreceğiz. Ama ana etki Hürmüz tarafında, dediğim gibi işte eğer ki bir artık taşıma konusunda problemler ortadan kalkarsa jet yakıt fiyatlarında hızla gerilemeyi göreceğiz. Ama bu 3. çeyrekte buna denk gelebilir miyiz, yoksa artık sonuçlarını 4. çeyrekte mi göreceğiz? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Deniz yatırımı Türk Hava Yolları için 12 aylık hedef fiyatı 404 lira 90 seviyesinde bulunuyor. Gözden geçirme olarak değerlendirmesini yapmışlardı. Bu şekilde koruduklarını ifade etmişler. Finansallara ve önerilerine yönelik daha kapsamlı değerlendirmeleri bundan sonra şirketle yaptıkları görüşmelerden sonra tabii ki takip edeceğiz. Ama dolar bazında bakıldığında açıklanan FAVÖK rakamının şirketin 1. çeyrek 2026 telekonferansında işaret ettiği marjın üzerinde gerçekleştiğini ifade etmiş. Jeopolitik risklere karşı açıklanan finansal sonuçları önemli görmekle birlikte bugün telekonferans yapılacak. Burada şirketin vereceği mesajlar ve yıl sonuna ilişkin beklentiler şekillenmesini önemli olacak diyebiliriz. Bunun dışında Aselsan'a geçersek, Aselsan tarafında da tabii ki bu alınan siparişler, bekleyen siparişler, yapılan yatırımlar Aselsan'ın en büyük itici gücü. Hisse senedi fiyatının da en büyük itici gücü olduğunu söyleyebiliriz. Aselsan gerçekten hem biz Borsa İstanbul'da ağırlığı en yüksek, hem piyasa değeri açısından en önemli hisse şirketlerden biri. Yılbaşından beri çok ciddi prim yaptıktan sonra son bir ay içerisinde bir düzeltme eğiliminde olduğunu görmüştük. Son 1-2 günde tekrar hareketlendi. Ama geçen hafta %10 civarında değer kaybeden Aselsan dün pazartesiden sonra dün de pozitif yönde bir seyirle %4'e yakın değer kazanmıştı. Hı hı. Yılbaşından beri getirisi %50 seviyelerinde. Şimdi Aselsan'da satış gelirleri ve FAVÖK büyümesine ek olarak bakiye siparişlerindeki artış bilanço tarafında en önemli olumlu okunan gelişmeler olduğunu görüyoruz değerlendirme raporlarında. Ancak net borç tarafındaki artış da olumsuz haneye bir madde olarak eklemişler. FAVÖK marjındaki toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Burada Deniz Yatırım'ın değerlendirmelerine hemen bir bakıyorum. Önce istersen şeyi de söyleyeyim. 2023'ten bu yana 36 lira 49 kuruş ortalama maliyetli döngüsel portföyünde bulunuyor Deniz Yatırım'ın. Dolayısıyla buradaki portföydeki yerini koruyorlar. 12 aylık hedef fiyatını 304 lira 70 kuruştan 341 liraya revize etmişler bu bilanço sonrası. Dolayısıyla burada %10'un üzerinde bir yukarı yönlü bir revizyon var, olumlu yönde. Mevcut fiyat seviyelerinin açıklanan güçlü finansalların piyasa fiyatlaması nezdinde uzun bir süredir önden ve hızlı satın alınmasıyla ek getiri potansiyeli sunmaması kaynaklı birinci çeyrekte yaptıkları revizeyle tut tavsiyesini aynı şekilde devam ettiklerini ifade etmişler. FAVÖK tarafında 13 milyar 995 milyon lira FAVÖK ki bu 12 milyar konsensüs 12 milyarın biraz üzerindeydi. Dolayısıyla FAVÖK tarafında hala çok ciddi bir şekilde yukarı yönlü etkileşim olduğunu görüyoruz. Dün akşam açıklananlardan bunun yanında Tüpraş, Aygaz ve Fortoto da var. Evet. Bunlar da beklentilerin üzerinde bir net kar açıkladığını gördük. İstersen buraya da kısa kısa değinelim.
0: Tabii isterseniz açılış rakamlarından sonra bilançosu gelen şirketlerin şu anki seyrini ben biraz anlatayım tamam. Size. Türk Hava Yolları tarafı bu sabah saati gelmişti. Beklentinin altında gelen bir net kar açıklaması vardı. Şu an ise %2'ye varan bir geri çekilmeyle fiyatlanıyor. Hatta %3,32'ye varan bir geri çekilme var. Ford Otosan tarafında yatay negatif bir seyir varken Tüpraş tarafında ise beklenti üzerine gelen net karla beraber %4'ün de üzerinde bir prim olduğunu gördük.

0: Aselsan tarafına bakıldığında beklentilerin aslında çok üzerinde geldiğini siz de değinmişsiniz net karında. İkinci çeyrek finansalların açıklanmasının ardındansa %1,72'ye varan bir priminde olduğunu izliyoruz.
1: Evet, enerji tarafında da mesela özellikle TÜPRAŞ son dönemde, derken işte Mart'tan beri en fazla konuştuğumuz hisse senetlerinden biri. Çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş, marjlardaki dizel marjlarındaki yükselişle çok ciddi burada gelir elde etti. Ondan sonra petrol fiyatlarındaki düşüşle hisse senedini bir düzeltme eğilimine girdiğini gördük. Ancak bu düzeltme eğiliminde gerçekten burada bizim analistlerimizi, aracı kurumların birçoğunu kutlamak gerekiyor. Burada petrol fiyatları düşerken TÜPRAŞ hisse senedindeki sert düşüşlere karşın model portföylere ekleyenleri gördük. Alım yönünde tavsiyelerin arttığını, hedef fiyatların yükseldiğini, dolayısıyla bu düşüşün alım yönünde değerlendirmesi için sektör aslında, sektör analistleri, araştırma departmanları ellerinden geleni yaptılar. Umarım yatırımcılar da bunu değerlendirmişlerdir. Çünkü oradan tekrar petrol fiyatları çok hızlı yükselmese bile TÜPRAŞ hisse senedi tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi ve pozitif görünümünü devam ettirdi. Bunu ikinci çeyrek finansallarında görüyoruz. Yıl sonuna ilişkin beklentilerin de yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz. TÜPRAŞ yeni çeyrekte 386,4 milyar liralık toplam gelir, 54,3 milyar liralık FAVÖK ve 45,9 milyar liralık net kar açıkladı. Bunların hepsi tahminlerin, beklentilerin üzerindeydi. Enflasyon muhasebesi nedeniyle parasal kazanç kayıplarında 812 milyonluk olumsuz etki oluştuğunu ifade etmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman güçlü iç talep devam ediyor. Hı hı. Satış gelirleri, FAVÖK'teki iyileşme devam ediyor. Marjlardaki yükseliş devam, azalsa bile geçen seneki aynı dönemlere göre çok ciddi yükselişler olduğunu görüyoruz. Buradaki o dizel marjlarındaki fark, yani tüp benzin fiyatları düştüğünde direkt olarak dizel marjlarına yansımıyor. Yansısa bile daha önceki dönemlere göre hala çok yukarıda olduğu için finansalları olumlu yönde etkilemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Reel bazda karlılıkta yıllık bazda reel büyüme ve net rafineri marjında çeyreksel ve yıllık bazda iyileşmeye ek olarak net nakit pozisyondaki artış çok dikkat çekiyor TÜPRAŞ'ta. Nakit pozisyondaki artışta çok ciddi pozitif haline yazılması gereken bir durum. Neden? Faizler yüksek. Yani nakit duran bir pozisyon faizlerin yüksek olduğu ortamda karlılığa önemli derecede, peki, olumlu yönde katkı bulunacağını söylemek lazım.
0: Programın sonuna doğruysa ben bir de bugün gelebilecek bilançoların analiz beklentilerini hemen ekranlarınızda aktarayım dilerseniz. Tabii. Çünkü bugün Koç Holding, Lila Kağıt, Türk Telekom ve Birisa tarafından ikinci çeyrek finansallarını alacağız. Analiz beklentilerine bakıldığında Koç Holding tarafında 16 kurum al tavsiyesinde bulunmuş ve hedef fiyatlara bakıldığında Ak Yatırım tarafı 334 lira hedef fiyat koyarken Ata Yatırım 332 lira hedef fiyat koydu. En düşük hedef fiyat ise burada ünlü menkul değerlerle 291 lira olarak bulunuyor. Bir diğer önemli finansalımız da Türk Telekom tarafından gelecek. Analiz beklentilerine bakıldığında burada 16 kurum al tavsiyesini korurken bir kurumun da tut tavsiyesinde bulunduğunu görüyoruz. Burada Gedik Yatırım 91 lira 33 kuruştan hedef fiyatını sunarken en düşük fiyatlarda HSBC 62 lira olarak tut tavsiyesinde bulunmuş. Hedef fiyatını da sunmuş olarak hemen aktaralım diyelim. Aslında veri takvimi ve bunun dışında bilançolarında çok yoğun bir trafikle gelebileceğini görüyoruz diyelim. Bekir Gürdamar, çok teşekkürler değerli katkınız için. Yarın tekrardan aynı saatte burada olacağız diyelim o zaman.
1: Görüşmek üzere.
0: Değerli izleyenler, piyasa masasını noktalıyoruz. Saatler 11.15'i gösterdiğinde Focus'ta tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, piyasalarda risk iştahının yeniden yükseldiğini takip ettik. Yapay zeka, AI hisseleri öncülüğünde küresel borsalar rekor kırarken bir diğer tarafta ise Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında geçici bir anlaşma beklentisiyle birlikte petrol ve dolarda ise aşağı yönlü bir yön söz konusu oldu. Tahvil faizlerine baktığımız zaman orada yine bir gerileme var. Altın ise bundan destek buldu. Tüm bu detayları konuşuyor olacağız ki özellikle içeriye ve dışarıya yansımaları küresel piyasalarda yeni rekorlar görülürken Asya Pasifik Endeksinde %2'nin üzerinde bir yükseliş dikkat çekmişti. Bunun yanı sıra S&P 500 ve Dow Jones tarafında ise tarihi zirvelerde bir kapanış geldi. Vadeli endekslere baktığımız zaman ise pozitif seyrin devam edeceğine yönelik işaretler de geliyor. Asya Pasifik tarafında, Asya borsaları tarafında ise pozitif yönlü hareketleri takip ediyoruz. İçeriye ne kadar yansıyor? Hızlıca şöyle içerideki fiyatlamalara bakalım efendim. An itibariyle Borsa İstanbul tarafında yatay bir görünüm söz konusu. Dün Borsa İstanbul tarafındaki yükselişleri peş sıra takip etmiştik. %2'nin üzerinde bir değer kazancı vardı. Bugüne bakacak olursak yatay bir görünüm 44 hisse yukarı yönlü, 56 hisse ise aşağı yönlü performansında. Endeksler bağlamında bankalar tarafında negatif bir fiyatlama söz konusu. Bankacılık endeksinde %1,22'lik bir geri çekilmeye işaret ettiğini takip ediyoruz. Dün bankalar tarafında %2'nin üzerinde pozitif bir seyir söz konusuydu. Manşete de yansımıştı. Sınav %1'lik bir alım var. Maliye endeks tarafında yatay bir görünüm söz konusu. Ulaştırma tarafına bakalım. %2'lik bir geri çekilme işaret ederken turizm endeks tarafında yarım puanlık bir satış ve ulaştırma tarafında %2'lik bir geri çekilme, hizmetleri endeksinde 0,88'lik satıcılı bir seyir söz konusu. Pariteler tarafına bakalım. Dolar endeksi bir kez daha yüzün altına indi. 99,80 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Euro dolar çaprazına yansıması pozitif 1.1540 ve Euro TL tarafında ise 54.92'den işlem geçiyor. 0.22'lik bir 28'lik yukarı yön söz konusu. Dolar TL tarafında ise 47.57.76'dan işlem geçerken sterlin dolar tarafında ise 1.3460 seviyelerini takip ediyoruz. Hemen şöyle hızlıca gidelim Nurol Portföy'e ve beklentileri karşılayalım. Nurol Portföy'den fon yöneticisi yardımcısı Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey, hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Piyasalarda risk iştahı yeniden güçleniyor. Yapay zeka hisseleri öncülüğünde küresel borsalarda rekor kırarken biz neden yatayız bugün?
1: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafla başlayacak olursak değerlendirmeye, Hürmüz Boğazı'nın tabii yeniden açılmasına yönelik bir anlaşma ihtimali vardı. Katar'da bir teklif taslağının hazırlandığını açıklamasının ardından hem ABD'den hem de İran'dan olumlu mesajlar geldi dün itibariyle. Trump'da görüşmelerin iyi ilerlediğini ve 48 saat içinde daha fazla bilgiye sahip olacağını ifade ederken İran tarafı da yine Umman'da yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söylemişti. Masadaki formülün ise gemilerin giriş ve çıkış güzergahlarını düzenleyen bu 60 günlük geçici bir anlaşma olduğu ifade ediliyor. Tabii bu haber akışıyla birlikte Brent petrol yeniden 79 doların altına gerilemiş durumda. Piyasa açısından asıl rahatlama ise tabii bu petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon ve faiz beklentileri üzerindeki o baskıyı azaltmasından geliyor. Nitekim petrolün geri çekilmesiyle de tahviller toparlanırken küresel hisselerde yeni zirvelere ulaşmış durumda. S&P 500 ve Dow Jones'ta rekor seviyeler görülürken Nasdaq tarafında da yine güçlü bir yükseliş vardı dün itibariyle. Teknoloji tarafında o tarafta için dışarısı için bilanço sezonu daha böyle seçici ilerliyor. SpaceX'te beklenti üzeri sonuçlara rağmen tabii yüksek yapay zeka harcamaları yine eleştirilere sebep oldu. Ama AMD'de ise piyasanın daha güçlü bir satış görünüm beklemesi hisselere yine o tarafta satış getirdi. Oradaki mesaj

0: Halen aslında bir aydır piyasanın verdiği mesaj devam ediyor. Yapay zeka hikayesi devam ediyor. Evet, ama değerlemelerin geldiği seviyede yatırımcı artık yalnızca büyümeye değil, bu yatırımların ne zaman gelire ve nakit akışına döneceğine bakıyor. Buradan hızlıca içeriye dönecek olursak da TL varlıklarda birkaç haftalık satıcılı sürecin ardından toparlanma emareleri görmeye başladık. Dün özellikle Besent tarafından yapılan açıklamaların ardından hem tahvil hem de hisse senedi tarafına bir alım geldi. Geçtiğimiz haftalarda piyasayı güçsüz bırakan birkaç başlıkta sınırlı da olsa iyileşme olduğunu söylemek mümkün. Ki bunlardan ilki likitte tarafı hep konuştuğumuz. Geçen haftaki SPK bülteninde yeni halka arz onayı gelmedi. Son halka arzlarında bazıları ilk işlem günden itibaren kayıpla başlamıştı. Ve daha önemlisi bir halka arzın talep toplama süreci ertelendi. Bu taraftaki hızın yavaşladığına biraz aslında işaret ediyor bizim için. Bu haftaki bültende aynı nedenle yine önemli olacak. Yeni halka arzların gelmemesi tabii en azından kısa vadede piyasadan çekilen likiditeyi azaltması açısından önemli bir başlık. Likidite kanadındaki diğer konu ise bu pasif endeks akımları konusu. Burada MSCI'nin uyarıları vardı. HSBC'nin de Ağustos için tahmin ettiği çıkışlar vardı. Bunlar bir süredir piyasanın moralini bozuyordu. Buna karşılık HSBC'nin pazartesi günü paylaştığı yeni tahminlerde bu Eylül'de gerçekleşecek olacak bir sonraki FTSE değişimlerinin önemli para çıkışı yaratmayacağı, hatta girişlerin dahi olabileceği belirtildi, tahmin edildi. Bu da tabii özellikle büyük ölçekli hisseler açısından bir miktar rahatlama sağlamış gibi. Dezenflasyon tarafıyla ilgili gelişme var. Pazartesi günü beklentilerin sınırlı ölçüde olsa altında gelen bir enflasyon verisi bankalara moral vermişti. Dün akşam itibariyle de Orta Doğu'da bir anlaşma ihtimali az da olsa güçlenmesi, petrolün gerilemesi bu olumlu havayı destekliyor. Henüz orada kalıcı bir iyimserlik için erken, ancak geçtiğimiz hafta piyasa o kadar baskı altındaydı ki açıkçası birkaç başlıkta dahi böyle sınırlı olumlu değişimler biraz en azından birkaç gündür fiyatlamaları olumlu yansıyor. Kaldı ki dün gelen mesela Tüpraş gibi güçlü bilançolarda yine şirket bazında olumlu fiyatlamaları bu bilanço döneminde destekliyor durumda. Bundan sonraki dönemde de yine savaşın akıbeti başta olmak üzere likidite koşulları ve şirket finansalları piyasadaki gün için belirleyici olacak diyerek sözlerimi noktalayayım. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki Ömer Yıldırım, bizler de teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için diyoruz ve güzel bir seans günü diliyoruz. Nurol Portföy ailesine hemen araştırma masasına geçiyorum.

0: ve Aslı Sabranoğlu Seren'le birlikte değerlendirmeye devam ediyoruz. Enflasyon tarafını değerlendirmeye devam edeceğiz. Fiyat gelişmeleri bu bağlamda özellikle merkezin bundan sonrası patikası için önem arz ediyor. Bir kez de aslında bu sert kırılımlar petrol fiyatlarında yaşandıkça Aslı yıl sonu yukarı yönlü revize edilen enflasyon beklentileri de aşağı yönlü revize edilmeye başlanacak mı? Bu da aslında yakından takip ediliyor. Çünkü sosyal medya hesaplarında özellikle X hesaplarında konu uzmanları tarafından atılan tweetlerde dikkatimi de çekmeye başladı. Son dönemde bir kez daha 30'un altı seyirlerde beklentiler arasında aktarılıyor. Merkezin yaklaşımı nedir buna? Dün mesela biz seninle birlikte Ağustos ayına sarkabilir demiştik bazı etkileri. Merkez bu anlamda sinyalini verdi. Ağustos ayında sarkmaları göreceğiz şeklinde. Şöyle bir toparlayalım istersen.
1: Evet, dünkü mevsimsellikten arındırılmış veriler ve özellikle Merkez Bankası'nın da aylık değerlendirmesi geldi. Bunun içinde de ana eğilime özellikle dikkat çekiyoruz. Dün biraz konuştuk bunun üzerinden. Bugün de konuşmaya veri geldiği için konuşmaya devam etmek istedik. Çünkü ana eğilimde aslında 1.84 ile ciddi bir geri çekilme oldu Temmuz ayında. Şu anda ekrana da geliyor. Gördüğümüz bu taraftaki şeye baktığımız zaman, endekse baktığımız zaman, ana eğilim endeksine neredeyse Kasım Aralık aylarına geri giden bir ana eğilim göstergesi var gibi görebiliriz. Oldukça belirgin bir iyileşme var. Bu iyileşmede de şimdi biz mevsimsellikten arındırılmış veri de geldi aslında dün. Bu mevsimsellikten arındırılmış veri 2.18 geldi. Dolayısıyla çekirdek enflasyondaki belirgin iyileşme aslında o kadar belirgin o tarafta olmadı. Bir miktar yani sonuçta bir önceki aya göre çekirdek enflasyonda mevsimsellikten arındırdığımızda daha iyi bir rakam görmüyoruz. Ama 3 aylık ortalamalara baktığımız zaman aslında bununla ilgili bir grafiğimiz de var. Orada çekirdek enflasyonun

0: dan yıllıklandırılmış grafikte de yaklaşık %29,5'lar seviyesinde bir enflasyon eğilimine işaret ettiğini söyleyebiliriz. Fakat dün arkasından Merkez Bankası'nın paylaştığı ana eğilim göstergelerinde sadece çekirdek enflasyona değil, işte satrım, medyan, oynak kalemler hariç, dinamik faktör modeli gibi başka ana eğilim göstergelerine de bakıyor Merkez Bankası. Ve bu göstergeler aslında biraz zayıf bir sinyal vermişti. Bununla ilgili hesaplama yapan analistler buradaki zayıf sinyalleri görmüşlerdi. Ortalamaya baktığımız zaman da biraz önce bahsettiğim gibi aylık 1.84 ile çok ciddi burada bir yavaşlama görüyoruz. Yani 2 seviyesinin altına geldiğini görüyoruz. Özellikle burada işte sağlık harcamalarındaki bazı kalemleri işte bir kerelik bazı kalemleri çıkarttığımız zaman buradaki enflasyondaki iyileşme daha belirgin gözüküyor çekirdek enflasyona göre. Bunu söyleyebiliriz. Ortalamalara baktığımız zaman da 3 aylık ortalamalarda ana eğilim %2 civarına gerilemiş gibi gözüküyor. Bunu yıllıklandırdığımız zaman da %27'ler civarında bir enflasyon aslında bize gösteriyor diyeyim, işaret ediyor. Bu %27'ler civarındaki enflasyon, yani şöyle bunu belki okumak lazım. Eğer Temmuz ayındaki ya da son 3 aydaki ana eğilim göstergelerinin ortalaması bütün yıl boyunca tekrar ederse bizi en sonunda %27 gibi bir enflasyona götürecek demek oluyor. Şu anda işte 31.75 civarındayız. Dolayısıyla işte burada bir 4-5 puanlık bir iniş eğilimi var demek. Bu da Merkez Bankası'nın aslında 2026 yıl sonu için %26 hedefine biraz bizi biraz daha yaklaştırıyor. Bu ama buradaki şeyi şöyle okumakta tekrar fayda var. Yaklaştırıyor ama aslında tam olarak da oraya getirmiyor. Çünkü biraz dün de konuşmuştuk seninle. Ağustos ayı için hala daha aslında bazı riskler devam ediyor. Bir, akaryakıt tarafındaki aslında artışların büyük çoğunluğu Ağustos ayına sarkacak. İkincisi, buradaki hızlı bu Temmuz ayındaki iyileşme Ağustos'ta tekrar edecek mi ana eğilimde? Bunu takip ediyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan yola çıkıp gerçekten de şu anda Merkez Bankası'nın tahminlerine ulaştık demek doğru değil. Ama önümüzdeki, yani bu Temmuz ayı enflasyonu bu anlamda olumlu bir gösterge oldu. Bundan sonraki özellikle 13 Ağustos'taki enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın bu konudaki aslında mesajlarını takip ediyor olmamız
1: çok
0: gerekecek.
1: Daha önem arz ediyor.
0: Çok daha
1: yani
0: önem arz
1: ediyor. Haftaya bunu çok daha net bir şekilde, en azından patikanın belirlenmesi konusunda çok daha net bir resim ortaya konması açısından kritik bir
0: kesinlikle
1: toplantı.
0: 13 Ağustos oldukça kritik bir toplantı. Ama yani burada özellikle bu Temmuz ayındaki bu verinin ana eğilimdeki iyileşme şu tartışmaları da beraberinde getirecektir mutlaka. Çünkü hızlı bir şekilde ortalama fonlama faizinin aşağıya gelecek yeri var mı, ne zaman gelir, bunları tartışıyorduk aslında petrol fiyatları tekrar yükselmeden önce. Şu anda hem petrol fiyatları aşağıya geldiği için hem de Temmuz ayı enflasyonundaki ana eğilim bir miktar aslında %2'nin de altında ve işte yıllıklandırdığım zaman %27'lere giden bir görüntü sergilediği için tekrar işte ağırlıklı ortalama fonlama oranında ne zaman bir iyileşme, ne zaman bir düşüş trendi başlar, bunları konuşacağız önümüzdeki büyük ihtimalle 13 Ağustos'a kadar ve 13 Ağustos'tan sonra da Merkez Bankası'nın mesajlarıyla birlikte biraz daha bu netleşecek. Burada yalnız hani şeyi tekrar ortaya koymak lazım. Gerçekten temiz enflasyonunda bu %2'nin altında gelmesini önemsiz görmemekle birlikte hala daha aslında yani alt kalemlerde dün de konuştuk. O kadar da rahat bir görüntü olmadığını, hala daha özellikle hizmet tarafındaki katılığın devam ettiğini, alt kalemlerde işte bazı özellikle lokanta, işte haberleşme, ulaştırma gibi alanlarda da katılığın devam ettiğini söylemek lazım. Dolayısıyla bir tek veriyi çok fazla okumak gerçekten doğru değil. Sadece bunu bir en azından son 6 aydaki o yükselişin biraz geri dönüşü gibi okuyup önümüzdeki aylarda bu trend devam edecek mi onu görmek lazım. Şu taraftan biraz daha yardım görmeye başlıyoruz bu olumlu. Özellikle iç talepteki yavaşlama belirginleşmeye başladı. Dolayısıyla bu enflasyon görünümüne olumlu katkı veriyor mu?

0: mutlaka. Ama yine de oradaki katılıklar hala daha ve fiyatlama davranışlarındaki bozukluklar hala daha enflasyon aslında belli bir seviyenin üzerinde tutmaya devam ediyor. Biz 2026 yılı enflasyonunu konuşuyoruz ama 2027 için eğer gerçekten de işte %15'ler civarında bir enflasyona doğru gitmeyi hedefliyorsak şu andaki görüntü hala daha buradan uzakta. Onu da not etmek lazım.
1: Peki bakalım detaylandırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta rapor açısından önemli bir hafta olacak. Yani 3 haftadır oldukça yoğun ve kritik değil mi?
0: Evet.
1: Geçtiğimiz hafta karar, bu hafta enflasyon, önümüzdeki hafta ise enflasyon raporu sunumu. O oldukça kritik günlerden geçiyoruz içerideki piyasa fiyatlamaları açısından. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Peki efendim, kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir ile birlikte değerlendirelim. Berna Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi piyasalarda risk iştahı yeniden güçleniyor diyoruz. Bir tarafta aslında ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma beklentisiyle birlikte petrol fiyatlarının düşüşü, burada bunun tahvil faizlerine yansıması ki tahvillerde bir tahvil faizlerinde geri çekilme, diğer varlıkların ise bundan destek bulma hikayesi. Ancak Borsa İstanbul'a baktığımız zaman bugünün özelinde daha sınırlı ayrıştığını görüyoruz. 0.12'lik yön yukarı. 60 hisse yukarı yönlüyken 40 hisse yukarı yönlüyken 60 hisse ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Bugün neden yatay ayrışıyoruz? Önce bugünün özeline girelim. Sonrasında değerlendirmeyi yapacağız TL varlıkları üzerine.
1: Aslında açıklanan bilançolarda dahil olmak üzere borsayı destekleyebilecek nedenler vardı. Fakat bunlara tabii ki üzerimizdeki bazı dinamiklerin baskısı nedeniyle de çok fazla hissedemiyor olabiliriz. Bir taraftan tabii enflasyonun hala daha yüksek olması, işte fonlama maliyetlerine bu durumun yansıyor olması yine baskı yaratan bir unsur, faktör olarak çalışıyor. Bir taraftan tabii bu MSCI meselesi, S&P'nin uyarıları konusu ve Kasım ayında bir değerlendirmeye kadar olan bir süreç var. Dolayısıyla burada özellikle işte regülatörlerin SPK gibi, hatta bugün BDDK ile ilgili bir haberde yayınlanan bankalar tarafından haberlerinde bazı düzenlemeleri işaret ettiğini görüyoruz aslında. Dolayısıyla bunların etkisiyle birlikte bir miktar hala daha biz yurt dışına uyum konusunda zorlanıyoruz. Tabii İran ve Amerika konusu günden güne de değişiyor aslında. Pazartesi, salı iyi bir haber gelip çarşamba, perşembe bu tersine dönebiliyor. Dolayısıyla yatırımcılar da aslında biraz kaygılı. Artı yani uzunca süredir de faiz tarafında kalmanın bir alternatif maliyet yarattığı bilinciyle de yani risk üstlenme konusunda hala daha güven sağlayamıyor açıkçası bence.
0: Peki şimdi Berna Hanım, yani bugün raporlarda, uluslararası kuruluşların raporlarında geçen bir ifade var ki buna HSBC'den örnek verelim. Türkiye artık pahalı değil, risk primi pahalı diyor HSBC. Siz bu cümleye katılıyor musunuz mesela? Bunu sormak isterim. Eğer katılıyorsanız risk priminin düşmesini sağlayacak en önemli katalizörümüz nedir bizim?
1: Evet, burada risk primi olarak en büyük faktör şu anda bu savaşın sürüyor olması. Çünkü petrol fiyatları yüksekken her şey birbirine zincirli bağlı olduğu için enflasyona, enflasyonun etkileri, işte fonlama maliyetlerine, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunun devamına, kredi taraflarının işte kanallarının açılamamasına, reel sektörün etkilenmesine sırasıyla etkide bulunuyor. Dolayısıyla en büyük faktör, en büyük risk primi bizim üzerimizde çalışan şu anda petrol fiyatlarının halen daha belirsizlik yaşıyor olması ve bu savaşın somut bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı beklentisi. Tabii yurt içinde aynı zamanda işte siyasi gündemi de takip ediyoruz ya da işte biraz önce söylediğim MSCI gibi konular da söz konusu. Bunların da yarattığı baskılar kalkarsa ve gerçekten düzenleyici kurumların aldığı bu tedbirler sayesinde bir miktar daha yavaş yavaş da olsa biz daha ileriye ve daha iyileşmeye yönelik hamleler atarsak bu durum tabii ki önümüzdeki dönemde daha çok fiyatlara girme potansiyeline sahip.
0: Peki burada Türkiye'nin eğer bu bağlamda iskonto oranının kapanacağını düşünüyorsanız ilk sinyalin nerede olmasını beklersiniz bir toparlamanın? Yani işte hisse tarafında mı, tahvil tarafında mı? Yani buradaki en önemli unsur nerede görürüz? Banka tarafında, işte hissenin banka tarafında mı? Buradaki en tepkiyi, sert tepkiyi veren hangisi olur?
1: Şimdi tabii aslında önden fiyatlama yaptığı için piyasalar bir 6 ay öncesinden biz bir iyimserliği fiyatlayacaksak tahvil tarafında göreceğimiz, enflasyon tarafında göreceğimiz iyimserliği mesela bankacılık tarafında daha hızlı görebiliriz. Enflasyon rakamı iyi açıklandı. Bankalarında biz yani iyi derken beklentilerin altında bir görünüm sergiledi. Hemen bankacılık sektör üzerinde %3 bir yükseliş hareketi yaşandı. Bu ne demek? Yani enflasyonun düşmesi, işte faiz tarafında politika faizinin her ne kadar sıkı durumunu devam ettirmek zorunda olsa da Merkez Bankası, yani savaş bitse dahi, çünkü bu

0: enflasyon hızlı bir şekilde geri gelmeyebilir. Sıkı duruşun devamı söz konusu olabilir. Bununla birlikte yine bir tahvil tarafına da bunun yansımasını izleyebiliriz. Ancak bankacılık tarafına artık hani bu dönemin sonu en kötü görüldü ve işte bundan sonraki dönemde net faiz marjları anlamında ve bankaların önünün açılması anlamında çok daha anlamlı kılacağı için bu tarafta daha hızlı hissedebiliriz.
1: Peki o hızlı hissetmek tek başına bir faizle yeterli olur mu? Yoksa kredi büyümesinde ya da net aktif değerlerinde bir iyileşmeyi mi görmek gerekiyor?
0: Muhakkak, muhakkak. Şimdi bu hani çok zorlu bir süreçle geçirdik. Yani jeopolitik risklerin arttığı, petrol fiyatlarının yükseldiği, fonlama maliyetlerinin arttığını ve bankacıların yani açıklanan bilançolar ve birinci çeyrek bilançolarını da düşünürsek yine de bu durumu hani en iyi şekilde atlattıklarını söyleyebiliriz. İşte faizlerin bir an önce iyileşmesi tabii ki çok zor. Çünkü neden zor? Enflasyon düşmeden, bu faizlerde aşağı yönlü hareket olmadan bir mevduat faizinin de aşağıya gelip de net faiz marjlarını olumlu yönde etkileme ihtimali yok. Dolayısıyla yavaş yavaş olabilir, süreç yavaş işleyebilir ama piyasa hareketleri anlamında en kötünün görülüp de işte artık Türkiye'nin ucuz kalıp da bu seviyeden alınır olması ya da riskin ortadan kalkması, biraz önce bahsettiğimiz o risk priminin çalışmasının artık yavaş yavaş ortadan kalkmasını hesaplıyorsak bankalara etkisini görebiliriz.
1: Peki Berna Hanım, şimdi sermaye maliyetine baktığımız zaman orada mesela raporda %25 olarak hesaplanıyor. Bu oranın 18'lere 20'lere inmesi için gerekli olan şey nedir?
0: Yani tabii sonuçta borçlanma faizleri artıyor. Hı-hı. Yani bir taraftan bankaların fonlama tarafında fonlama maliyeti artıyor. Aynı şekilde reel sektörde ya da işte borsadaki şirketlere baktığımız zaman da bu maliyetin de hala daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun gene hani düşmesi tabii ki küresel anlamda da sadece hani Amerika-İran savaşının bitmesi ya da kalıcı somut bir anlaşmanın yapılması değil, İşte bu etkinin bertaraf edilmesi, küresel anlamda faiz hadlerinin yavaş yavaş gerilemesi, işte Fed'in de artık faiz artırımı değil de indirimlerinin konuşulduğu noktalara yavaş yavaş yaklaşmamız diyebiliriz.
1: Peki şimdi Türkiye'nin artık makro hikayesinin dışında bir de aynı zamanda işte savunma sanayi ve yeniden inşa temalarına odaklanan da bir durum var, görünüm var. Şimdi bugün baktığımız zaman küresel piyasalarda yapay zeka hisseleri öncülüğünde bir küresel borsa rekorları görüyoruz ama Türkiye kendi bu iç iki tane hikayesiyle ne kadar nemalanabilir, ne kadar faydalanabilir? Buraya karşı duruşunuz nedir? Burada potansiyeline yanaştı mı yoksa aslında burada biraz daha büyüme potansiyeli olan sektörlerden mi bahsediyoruz?
0: Evet, yani aslında hikayesi olan sektörler ön plana çıkıyor. Bunu zaten bilançoları anlamında da izledik. En son mesela hikayesi olan şirketlerin şu anda iyi bilanço açıkladığını görüyoruz. Nedir? İşte savunma sanayiyi görüyoruz. Savunma sanayi konusunda mesela NATO zirvesi sonrasında yine bu tarafa gelecek en azından siparişler anlamında ve tekrar bunların tahsilatları anlamında belki 3. çeyrekte de 4. çeyrekte de olumluluğun da belki fiyatlandığını görüyoruz. Dolayısıyla hikayeler bir taraftan sektörel anlamda yazılıyor. Yani büyüme hikayesi sonuç itibariyle her sektör anlamında şu anda çalışan bir durum değil. Ama petrol tarafında bir gerileme olduğu zaman biz yine petrolle de kötüleşen bazı hisselerin ki işte Türk Hava Yolları'nın bilançolarını da gördük. Ya da işte petrol fiyatlarının etkisinden etkilenen Tüpraş gibi, işte Aygaz gibi de bazı hisselerin bilançolarını gördük. Bunların da ters olarak hareket ettiğini göreceğiz. Dolayısıyla büyüme hikayesi için yapısal reformlar lazım. Hükümetler ne kadar bu riskli dönemde bazı işte teşvikler açıklasa da en son bu döviz değişimleriyle ilgili yine bir açıklaması oldu ama bunlar sadece bir nefes anlamında bir rahatlık sağlayabiliyor. Sonuçta bunların yapısal reforma dökülmesi ve önümüz bizdeki dönemin hem sanayi hem üretim hem işte ihracat hikayesi olması için daha çok yolumuz var.
1: Evet. Peki ikinci çeyrek bilançolarını şöyle özetleyecek olursak incelediğimizde burada operasyonel performans mı daha aslında etkili belirleyici oldu yoksa finansman giderleri mi?
0: Evet, her ikisi de etkili ve finansman giderlerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu operasyonel karlılık tarafını yönetebilen şirketlerle var. Bunu bankacılık anlamında da söyleyebiliriz. Ama bir taraftan da yani çünkü fonlama maliyetleri yükseliyor, işte net marjlar daralıyor ve bunu yönetmek için hem komisyon gelirlerinde bazı atılımlar yapmak durumundalar. Hem işte bir taraftan kredi musluğu da çok açılmadığı için bunu da iyi yönetmek durumundalar. Burada operasyonel karlılık anlamında da olumlu yönetilen şirketlerin hatta ayrıştığını da söyleyebiliriz.
1: Peki burada o zaman şunu soralım. Hangi sektörler marjlarını aslında koruyabildi faizlerin yüksek seyrettiği dönemde? Hangi sektörlerde de biraz daha karlılık baskısı hissedildi?
0: Şimdi burada özellikle işte biraz petrol fiyatlarının bu jeopolitik risklerin yüksek olması nedeniyle aslında hani çok detay incelemek de gerekiyor ama bir Türk Hava Yolları'nın çok olumsuz yönde etkilendiğini görüyoruz. Ama bunu da tabii ki bu durumun doğal etkisi olarak yorumlamak gerekiyor. Yine operasyonel anlamda bu sürecin yönetimi anlamında aslında hani her ne kadar beklentilerin altında bir kar açıklamış olsa da sürecin zorluklarının etkisini hala daha yaşıyoruz. Biz bunu ülke olarak da yani enflasyonist etkileri de yani bir işte şu anda beklentilerin altında kalan bir enflasyon rakamı gördük ama belki işte Ağustos ayına da yansıyan bazı faktörlerin olduğunu da göreceğiz. Yani bu sadece Temmuz ayıyla biten bir durum değil. Belki Ağustos ayında da yine biz bu enflasyonist etkilerin devamını, dolaylı etkilerini devamını göreceğiz ve bu yine fonlama tarafına yine olumsuz yönde yansıyan bir neden.
1: Peki piyasa bugün bilançolara da baktığında hangisini ödüllendirecek ya da ödüllendiriyor? Yüksek kârı mı? Güçlü nakit üreteni mi aslında? Ya da burada geleceğe yönelik güçlü bir rehberlik sunanı mı? Piyasa neye bakıyor, neye bakmalı?
0: Evet, üç faktörü de sağlayana bakıyor aslında. Yani hem güçlü bilançoyu, hem güçlü likiditeyi, hem bir hikayesi olanı. Ama bir taraftan da üzerimizde baskılar varken işte bugün borsanın şu seviyesine baktığımız zaman aslında çok da bir bilanço fiyatlamasının olduğunu da söylemek mümkün değil. Şimdi Aselsan'da, Tüpraş'ta, Aygaz'da iyi bilançolar geldi. Türk Hava Yolları'nda kötü geldi. Bir taraftan baktığımız zaman hani beklenen iyiler geldi ve iyi beklendiği için de bir miktar daha şimdiye kadar iyi hareket edenlerin bilançoları geldi. Bunların ekstra bir iyilik ya da işte bundan sonraki dönemde de iyi gideceğine dair beklentiler ancak bunların içerikteki hikayelerine bağlı olarak şekilleniyor. Ancak tabii işte bu MSCI'yi bahsediyoruz, yeni petrol fiyatlarının gerçekten hani belirsiz durumunun bir kalıcı ateşkesle sonlanacağına yönelik beklentilerimizi söylüyoruz. Buralarda bu gelişmeler olmadığı sürece de bu baskıyı hissetmeye devam ediyoruz. Yani bilançolar olumlu ama bunu almak için ya da daha ileriye taşınması için gerçekten öncelikle bir Türkiye'nin önünün açılması gerekiyor.
1: Diğer değişkenlerin en azından sabit kalıp bunu destekleyebilecek bir hikayede olması gerektiğini düşünüyorsunuz ama
0: kesinlikle.
1: Şunu sorayım o halde, soruyu biraz daha farklılaştırayım. Bilançolara baktığımız zaman önümüzdeki 6 ayın lider sektörü olarak seçecek olursanız hangi bilançolar burada liderlik yapıyor? Hangi sektörlerin bilançoları daha öne çıkıyor?
0: Ben böyle bir durumda hani bankacılık sektörünün ön plana çıkmasını beklerim. Çünkü bir anlaşma olacaksa, bir işte petrol fiyatlarında gerileme olacaksa, bunun enflasyonist etkisi akabinde de işte politika faizindeki değişimlere biz fiyatlamaya başlayacaksak, dezenflasyon sürecini ve bu iyi yönetilen bu makro ihtiyati önlemlerle birlikte bu iyi yönetilen bir dönemden sonra da işte derecelendirme kuruluşlarının ilk açıklamalarında bunları görmeyi, bunun bankacılık sektörüne etkisini daha olumlu olmasını beklerim. Zaten hani baktığımız zaman bankacılık sektörü hisselerinin de zaten hani çıkan yabancı raporların da etkisi var ama teknik anlamda da baktığımız zaman belirli seviyelerden aslında burada yatırımların tekrar canlandığını görüyoruz ve hani yabancı yatırımcı olsun ya da yerli olsun, fonlar olsun belirli seviyelerden ucuz kalan bu bankacılık sektörü tarafına geçiş yaratıyor. Bu bir hikaye yazabilir. İşte gene bir anlaşma durumunda petrolün düşmesi ekonomisinden bahsediyorsak, bu sefer işte Türk Hava Yolları açısından ikinci çeyrek bilançosunu olumsuz açıkladı ama üçüncü çeyrekte bu iyileşmeyi fiyatlayabilir. Bu da bizim için yine olumlu olabilecek bir hikaye yaratabilecek. Yine işte aslında savunma sanayine yapılan işte harcamalar, projeler, bunların işte geri dönüşünün devamı konularında sadece hani jeopolitik risklerin olduğu dönemde hareket etmesiyle değil ama bundan sonraki kazançları anlamında yine Aselsan gibi şirketler ön plana çıkabilir.
1: Peki, bugünkü koşulları varsaydığımız noktada portföy ağırlığında hep temkinli konuşuyorsunuz Borsa İstanbul'a. Ne kadarlık bir ağırlık veriyorsunuz? Sabit burada risksiz faiz tarafına ne kadar ağırlık veriyorsunuz? Burada mevduat mı, para piyasaları fonları mı, ayrımı nedir? Buradaki oranları şöyle bir alalım sizden o halde.
0: Aslında görüş olarak topladığımız zaman artık borsa tarafında daha yoğunlaştığımız, hani ağırlığını arttır diyor yabancı kurumlar ya, ağırlıkları arttırdığımız bir dönemdeyiz. Bu oran nedir derseniz, yani daha önce 20-25'lerde tuttuğumuz oranı %40'lara çekmiş oluyoruz. Sabit getiri tarafta hala daha duruyoruz çünkü zaten faizler yüksek. Bir taraftan da yine faizlerin de yani borçlanma araçlarının da alınabildiği seviyelerdeyiz. Yani buradaki seviyeler daha sonra dezenflasyon sürecine paralel eğer faizlerde gerileme olursa borçlanma araçları tarafında da pozisyon tutmamıza neden oluyor ki. Ama bunu da nasıl söyleyebiliriz? İşte para piyasaları tarafında %25-30'luk durumumuzu korurken gene %20'lik kısmımızın en azından 15-20'lik tam olarak, çünkü sayıları toplayıp şu anda yüz ediyor mu etmiyor mu diye bakmıyorum. Yine borçlanma araçları ya da özel sektör borçlanma araçları, yine güvendiğimiz şirketlere yatırım yaparak ilerliyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir, aktardıklarınız için. Detaylar için diyoruz efendim, piyasaya şöyle bir bakalım yine bir kez daha. 45 hisse yukarı yönlü, 54 hissenin aşağı yönlü performansında 0,32'lik yön yukarı. Puan bazlı ise Tüpraş, Aselsan, Astor ve Koç Holding ve Sasa Polyester ise en çok yükselenler arasında olurken Türk Hava Yolları, Odin ve BİM, Destek Finans, Akbank ve Türkiye İş Bankası ise bankalar tarafındaki geri çekilmeler dikkat çekiyor. Sanayi tarafında sanayi endeksinde %1,5'luk bir artı söz konusuyken bankalar tarafında bir ayrışma var. %1'lik bir geri çekilmeye işaret ederken dolar TL yatay görünümünü korumaya devam ediyor. Ve bunun yanı sıra özellikle diğer tarafta DXY'de ise 100'ün altına gelmesi dikkat çekici diyoruz ve programı noktalıyoruz efendim. 11'de görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Grafik Çoğulusu'yla devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, küresel borsalar rekor seviyelere geldi. Kapanışlar, tarihi zirveler oldu. Dün görüntüsü vardı. Bugüne bakacak olursak pozitif seyri işaret ediyor. Devamına işaret ediyor. Özellikle vadeliler tarafı. Ama yani biz hep diyoruz ki AI rallisi, AI rallisi. AI rallisi hala zirve seviyesinden %32'de aşağıda. Grafikte onu da göstereceğim.
2: Evet, çok hızlı bir yükseliş olmuştu. Düzeltme oldu. Tekrar toparlanma oldu ama o kadar karşılamadı açıkçası.
1: Karşılamadı. Daha potansiyeli var mı yoksa oradaki endişeler henüz tam da yatıştırılmış değil mi? Oraya doğru bakacağız. Başlasın
2: ben,
1: mı?
2: Evet. Ben
1: Sen de, ne yapacaksın?
2: Ben de yurt içindeki özellikle elektrik üretiminde yenilenebilir üretimin payı ciddi şekilde arttı. Bu Türkiye'yi aslında bu uluslararası şoklara karşı da önemli bir koruyan tampon görevi görüyor. Onu anlatacağım biraz.
1: Peki. O zaman başlasın efendim grafik düellosu. Hızlıca şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Evet, ilk olarak baktığımız zaman rekor yolculuğu dedik. Rekor yolculuğunda gelişmiş ülke borsalarını grafiğe dahil ettik. S&P 500, STOXX 600 ve DAX tarafı. Almanya'yı özellikle koymak istedim burada. Orada bu görece aslında daha düşük performans takip ediyoruz ve Dow Jones. Dow Jones ve S&P dün tarihi zirvelerinde kapattı. Getiri oranlarına bakacak olursak yılbaşından bu yana 4 büyük gelişmiş ülke endeksini karşılaştırdığımızda özellikle S&P yılbaşından bu yana %13'lük yükselişle birlikte en güçlü performansını gösteriyor ve tarihi zirvelerini yineliyor ki beyazla göstermiş olduğumuz S&P'nin performansı. Dow Jones'a geliyoruz. Dow Jones da S&P'yi yakından takip ediyor. Dow Jones'un performansına bakacak olursak özellikle burada 12.3 seviyesi, 12.5 seviyesiyle birlikte, primle birlikte S&P'yi yakından takip ettiğini takip ediyoruz. Stoxx Europe 600'e baktığımız zaman Avrupa borsasında ise orada da çifthaneli bir yükseliş, yaklaşık %10,9'luk bir yükselişe işaret ediyor ve Avrupa hisseleri de güçlü seyrediyor, zirvelerinde fiyatlamaya devam ediyor ki burada maviyle gösteriyoruz. Ancak morla göstermiş olduğumuz, pembeyle göstermiş olduğumuz aslında DAX tarafı. Orada da pozitif ancak görece daha düşük. 6.8'lik bir yükselişle birlikte aslında gelişmiş ülke endekslerinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Peki neler olmuştu? İşte tam da Mart ayında V harfinin dip yaptığı seviye. Yani sert satışları görmüştük. Savaşın etkisiyle birlikte burada güçlü şirket bilançoları ve ekonomik resesyon korkuları, şirket bilançolarında azalma ve zayıflama ve resesyon korkuları da vardı. Hal böyle olunca sert bir şekilde geri çekildikten sonra bu korkuların azalmasıyla birlikte toparlayan bir endeks görüntüsü oldu. Bugün baktığımız zaman risk iştahı oldukça yüksek seyrediyor ve yatırımcılar hisse senetlerinden çıkmak yerine alımlarını sürdürüyor. İnanç artmış gibi duruyor. Peki, hep küresel borsalarda ralli sürüyor derken yarı iletken tarafına, yapay zeka rallisine doğru bakıyorduk. Ancak oradaki durum ne? Oraya hemen grafiğe bakalım. Yarı iletkenlerde yükseliş sürüyor. Ancak rekor hala uzakta efendim. Özellikle bu grafik Philadelphia yarı iletken endeksini, çip endeksini gösteriyor aslında. En son şimdi diplerden bir alım geldiğini görüyoruz burada. Ancak zirve seviyesine baktığımız zaman zirve seviyesinden, yani 22 Haziran'daki seviyesinden yaklaşık %32 aşağıda bugünkü seviyede. Son günlerdeki alımlar her ne kadar şu dip seviyeden bir alım hızlansa dahi baktığımız zaman çip sektörü genel borsa rallisine henüz eşlik edebilmiş gibi değil. Ancak yılbaşından bu yana da ciddi de bir performansı var Mehmet. %71 oranında getiri sağlamış. Yani evet, yapay zeka rallisi yılbaşından bu yana getirdi. Yarı iletken endeksi %71 oranında sağladı. Zirvesinden %32 aşağıda olması ikilemi beraberinde getiriyor. Endişe mi var yoksa büyüme potansiyelini daha da barındırıyor mu? Potansiyel var mı, gitme potansiyeli? İkilemi karşımıza çıkartıyor.
2: Evet. Zor bir soru açıkçası ama gerçekten şu anda yatırım yapanlar yapay zeka yapmaya devam ediyorlar. Yani o düzeltme geldikten sonra yukarı yönde sert hareket aynı şekilde oldu, gerçekleşti. Ben şimdi yurt dışına döneceğim. Yurt içinde açıkçası ya bir süredir, son birkaç aydır ana gündem maddelerimiz Orta Doğu'daki kriz ve bunun enerji piyasalarına yansıması. Dolayısıyla Türkiye gibi enerji ithalatçısı bir ülke bu krizden oldukça olumsuz etkileniyor tabii ki. Yani bunun aksi söylenemez. Ancak bu olumsuz etkilenmeyi sınırlayan çok önemli faktörler var. İlk en önemlisi tabii ki yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payı. Bu Türkiye'yi şöyle olumlu etkiliyor. Şöyle söyleyebiliriz, yılın ilk 7 ayında Türkiye'nin enerji ithalatı yaklaşık 40 milyar dolar oldu. Bu geçen yıla göre %7,2'lik bir artışa işaret ediyor. Bu çok düşük bir artış. Neden düşük bir artış? Çünkü değer bazında bakıyoruz buna, yani miktar bazında değil. Değer bazında %7'lik artış aslında enerji ithalatının miktar bazında bize düştüğünü gösteriyor. Neden? Çünkü enerji fiyatları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %80 civarı artmış durumda. Örneğin doğalgaz fiyatı geçen senenin ilk yarısında 32 euro seviyesindeyken şu anda 55 euro seviyesinde. Ancak Türkiye daha az ithalat yaparak bu faturasının çok fazla kabarmasını engelledi. Peki nasıl daha az ithalat yaptı? Daha fazla yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirerek. Bugünkü grafiklerimiz bizim enerji editörümüz Ufuk Olgun'dan. O kendisi her ay ay başında bir önceki ayın enerji üretimi, yani elektrik üretimini analiz ediyor. Hangi kaynakların elektrik üretimine en çok katkı verdiğini bize veriyor ve internet sitesinde yazıyor. Bugünkü grafikler, dünkü haberimizin internet sitesinden aldım bu grafikleri. Temmuz ayında baktığımızda yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payı %58'e çıktı. Bu Temmuz ayları içerisinde baktığımızda bir rekora işaret ediyor. Yenilenebilir enerji nedir? Hidroelektrikler, rüzgar ve güneş başta olmak üzere bu üçün büyük ağırlığı bu üçünden oluşuyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda ortalama %40'lar civarında bir Temmuz ayı yenilenebilir enerji elektrik üretimi payı var. Bu sene bu oranın 15 puan neredeyse artarak %58'e geldiğini gösteriyor. Bunu peki en önemli sebebi ne diye baktığımızda özellikle bu sene birkaç faktör var. Bir tanesi özellikle hidrolik tarafta beklentilerin üzerinde bir üretim artışı var. Bu da özellikle Doğu Anadolu'da bu sene oldukça kuvvetli bir kar yağışı gerçekleşti ve nehirlerden geçen su, nehirlerdeki su miktarı geçtiğimiz yıllara göre yüksek seyretti. Hem bahar, normalde yüksek seyrettiği bahar aylarında yüksek oldu, hem de hala oradaki elektrik üretimi %20'nin üzerinde, %26 civarında bir üretim var. Normalde Temmuz ayında artık oradaki üretimin ciddi şekilde artık azalması beklenirdi. Çünkü su seviyesinin azalmasından kaynaklı. Bu sene bu devam etti. Bu Türkiye'nin şansı oldu. Çünkü hidroelektrik kapasitesi Türkiye'nin zaten yüksekti. Bu şansı kullandı. Diğer tarafta ise aslında doğru yatırımların karşılığını almaya başlıyor Türkiye. Özellikle güneş ve rüzgar tarafında. Son dönemde YK ihaleleri, diğer yapılan yatırımlarla Türkiye hem rüzgarda hem güneşte üretim kapasitesini ciddi şekilde arttırdı ve toplam üretimdeki payları da oldukça yüksek seviyelere geldi. Buradan görüyoruz. Güneşin payı %16,3 olmuş ki Temmuz ayında güneşten elektrik üretimi tüm zamanların rekorunu kırdı. Zaten en yüksek olması beklenen ay Temmuz ayı, o da gerçekleşti ve rekor kırdı. Rüzgar tarafında ise %11,9'luk oldukça kuvvetli bir üretim var. Peki bunlara baktığınızda buradaki üretimler artmış, 15 puanlık bir artış var. Nereden karşılanmış bir üretim diye baktığınızda çok büyük oranda doğalgazdan karşılanıyor. Doğalgazın elektrik üretimindeki payı Temmuz ayı itibariyle %10'a geriledi. Geçen yılın aynı dönemine baktığımızda, yani Temmuz ayına baktığımızda orada yaklaşık %25'lik bir payı vardı. Yani Türkiye aslında 15 puanlık doğalgaz faturasını ciddi şekilde azaltmış oldu. Bu bize şunu sağlıyor tabii ki, Türkiye hala enerji ithalatçısı bir ülke. 40 milyar dolar ilk 7 ayda oldukça büyük bir rakam ve bu enerji ithalatını yapmaya devam edebiliyor. Ancak baktığımızda bu enerji, yani yenilenebilir enerji üretim payı geçen seneki seviyelerde olsaydı ve Türkiye daha fazla doğalgaz ithalat yapsaydı, Türkiye'nin hem dış ticaret açığı hem cari açığı şu anki seviyesinden oldukça daha yukarıda olacaktı. Ve bu sadece bu dönemlik bir durum da değil. Yani bu sene ve Türkiye hidrolik tarafında şanslı ama gerçekten yapısal tarafta da yenilenebilir enerji üretiminin payı gittikçe yıllar içerisinde kademeli olarak artıyor ve önümüzdeki dönemde yeni ihaleler de çıkacak. Örneğin Ekim ayında yeni YK ihaleleri yapılacak güneş tarafında. Önümüzdeki yıllarda özellikle bu alanda hem güneşte hem rüzgarda hem de depolama alanında milyarlarca dolarlık yeni yatırım bekliyor.

Ve Enerji Bakanlığı'nın hedeflerine göre Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki uzun yıllar ortalamasının, yani o payının uzun yıllar ortalamasının %55-60'lara kadar çıkması bekleniyor. Buna yerli kömürü ve yerli kaynak

0: Yani bu payın yükselmesine baktığımızda özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yapacağı demir çelik ihracatı, çimento ihracatı gibi alanlarda da ciddi şekilde yenilenebilir enerji kullanım koşulu geliyor ve özellikle sınırda karbon vergisi gibi koşullar gerekiyor. Bu elektrik üretiminin yerli yenilenebilir kaynaklardan karşılanması bu alanda diğer sektörleri de olumlu etkileyecek.
1: Peki, güzel bir gelişme. Hakikaten umut vaat edici ki Temmuz aylarının kıyasladığımızda 15 puan artış, etkili bir artış. Aynı yağışların yine bu yılda olmasını temenni ediyoruz o zaman. Efendim, grafik düellosunu noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Performansını borsalarda izliyoruz. Hem içeride hem dışarıdaysa yukarıya doğru primli bir fiyat hareketi var. Neden kaynaklı? ABD İran altındaki gerilimin biraz daha azalmasından mütevellit. Bu süreçte de borsalarda performansın biraz daha yukarı gittiğini gördük. Bu haftanın gündeminde tabii ki başta pazartesi günü enflasyon rakamı vardı. Fakat gözler artık cuma günü Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda diyelim ve bugünün başlıklarına beraber bakalım dilerseniz. Evet, haftanın 3. işlem gününde gözler ABD-İran hattındaki gerilimin biraz daha durulmasına odaklanmış durumda. Dün ABD Başkanı Trump İran'la bir anlaşma olabilir açıklamasını yapmıştı. Bu ABD-İran hattındaki anlaşma beklentilerinin güçlenmesiyle beraber teknoloji hisselerinde de primlerin olduğunu gördük. Katar'ın teklif taslağı hazırladığı açıklamasının ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair umutların artışıyla beraber piyasaları olumlu yansımış bulunmakta. ABD'li ve İranlı yetkililer arasında görüşmeler olumlu gittiği mesaj gelmeye devam ediyor. Katar'a göre Trump İran'la Katar Şeyhi Asani ile görüştü ve iki lider arasında gerilimi azaltma çabalarının çok yoğunluklu bir şekilde gündeme alındığı açıklandı. Trump İran'la görüşmelerin iyi ilerlediğini belirterek Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Açılmazsa İran'ı çok sert vuracağız diye de altından sert montanlı bir mesaj da verdi. ABD ordusu ise Hazine Bakanı Scott Bessent'ın anlaşmaya yakın açıklamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda geçişlere izin verdiğini açıkladı. Diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Gözler bu hafta Amerika'da istihdam rakamlarında demiştik. Fed tarafından da üyelerden teker teker açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinde bakıldığında Kansas City Fed Başkanı Schmidt'ten açıklamalar geldi ve enflasyon konusunda başkan uyardı. Enflasyonu düşürmek için daha sıkı para politikası gerekebileceğinin altını çizerek enflasyon en büyük endişe olmaya devam ediyor dedi ve talep yatırımların gücü göz önüne alındığında mevcut para politikasının duruşunu kısıtlı görmüyorum ifadesinde sözlerine eklemiş bulunmakta. Üçüncü başlığımız ise yapay zeka tarafından geliyor. Yapay zeka sınırı aştı deniyor haberin başlığında. Amerikan merkezi OpenAI bazı yapay zeka modellerinin bağımsız siber güvenlik testlerinden geçememesinin ardından burada testlerde dışına çıkarak farklı operasyonlarda aksiyon aldığının altını çizdi. İngiltere Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'nün açıklamasına göre bu testten bir OpenAI modeli gerçek internet hizmetleriyle etkileşime geçti ve bu faaliyetlerde verilen görevin kapsam dışında olduğu açıklandı. Enstitü ayrıca Anthropic'in de insanları sahte kimlikler kullanarak kandırmaya doğru bir adım dağıttığını ve bu konuda çalışmalar yaptığını tespit etti. Her iki olayda da yapay zekanın belirlenen sınırlarının ötesine geçebildiğinin altı çizildi.

Evet, haftanın 3. işlem gününde gündem başlıkları bu hayli yoğunken bir de piyasalara bakalım. İçeriye baktığımızda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bilançoların gelmeye devam ettiği bir performansı izliyoruz. Sabah saat açılışta yatay bir seyir var iken şu an %0,56'ya varan bir yukarı yönlü priminde olduğunu, yatay pozitif bir işlem hacminin geçtiğini izliyoruz. 13.761 puandan fiyatlanmasını sürdürüyor. Alt detaylara bakıldığında sınai tarafında %1'in de üzerinde bir prim vardı. Şu an bankacılık, mali, turizm ve ulaştırma tarafında yatay negatif bir seyir varken ulaşımın %2'ye yakın düşüşüyle beraber endekse bir baskı olduğunu izliyoruz. Fakat sanayi tarafında %1,5'un da üzerinde primle beraber burada bir destek de geldiğini sanayi hisselerinden görüyoruz. Bu hafta bakıldığında bilanço takvimi bir hayli yoğun. Dün Tüpraş, Aselsan, Aygaz ve Ford Otosan tarafından bilançoları aldık. Tüpraş tarafında aslında beklentilerin de üzerine gelen bir rakam vardı. Aselsan tarafı da öyle gelmişti. Koç Holding, Türk Telekom, Brisa ve Lila Kağıt'ta gelecekti. Sabah da Türk Hava Yolları tarafından geldi bilançolar diyelim ve buradan küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerindeydi dün, fakat bugün itibariyle ABD-İran hattındaki biraz daha gerilimin azalmasından dolayı burada 100 seviyesinde altında bir fiyatlananın hakim olduğunu izliyoruz. Sterlin dolar çaprazı 1.3467 seviyesinde, euro dolar tarafı ise 1.1541

0: seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim ve Avrupa tarafına göz gezdirelim. Avrupa borsalarında bilançolarında güçlü geldiğini gördük. Lufthansa tarafında bir değer kaybı vardı. Fakat burada diğer moda markalarında ise yukarı yönlü seyirlerinde olduğunun altını çizmemiz lazım. MSCI Europe şirketlerinin ikinci çeyrek karının yaklaşık %16 artmasını bekliyor ve 2022 yılından bu yana en güçlü yükselişinde kaydedileceğinin altı çiziliyor. Bugün veri ajandasında aslında PMI verileri var ve Euro bölgesi enflasyon rakamını alacağız diyelim. Rakamlar öncesinde Avrupa borsalarında pozitif bir seyrinde olduğunu izliyor açılışlarda. Burada teknolojinin de önderliğinde Londra, Paris, Almanya ve İtalya tarafında yukarı yönlü seyirde bir borsa performansı var. ABD vadelilerde peki yön nasıl ilerliyor? Sabah saati pozitif bir seyir varken şu an karışık bir seyirin hakim olduğunu izliyoruz. Dow Jones ve S&P 500 tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi geçerken burada Nasdaq tarafında ise yatay negatif bir işlem hacmi geçiyor. Dün istihdam rakamlarında açık iş sayısını aldık ve burada açık iş sayısı Haziran'da 7,3 milyon bine yükseldi. Geriledi. 7,3 milyona geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Burada istihdam rakamlarındaki ilk adımın biraz daha beklenti altı gelmesinin ardından yarın gelecek ADP özel sektör ve Cuma tarım dışı istihdam verisi de önem arz ediyor diyelim. İstihdam rakamları gelecek fakat burada 2008 krizini tahmin eden bir ekonomist de açıklamalarda bulundu S&P 500 üzerinde ve dedi ki Michael Burry salı günü yaptığı açıklamalarla büyük bir piyasa zirvesine yakın seviyede S&P 500'ün fiyatlandığı ve 1987 benzeri bir düşüşle yaşanabileceğinin uyarısında bulundu kendisi. Emtia tarafında ise burada doların zayıflaması ve petrolde bir geri çekilmeyle beraber yukarı yönlü bir seyrin de olduğunu fiyatlamalardan görüyoruz. Ons altın tarafında 4166 dolar seviyesinde bir işlem hacmi var. %2'nin de üzerinde bir prim olduğunu gördük. Zayıf dolar ve Brent'in de düşmesiyle beraber burada ons altında bir güçlenme seyrini izliyoruz. Ons gümüş 61 dolarda %3,30'lara varan bir yukarı yönlü seyir izliyor. Bitcoin tarafı ise 64 bin dolardan fiyatlanırken burada petrol tarafında 80 doların altında 80 dolar düzeyinde bir fiyatlamanın olduğunu izliyoruz diyelim ve buradan piyasalardaki fiyatlamalara baktıktan sonra kısa bir reklama gidelim.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Otomotiv sektörüne bakıldığında otomotiv sektöründeki son performansı konuşmak üzere ise bizlere çok değerli bir konuğumuz hattımıza eşlik ediyor. Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin bizlerle. Turgay Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Aylar Hanım.
1: Turgay Bey, aslında bu hafta çok sıcak Temmuz ayı otomotiv satış verilerini aldık. ODM'de Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine bakıldığında Temmuz'da bir geri çekilme olduğunu, sert bir daralmanın da olduğunu gördük. Rakamlar bize diyor ki burada Temmuz'da hafif ticari ve otomobil tarafında aylık %25'e yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. İlk gezi ay 600 bin aşan bir satış var, fakat orada da %10'u aşan bir daralmanın da olduğunu rakamlar bir önceki yıla kıyasla bizlere gösterdi. Ve bu son 4 yılın en düşük Temmuz ayı verisi olarak da kayıtlara geçti. Peki buradaki bu eğrideki düşüşü neye bağlarız? Talep tarafındaki koşulların daha da katılaşması, durgunluğun olmasından dolayı mı böyle bir seyirle karşı karşıya kaldık? Ve siz Ağustos'ta ve Eylül'e kadarki dönemde bu talepteki düşüşün devamını öngörüyor musunuz? Rakamları nasıl okuyorsunuz?
2: Evet, hepsini özetledin zaten. %25 gibi dramatik bir daralma oldu. Sene bazında baktığımızda da %11, Ocak-Temmuz baktığımızda da %11 bir daralma oldu. Aslında bu dramatik bir daralma, iyi bir daralma değil. Son 3-4 yılın Temmuz ayına baktığımızda %25 gibi ciddi bir dramatik daralma oldu. Evet, geçen sene 1.368.000 adet araç satıldı ama bu sene baktığımızda bu adetlere ulaşmamız mümkün değil gibi gözüküyor. Ortalama benim fikrim %20 gibi bir daralma olacak. Genel toplam pazarda yani neden kaynaklandığını hepimizin malumu. Bunun nedenlerin bir tanesi yüksek faiz, malum herkesin, bütün sanayicinin, herkesin şikayet ettiği yüksek faiz. Ondan daha önemlisi kredi kullanım oranlarının acilen değiştirilmesi lazım. Biliyorsunuz 2 milyon üzerinde araçlar kredi kullanamıyor. 1 milyon 200 bin araçlarda da 200 bin lira ve 12 ay para kullanabiliyor. Yani bunun enflasyonist bir ortamda bu kadar düşük kredi kullanım olayı olması, oranların olması kesinlikle kabul edilir bir durum değil. Acilen bunların güncellenmesi lazım. Yani bu düşüş dramatik bir düşüştür. Dolayısıyla hem devletin de ÖTV kaybı oluyor, hem vatandaşlarımız kolayca bir araç sahibi olamıyor. Öncelikle kredilerin güncellenmesi lazım. Kredi kullanma oranlarının, bu ciddi anlamda her fırsatta bütün sektör temsilcisi söylüyoruz. Tabii ki faizin düşmesi hepimizin lehine. Onu artık
1: Turgay Bey, hemen burada araya girmek isterim. Aslında uzun zamandır böyle bir çağrının otomotiv sektörü nezdinde geldiğini bu programlarda işliyorduk. Peki şimdi güncel otomobil fiyatları göz önüne alındığında sizce bu fiili faiz oranlarında, kredi faizlerindeki limitlerin ne kadara çıkartılması gerekiyor?
2: Bakın, bir araç fiyatı artık bugün binilebilecek bir araç 1,5 milyon TL'nin altında değil. Dolayısıyla bunun en az %50'si, %60'ı kredi kullanılabilir halde gelmesi lazım. Allah aşkına 200 bin lira kredi mi olur? Bugün 200 bin lira kredi verecek, geri kalanı nakit veya takas verecek. Böyle bir çok zor zaten, faizler yüksek. Bir de kredi oranları, yani limit oranları yüksek, düşük olunca aracı almak daha çok zorlaşıyor. Tabii yine ben her seferinde, her yakından söylediğim gibi bu sektör önemli bir sektör. Birçok kişiye istihdam sağlıyor, hem üretimiyle hem bayi kanalıyla. Aynı zamanda dışarıdan yatırımcı çekmesiyle.

0: Dolayısıyla burada pazarın düşmesi hepimizin aleyhine. Mesela hurda yasası çıkabilir acilen. Çünkü bu hurda yasası hem piyasadaki o kazaya neden olan eski araçları piyasadan çekmiş olur, hem de sektör hareketlenmiş olur. %25 düşüş normal bir düşüş değil. Dolayısıyla bunların acilen konuşulması lazım. Tabii ki sıkılaştırma bir politika var. Tüketimi durdurmak istiyor ama tüketimi durdururken de devletimiz, hükümetimiz ÖTV'den bedakalık gitmek zorunda kalıyor. Bir o kadar da ÖTV tahsilatı olmuyor. Malum akaryakıtta eşel mobil sistem uygulanıyor. Orada ciddi bir ÖTV kaybı var. Tabii ki otomotivden de bu kayıplar da yükselerek gidiyor. Yani sonuç olarak hem hurda yasasıyla hem ne bileyim biraz önce söylediğim kredi kullanım oranlarının acilen güncellenmesi lazım. Yani bu pazar böyle giderse 1 milyon yüzün üzerine çıkmayacak gibi gözüküyor. Bu da bir Türkiye nüfus yoğunluğuna baktığımızda düşük, çok düşük bir adet.
1: Peki pazar beklentilerinizde aşağı yönlü bir revizyon var mı? Çünkü biz aslında ABD-İran savaşından bu yana her ay gelen otomotiv satışlarında bakıldığında düşüşün olduğunu görmüştük. Ve bu düşüşün arkasından da yine yıl sonunda 1,3 milyon adetlik bir satışın da olabileceği görülüyordu. Fakat en son Haziran ayında gelen yine düşüşle daralma ile ilk 6 aylık bilançoya bakıldığında artık beklentilerin 1,2 milyonlara kadar kaydığını konuşmuştuk. Bunun da altına gelebilecek bir pazar var mı sizce yıl sonunda? Böyle bir risk barındırıyor musunuz? Yoksa daha temkinli bir kapanış mı öngörüyorsunuz?
0: Biraz önce aslında onu ifade ettim. 1 milyon 100 bin üzerinde bir adet beklemiyorum ben. Belki çok az daha üzerinde olabilir. Bu da iyi bir daralma değil. Az önce onun sebep sonuçlarını anlatmaya çalıştım. Yani 1 milyon 368 ben %20 daraldığını varsayarsak işte 1 milyon 100'lü üzerinde bir adetle kapatacağız gibi gözüküyor. Yani bu adetlerden bir bayi kanalı da mutlu değil. Dediğim gibi devletimizin mutlu olacağını düşünmüyorum. Yani acilen bir önlem alınması lazım. Eğer kredi faizini düşürmeyeceğimizi kısa vadede varsayarsak ki düşürmek istiyoruz. Düşmezse o kredi kullanım oranlarının güncellenmesi lazım. Mümkünse hurda yasası çıkması lazım. Hurda yasası çok ama çok önemli. Çok büyük kazayı belaya sebep oluyor ve ölümlü kazalara sebep olmaktadır. Yani bunu altını 10 defa her fırsatta çiziyorum. Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi bana göre. Dediğim gibi pazar 1 milyon 100'ün üzerinde ancak kapatacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi otomobil ve hafif ticari tarafı biraz ayırmakta fayda var diyelim. Çünkü daha ticari aktivitenin gözüktüğü taraf hafif ticari otomobiller ve aslında araçlar olabiliyor. Burada binek evet. tarafı bir kenara koyduğumuz hafif ticari araçlarda da %22'ye varan bir geri çekilme olduğunu gördük. Peki bunun Doğru. sebepleri burada ticari aktivitenin biraz durgunlaşmasından kaynaklı mı oldu? Ve önümüzdeki dönemde bu alanda nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
0: Valla aslında onlar hepsi birbirini besleyen şeyler. Mesela otomobilde genelde aslında hep otomobil satışları yukarıda olurdu. Bakın bu ay %26 otomobilde daralma var. Demek ki artık hane halkı da otomobil sahiplenmede zorlanıyor. Ticari araçlarda tabii ki hepsi birbirine bağlı. Ticaret hayat durursa hane halkının geliri azalıyor. Bu da bir ticaretin işte yüksek faizden dolayı KOBİ'lerin, genel esnaf arkadaşlarımızın araç yenilemekte zorlandıkları için dolayısıyla oradaki piyasadaki durgunlukla beraber oradaki daralma da aynı şekilde otomobilde olduğu kadar %22 bir daralma var. Normal değil yani. Yani baktığımızda yani %25 daralma aslında bir sinyal veriyor. Umarım bunu büyüklerimiz buradan görüyordur.
1: Şimdi tabii piyasalarda uzun zamandır faiz indirimi beklentisi vardı. Bir süre aslında bu döngünün devam ettiği fakat ABD-İran savaşı ile beraber ara verildiği bir süreçten geçiyoruz ki birçok küresel merkez bankası da bu temkinli adım atmaya devam ediyor Turgay Bey. Peki bu süreçte bakıldığında sizce otomotiv sektörünü yeniden canlandıracak adım faiz indirimi mi yoksa krediye erişimi kolaylaştıracak adımlar mı olacak? Şu an tüketici hangi kritik unsurlarla alımını daha da hızlandırabilir?
0: Tabii ki öncelikle kredi faiz oranlarının inmesi. Yani bu zaten sadece otomotiv sektörü için değil. Yani bütün hane halkının, çalışanların, sanayicinin, üreticinin, KOBİ'lerin hepsinin bir dramatik yarası. Tabii ki faizin inmesi. Tabii ki arkasından da bunun desteklenmesi. Faizin inmesi tek başına değil. Biraz önce dediğim gibi o 2 milyon üzerinde araç kredi kullanamıyorsunuz. İşte 200 milyardan fazla kredi kullanamıyorsunuz. Bunların da güncellemesi lazım. Ama burada en önemli unsur hepimizin belini büken maalesef ticari faizler. Çünkü faiz aynı zamanda alımı zorlaştırdığı gibi alımı da erteleyebiliyor. Neden? Çünkü yüksek faiz olduğu için müşterilerimiz veya insanlar parasını bankaya koymayı tercih ediyor. Bu da ticari hayatı durduruyor. Tüketimi durduruyor. Tabii ki faiz önümüzdeki en büyük silah zaten ticaretin önündeki faiz.
1: Peki faiz indirim sürecinin son çeyrekte veya onların bir önceki çeyrekte gelmesiyle beraber pazarda nasıl bir değişim öngörüyorsunuz? Senaryolarda biraz daha olumlu bir katkı öngörüyor musunuz? Gerçekleşir mi?
0: Tabii burada savaşın etkileri de var aslında piyasanın durmasında bir miktar. Ama tabii bence en önemli miktar uygulanan iş politikadaki durum. Yani yüksek faiz olması ve işte kredi oranının güncellenmesi. Düşerse tabii ciddi düşmesi lazım. Yani böyle 3-5 puan düşmeyle adetleri çok ileri gideceğini zannetmiyorum. Ama dramatik bir düşüş olursa, yani bugün gösterge faizi 37 ama 40 gibi görünüyor şu anda. Yani onun 30'luk rakamları düşmesi lazım. O da öngörülmüyor. 30'lu rakamları düşerse belki geçen seneki adetleri belki yakalarız. Ama yani o faizlerin düşmesi adetleri çok ileri taşıyacağını şu an için düşünmüyorum açıkçası.
1: Tabii bir diğer gelişme de otomotiv tarafında. Burada tütün ürünleri gibi de asgari makdu vergilerinde bir düzenlemeye gidilmesi oldu. Özellikle otomobillerde giriş segmentindeki fiyatları neden yansıyacaktır? Bu saatten sonra bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle beraber lüks tüketimdeki araçlara daha fazla mı talep gelecek? Nasıl bir değişim öngörüyorsunuz?
0: Bu şeyi mi soruyorsun? Son Cumhurbaşkanı kararnamesi.
1: Evet, evet. Askeri makdu vergi uygulaması getirilecek.
0: Evet. Ya aslında şu anda binek otomobilleri pek yansımıyor. O tamamen Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza 10 katına kadar artırma yetkisi veren bir ÖTV yasası. Orada motosikletleri orada rakamlarını yukarı doğru çekecektir. Bir de düşük ÖTV'li olan işte panelden araçlar var. Onları etkileyecektir. Ama burada kritik kanun içeriği Cumhurbaşkanımızın bir gece yarısı ÖTV yukarı taşıma, artırma yetkisi verilmesidir. Kısa vadede böyle bir şey beklenmiyor. Ama böyle bir yetki aldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla biliyorsun ÖTV değişikliği kanunla oluyor. Ama artık kanunu Cumhurbaşkanı bağladılar. Cumhurbaşkanı değiştirme yetkisi verdiler. Yani oradaki kritik cümle orası. Onun dışında motosikletleri etkileyecekler. Bu kanun resmi gazeteye yayınlandı ama hala yürürlüğe girmedi. Tahmin ediyorum yılbaşı gibi yürürlüğe girecek.
1: Evet, 2027 yılının başında.
0: Evet. Dolayısıyla öncelikle motosiklet etkileyecek ve o yetkiyle de yılbaşına doğru da diğer araçları da etkileme şansı tabii ki var. Mutlaka var.
1: Uzun zamandır da ÖTV tarafını konuşurken bir de emeklilere ÖTV indirimi de çok gündeme alınmıştı. Yani zaman zaman tekrardan piyasaya böyle bir gündemin çıktığını konuşurduk ve fiyatlara yansıması nedenli olacak derdik. Şimdi %25'e varan aylık bir düşüş vardı satışlarda otomotiv tarafında. Peki emeklilere ÖTV indiriminin gelmesiyle beraber bir doping olacak mıdır? Siz böyle bir düzenlemenin hayata geçmesini öngörüyor musunuz? Geçerse nasıl bir etki olacak pazara?
0: Vallahi şöyle konuşuluyor, ben de duyuyorum. Ama ben öyle bir ÖTV indirimi geleceğini düşünmüyorum. Yani çünkü o ciddi, ya keşke gelse, yani onlar da araç sahibi olsa, üretim de artsa, bizler araç satsak. Ama Türkiye'de ciddi bir emekli kitlesi var. Malum bu EYT'den sonra daha da çoğaldı. Ben öyle bir kanunun gerçekleştiğine inanmıyorum. O tamamen bana göre asparagas haber gibi. Çıkarsa tabii ki piyasa hareketlendirir. Az önce konuştuklarım hepsi yalan olur. O zaman adetler ciddi anlamda yukarı taşınır. Ama öyle bir söylenti var. Olursa tabii ki biz kendi adımıza, insanlar adına, müşterimiz adına mutlu oluruz. Ama ben zannetmiyorum öyle bir kanun çıkacağını.
1: Şimdi içeride bu gündemden yer alırken bir de dışarıda Çinli markaların da bizim pazarımızda aktivitesini uzun zamandır konuşuyorduk ve aslında geçtiğimiz aylarda Çinli bir otomotiv devi BYD tarafından da Türkiye yatırımının biraz daha takvim dışına alındığı, ötelendiğini de konuşmuştuk ve pazara, piyasaya, fiyatlara etkisini ele almıştık. Peki siz bu adımla beraber tekrardan bir takvim içine Türkiye yatırımının alınabileceğini öngörüyor musunuz ve günün sonunda burada bakıldığında yabancı yatırımcının Türkiye pazarına bakışı nedenli değişiyor? Burada bir aktivite, bir ölçekli yatırım öngörüsü şu an yabancılar nezdinde var mı?
0: Vallahi şöyle açıkçası tabii BYD Türkiye'ye marka olarak nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama bir yanlış yaptı. Tabii ki bunu büyüklerimiz, devletimiz mutlaka takip ediyordur. Müşterileri de mağdur etti. Hem ikinci el piyasasında hem yedek parçada diye düşünüyorum veya uzun vadede olabilir. Tabii ki Avrupa'dan getirebilir diye bir durum var. Markayı. Tabii o markanın kendi sorunu ama sonuç olarak böyle bir yatırımın Türkiye'den evet deyip sonra hayır demesi Türkiye açısından üzücü. Milyonlarca insan ekmek yiyecekti. Tabii diğer markalara da bu mutlaka bir etkisi olacaktır. Yani düşündürecektir. Yani tekrar Türkiye'ye gelelim mi, gelmeyelim mi şeklinde yatırım yapmayalım mı diye. Niye vazgeçtiğini mutlaka insanlar analiz ediyordur. Çinli markalar Türkiye'mize girdi. Diğer markalar da var biliyorsunuz. Bunların içinde en büyük Chery markası var. O da uzun vadeli yatırım yapacağını açıkladı ama şu anda yatırımı durdurdu. Diğer markaların gelmesini etkileyecektir. Aslında burada en önemli şey, belki onu soracaksınız. Madenin Europe konusu var.
1: Evet.
0: O konu işte Çinli markaları da ilgilendiriyor. O konuyu eğer kısaca açmak gerekirse, eğer vaktimiz varsa.
1: Çok kısa rica edeyim sizden.
0: O Madenin Europe kısaca şu, Avrupa Birliği'nin sanayileşme konusunda birliktelik hale gelmesi ve bunu Türkiye'nin içine alıp alınmaması tartışılıyor. Ama ben almayacaklarını zannetmiyorum. Almak zorundalar demeyeyim de almaları lazım. Çünkü gümrük birliği anlaşması olan bir ülkeyi niye almasınlar? Türkiye önemli bir üretim üssü. Bu ne var Avrupa Birliği'nden? Çinli markaların, Çinli üreticilerin işte batarya gibi, kimyasal maddeler gibi üretiminden uzaklaşıp Avrupa'da bir sanayi devi yaratmak arzusundalar. Madenin Europe ve bunu hangi ülkeleri alıp almayacaklarını önümüzdeki aylarda karar verecekler. Bakanlık bununla ilgili ciddi çalışma yapıyor. Türkiye'nin dahil olması anlamında. Dahil olduğunda Türkiye farklı yatırımlarla da gelebilir. Yani yatırım oraya bağlamak istiyorum. Farklı yatırımcı, farklı markalar da gelebilir. Keza Çinli markalar da gelip burada üretip Avrupa'ya satma imkanı da olabilir. Dolayısıyla Madenin Europe bu mutlaka girilmesi lazım. Ki bakanlığımız da uğraşıyor. Girileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'yi almadan yollarını devam edeceğini zannetmiyorum. Zaten Avrupalı Peki. markalar bakanlıkları bastırıyor. Kendi Avrupa bakanlıklarını Türkiye'ye almamız lazım diye.
1: Peki. Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin. Çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar ben dileyelim böylelikle. Teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. Sağ olun Mersin.
1: Değerli izleyenler, Fokus'a buradan bir özel röportajla veda ediyoruz. Bakıldığında BNY EMEA bölgesi kıdemli stratejisi Geoffrey Yu açıklamalarda bulundu ve gelişen piyasalara dair artan yatırımcı ilgisini Ceren Dilekçi Köseoğlu'na aktardı. Kendisinin söylemlerine kulak verelim ve Fokus'u burada noktalayalım.
2: Gelişen piyasalara yönelik artan yatırımcı ilgisini konuşuyoruz. Aynı zamanda Türk tahvillere yönelik bakışta konuşacağız bu röportajımızda. Konuğumuz BNY EME bölgesi kıdemli stratejisti Geoffrey Yu. Merhaba Geoffrey, programımıza hoş geldiniz.
3: Thank you. Teşekkür ederim.
2: Geçen hafta gelişen piyasalara güçlü girişler gördük ve bu da daha riskli para birimlerini destekledi. Gelişen piyasa para birimlerine olan bu iştah ne kadar sürdürülebilir?
3: Bence bu iştah oldukça sürdürülebilir olacak. Bunun büyük ölçüde ABD faiz oranlarına bağlı olacağını düşünüyorum. Bunun ana nedenlerinden biri ABD Merkez Bankası'nın, yani Fed'in, mevcut enflasyon rakamlarının işaret ettiğinden daha şahin olarak görülmemesi. Yani bu da ABD'nin reel faizlerinin beklentilerin altında olduğu anlamına geliyor. Gelişen piyasalarda reel faizler hala çok çok güçlü. Bu da sermaye akışlarını destekliyor. Fed beklentilere kıyasla çok şahin bir tutum sergilemediği sürece ve İran'daki çatışma tırmanmadığı müddetçe gelişen piyasaların iyi performans göstermeye devam edeceğini düşünüyoruz.
2: Bazı kurumlar son zamanlarda Türk lirası cinsinden tahviller konusunda daha olumlu bir görüşe sahip olmaya başladı. Şu anda Türk tahvillerinde pozisyon alıyor musunuz ve getiri eğrisinin kısa tarafını mı yoksa uzun tarafını mı tercih ediyorsunuz?
3: Varlık saklama akış verilerimize göre özellikle Federal Reserve kararından sonra geçen hafta Türk tahvillerinde bir artış oldu. Müşterilerimiz son bir ay boyunca daha küçük miktarlarda alım yapıyordu ancak bir artış gördük. Bu olumlu bir gelişme. Bence şu anda kısa vadeli taraf daha iyi bir durumda. Sadece Türkiye için değil, tüm gelişmekte olan piyasalar için de böyle. Fed'e dönecek olursak gördüğümüz şey şu. Fed'in 30 yıllık tahvil faizi oldukça güçlü bir şekilde yükseldi. Örneğin çünkü ABD'de kısa vadeli faizler beklenenden daha düşük. Fakat bu da ABD'de enflasyonun daha kalıcı olabileceği anlamına geliyor. Ve bu da ABD getiri eğrisinde dikleşmeye neden oluyor. Sonuç olarak ABD reel faizlerinin uzun vadeli tarafı hala oldukça güçlü. Bu da gelişmekte olan piyasa tahvilleri için kısa vadeli tarafın daha cazip olduğu anlamına geliyor.
2: Ve Türkiye'deki carry trade pozisyonları savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bunların artmaya devam etmesini bekliyor musunuz? Yoksa işlemin artık fazla kalabalıklaştığı bir noktaya mı yaklaşıyoruz?
3: Verilerimize göre bu işlem henüz kalabalık değil. Ancak belki de artık carry trade getirisinden ziyade momentuma odaklanmanın zamanı geldi. Kısa vadede momentumun iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Türk lirası, yani spot kur, dolara karşı iyi performans göstermeye başlarsa bu da carry trade'i destekleyecektir. Ama genel olarak Fed faiz artırmaya başlamadığı sürece, ki bizim beklentimiz yaz boyunca bunun olmayacağı yönünde, carry trade'lerin iyi performans göstermeye devam edeceğine inanıyoruz.
2: Şu anda öyle bir dönemden geçiyoruz ki her piyasanın koşulları çok hızlı bir şekilde değişiyor. Özellikle de enerji piyasasında. Peki petrol fiyatları ile ilgili tahmininizi güncellediniz mi? Bu yıl petrol fiyatlarını nerede görüyorsunuz?
3: Şu an için temelde tahminimizi değiştirmedik. Ancak tabii ki bu çatışmadaki gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Orta ve uzun vadede Brent petrol fiyatlarının önemli ölçüde düşüp 70'in ya da 65'in altına inmesini öngörmek gerçekten çok zor. Bu artık olmayacak çünkü değişiklikler ve sürprizler nedeniyle belki 80 ile 85 ya da 75 ile 85 arasındaki bu aralık temel olarak korunacak. Çünkü Şubat ve Mart öncesindeki eski duruma döndürecek bir çözüm olmayabilir. Ama aynı zamanda bu durum carry trade işlemleri için kötü bir ortam olacağı anlamına da gelmiyor. Yani geçen yılın seviyelerine ya da çatışma öncesi seviyelere kıyasla daha yüksek olacak, fakat Mart veya Nisan aylarındaki kadar yüksek olmayacak. Bence bunlar iki farklı şey ve mevcut aralık yılın geri kalanında da korunacak. Bu da gelişmekte olan piyasalar için yönetilebilir bir durum.
2: Ve Japonya ile ABD geçen hafta 40 yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra yenin değer kaybını durdurmak için birlikte müdahale ettiklerini doğruladılar. Sizce Japonya Merkez Bankası müdahale hızını artıracak mı?
3: Müdahale hızını artırmak zorundalar. Yani birkaç saat önce ABD Hazine Bakanı Bessent müdahalenin yalnızca bir sinyal gönderdiğini zaten söyledi. Buna %100 katılıyoruz. Bu piyasalar için yenin çok zayıf olduğuna dair bir sinyal. Ama yendeki gerçek değişiklikler için Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırdığını ve Japonya'da mali konsolidasyon olduğunu görmemiz gerekiyor. Daha fazla Japon tasarrufunun Japonya'da kalıp yurt dışına carry trade için gitmemesi gerekiyor. Bunların hepsinin gerçekleşmesi gerekiyor. Hazine Bakanı Bessent de bunu söyledi. Şimdi dediğimiz gibi top artık Japonya'nın sahasında, politikayı değiştirmek onlara kalmış.
2: Geçen hafta Fed'in toplantısını ve Warsh'ın açıklamalarını takip ettiniz. Peki Fed'in son açıklamaları ve yönlendirmeleri bundan sonra ABD faizleri ve dolar konusundaki beklentilerinizi nasıl şekillendirdi?
3: Yönlendirmeden bahsetmeniz ilginç çünkü Warsh yönetimindeki bu yeni Fed çok fazla yönlendirme sağlamayacak. Hala doların iyi performans göstereceğini, belki euro ve sterlin karşısında istikrarlı kalacağını düşünüyoruz. Ancak doların yen, Tayvan doları, Kore vonu, Asya para birimleri karşısında değer kaybedeceğini ve muhtemelen yüksek getirili para birimlerine karşı da zayıf olacağını düşünüyoruz. Yani bu gerçekten doları nasıl hedeflediğinize bağlı. Sonuçta bu faiz oranına bağlı. Eğer Fed beklenenden daha fazla faiz artırımıyla piyasaları şaşırtırsa o zaman daha olumlu bir durum olur. Ama şu an için yılın geri kalanında Fed'in hiç faiz artırımı yapmasını beklemiyoruz. Bu da performansın biraz daha karışık olacağı anlamına geliyor.
2: Peki yıl sonuna kadar euro dolar paritesini nerede görüyorsunuz?
3: Yani euro dolar paritesi için bana göre bir 12, bir 13'e daha yakın olacak gibi düşünüyorum. Eğer daha düşük olmazsa belki bir 10'a daha yakın olabilir. Avrupa Merkez Bankası Haziran ayında faiz artırmamalıydı. Şu anda büyüme oldukça zayıf. Başka hiçbir Avrupa Merkez Bankası faiz artırmayı düşünmüyor. Çok fazla şahinler, bu yüzden biraz geri adım atmaları gerekiyor ve bu da euroyu zayıf tutacak.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg ET Radyo.

Senden vazgeçmem, umrumda değil yaşamak.

Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Programı önce günün öne çıkan başlıklarını aktararak açalım ama son dakikayı bir seslendireyim. Euro bölgesinde üfe, üretici fiyat endeksi Haziran'da yıllık %4,6 artmış, beklenti paralelinde. Önceki %5,9'du. TÜFE verisinin de geldiğini anlıyorum. Birazdan o da ekrana geldiğinde seslendiririz. Dediğim gibi önce bir günün öne çıkan başlıkları gelsin. ABD ordusu Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'la anlaşma yakın yönündeki açıklamasının ardından Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açık olduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yani CENTCOM İran'ın haksız saldırganlığına rağmen bugüne kadar 1000'den fazla geminin boğazdan güvenli şekilde geçişine destek verildiğini belirtti. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmitt, Fed'in fiyat istikrarı hedeflerine ulaşabilmesi için faiz oranlarının daha da yükselmesi gerekebileceğini belirtti. Enflasyonun en büyük endişesi olmaya devam ettiğini de vurguladı. Jeff Schmitt, Omaha'da yapacağı konuşma için hazırladığı metinde talep ve yatırımların gücü göz önüne alındığında mevcut para politikası duruşunu kısıtlayıcı görmüyorum ifadesini kullandı. Birleşik Krallık Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü Anthropic'in en gelişmiş yapay zeka modelinin testler sırasında gerçek insanları kandırmak için sahte kimlikler kullandığını tespit etti. Anthropic'in kötü amaçlı kod yerleştirmeye çalıştığını tespit ederken durumun yapay zekanın amaçlanan sınırların ötesinde hareket ettiği bir vaka olarak kayıtlara geçtiği notunu düştü. ABD'li komutanların Pentagon'un mühimmat stoğunun tehlikeli derecede düşük olduğu uyarısında bulunduğu ve ordunun kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse %80'ini tükettiği öne sürüldü. CNN'in haberinde Pentagon için son raporlara aşina bir kaynağa göre ABD ordusu çatışma sırasında son derece isabetli uzun menzilli karadan havaya füzelerin neredeyse tamamını kullandığı ifadelerine yer verildi. Uzay havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX Haziran'da halka arzının ardından ilk bilançosunu açıkladı. SpaceX'in ikinci çeyrek geliri yıllık %92 yükselişle $7,81 milyar oldu. İkinci çeyrekte $541 milyon net zarar açıklayan şirket 2025'in aynı döneminde $1 milyar net zarar etmişti. Daha çok yapay zeka yatırımlarının etkisiyle toplam sermaye harcamaları yıllık %550 artarak $18,37 milyar oldu.

0: Arif Aktürk yayına katılacak bu noktada, enerji uzmanı. Hoş geldiniz Arif Bey, merhaba.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi jeopolitik taraftaki gelişmelerin paralelinde, yani savaş gündeminin yavaşlamasıyla bir miktar hızlı bir fiyatlama da gördük petrol tarafında. Tabii şimdi soru bu, hani 79'ları gören petrolün, 79'un altına kayan petrolün bundan sonra nasıl bir dengeye oturacağı? Hani iki ileri bir geri retoriğin devam ettiği bir ortamda oynaklık tarafı da o retorikle paralel gidiyordu. Farklı bir parametre var mı şu an geldiğimiz noktada? Nasıl bir hesap yapmak rasyonel duruyor?
1: Şimdi bugünkü noktada aslında farklı bir parametre maalesef yok. Yani zaten Hürmüz'ü ve Kızıldeniz, Babel Mendip'i falan tartışıyoruz. Ama asıl önemli gelişmelerden birisi Ukrayna'nın Karadeniz'deki dronlarla, SİHA'larla tankerleri ve rafinerileri vurması. Ukrayna 2700 kilometre ötedeki rafineriyi vurma yeteneğine bile kavuştu. 22 tane Rus rafinerisi vuruldu. Tam 196 tane SİHA saldırısı yaptı Ukrayna. Özellikle Rusya'nın üründe, dizelde, jet yakıtında ve benzinde hidrocracking üniteleri de zarar görünce bir sıkıntı ortaya çıktı. Bir de Rusya'nın tabii

0: İhracat sınırlamaları hem dizelde hem jet yakıtında piyasaları daralttı. Yani ham petrol fiyatıyla ürün fiyatları arasındaki spread iyice ayrıştı. Ve Karadeniz'deki olaylar artık Akdeniz'deki fiyatlara da sirayet etmeye başladı. Akdeniz'den kastım Türkiye dahil olduğu Akdeniz Çanağı'nda Lavera Cenova Endeksi ciddi şekilde bundan etkileniyor, bu dalgalanmalardan. Zaten pompa fiyatlarında görüyoruz, bir ileri bir geri dalgalı bir seyir izleniyor. Yine mesela Tüpraş'ın son finansal raporları açıklandı. Ciddi bir kar. Benzer bir durum birçok Avrupa ve Amerikan rafinerisinde. ExxonMobil'in, Chevron'un yine finansal bilançolar açıklandı. Özellikle rafinaj ürünlerde ciddi bir karlar çıkıyor. Bu da aradaki spread'in açıldığını gösteriyor. Artık piyasalar FOB fiyatına, yani Brent'e veya WTI'den ziyade ürün fiyatına bakıyor. İşte tankerin bekleme riski, yükleme sırasındaki bombalanma riski. Artık tankerlerde personel çalışmak istemiyor. Maaşlar çok yükseldi. Sigorta primleri çok yükseldi. Özellikle Karadeniz'e giren tankerler mesela AES cihazlarında Gürcistan'a gittiğini destinasyon olarak belirtiyorlar. Ondan sonra dolum yapmak için Türk karasularında beklemeye başladılar. Mesela Trabzon açıklarında, İstanbul açıklarında bekleyen bir sürü tanker var. İki katına ulaştı orada bekleyen tankerler. Dolum için çağrı aldığında karşı tarafa geçiyorlar. Ama Rus karasularına girdiğinde ya da orada iskeleye yanaşma esnasında SİHA saldırısı olasılığı yüksek. Bunlar hep böyle risk primini, sigorta priminin navlunları artıran unsurlar. Çünkü bir tanker batmasa bile bir hasar gördüğünde onun tekrar o hasarın giderilip hizmete sunulması birkaç hayatta birkaç yılı da bulabilecek bir durum. Armatörler de bu riski almak istemiyor. Yani artık Karadeniz'de bir risk unsuru olarak Hürmüz ve Babelmendep gibi bir bölge oldu diyebilirim.
1: Şimdi Arif Bey, bir yandan da hani kışa doğru ilerliyor mevsim. Kış için endişelerin de dile getirildiği analizleri takip ediyoruz. Yani niye? Hani bir yandan savaş sırası vurulan tesisler ne kadar aktif olabilecek? İşte siz de dediniz, Rusya-Ukrayna tarafı devam ediyor. Avrupa'nın bir son tarihi vardı, deadline'ı vardı Rusya'dan LNG almamaya dair. Dolayısıyla hani kışta enerji piyasaları için belirsizliklerle dolu tespitleri de yapılıyor. Küresel yayınlarda da görüyorum. Ne diyorsunuz? Ne kadar buradan baskı hesaplamak lazım?
0: Şimdi mesela Avrupa'da yeraltı depoları mevzuat gereği 1 Kasım itibariyle %90 dolu olmak zorunda. Bu Avrupa Birliği'nin mevzuatı. Yaklaşık 106 milyar metreküplük bir Avrupa'nın toplam kapasitesi var. İşte bu da 95-96 milyar metreküpü 1 Kasım itibariyle doldurmak zorundalar. Şu anda 1 Ağustos itibariyle depolardaki gaz miktarı %50-52 mertebelerinde. Bu da yaklaşık 50-55 milyar metreküp ediyor. Önümüzdeki 2-3 ayda Avrupa Birliği yaklaşık 28-30 milyar metreküp gaz temin edip gaz depolarını atacak. Bu gazı da ya Amerika Birleşik Devletleri'nden alacak, yine Rusya en büyük olası LNG olarak, ya da diğer kaynaklardan alacak. Tabii kış döneminde sadece Avrupa kışa girmiyor, Kuzey Yarımküre de giriyor. İşte Japonya, Güney Kore, Çin, onun talebi de artıyor. Fakat LNG piyasasında Atlantik ile Pasifik ayrışmış durumda, mesafeden dolayı ayrışmış durumda. Eğer Uzak Doğu'daki fiyatlarda spreadler Avrupa'dan ciddi bir miktarda artınca, Bu sefer Atlantik'teki tankerler Pasifik'e kanalize oluyor. Arada bir 35-40 günlük mesafe riski var zaten. Fiyatlar Atlantik'te artmış olsa bile oradaki tankerin tekrar bu tarafa gelmesi imkansız hale geliyor. Dolayısıyla böyle de bir yarış var. Şimdi biraz önce söyledim, 30 milyar metreküpün karşılığı yaklaşık şu anda 55 euro

0: Türkiye'deki risk de bununla beraber devam ediyor. Çünkü Avrupa'daki gaz tüketim dağılımına baktığınızda ısınmada en çok Hollanda kullanır. Hollanda'nın bile ısınmada kullandığı doğal gaz miktarı toplam tüketiminin %70'idir. Diğer ülkelerde bu daha da düşer. Çünkü elektrikli ısınma vardır, farklı ısınma şeyleri vardır. Türkiye'de 81 vilayette 23,5 milyon konut abonesi gaz tüketiyor. Yazla kış arasında ciddi bir dengesizlik farkı var. Ve Türkiye'nin kış döneminde de ciddi bir spot LNG talebi söz konusu. Aksi takdirde konutların gaz arzında sıkıntı çıkar. Biz de mesela Eylül ayından itibaren yeraltı depolarına gaz atmak zorundayız. Dolayısıyla artan fiyatlar bizi de özellikle cari açık dengesini falan ciddi etkileyecek.
1: Petrol 80 doların altında kalırsa?
0: 80 doların altını ben pek öngörmüyorum. Benim tahminim 85-95 arası salınır. Eğer yine ciddi bir risk olmazsa, Goldman Sachs yeni bir rapor hazırladı. Onların tahmini de 80 dolar 90 dolar arasında salınır diyor. Ben onlar kadar iyimser değilim ama yani 85-95 arasında salınır. Ama gaz fiyatlarıyla petrol de artı gayri işte. Gaz fiyatları, mevsimsellik de önemli gaz fiyatlarında. Ama sizin sorunuza gelince yani 80 doların altına çok çalışmaz petrol şu anda. Yani 6 Kasım seçimleri önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde. 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var biliyorsunuz. O da politik siyasi riskleri etkileyecek unsurlardan birisi.
1: Yani tabii bu iki seçim, yani jeopolitik gerilimi, tabii ikisi birbiriyle zıt şeyler istiyor. Yani İsrail tarafı belki jeopolitik, belki değil aslında öyle, jeopolitik gerilimden beslenirken Amerika için eksi yazıyor. Dolayısıyla o terazide denge nasıl şekillenecek, fiyatlara nasıl yansıyacak? O cevabı bayağı zor bir soru.
0: Onun cevabı bence şöyle. Yani Netanyahu yönetimi zayıflarsa ya da iktidardan giderse İsrail'in İran ve Orta Doğu
1: O sonrası için hocam, ama öncesinde yani işlerin nereye eskale olacağını, eskale olup olup olmayacağını kestirme açısından söylüyorum. Seçime
0: orada
1: kadar.
0: Orada işte anketler politikaları belirleyecek seçimlere giderken. Kamuoyu anketleri o ülkelerde politikaları belirleyecek.
1: Tabii çünkü yani Netanyahu'nun eli zor görünüyor. Dolayısıyla hani bölgedeki eskalasyondan nemalanmak ya da işte fayda sağlamak hesabı olabilir. Trump içinse eksi yazıyor. Bakalım oradaki çıktı ne olacak dediğiniz iki seçim tarihi öncesi. Ben şunu sormak istiyorum. Yani dünyadaki bu kadar hani görünüm bu enerji piyasasında tarif ettiğiniz eksende ilerlerken yani... Kırılgan bir ateşkes ortamı varken, işte Rusya hikayesi, Ukrayna hikayesi devam ediyorken, Avrupa açısından riskler daha belirginleşiyorken enerji tarafında, ki hep kırılgandı bu tarafta zaten. Türkiye açısından daha elinin güçlendiği, hani bu enerji merkezi olma hedefleri açısından bir resme bakıyor muyuz?
0: Şimdi tabii enerji merkezi olmak önemli ama enerji merkezi olmak için sadece fiziki miktarların Türkiye'ye ulaşıp Türk üzerinden Avrupa'ya gitmesi değil. Çünkü enerji merkezlerinde hub'larda fiyatları belirleyen unsur olmak gerekiyor. Likit bir piyasa olmak gerekiyor. Onun için de pazara girişin, çıkışın, hukuki, ticari engellerinin ortadan kalkması gerekiyor. Biz yıllardır 20-25 yıldır işte Ceyhan Rotterdam olsun diyoruz. Ceyhan'a akan şu anda iki tane boru hattı var. Bakü Tiflis Ceyhan ve Irak Türkiye petrol boru hattı. Ama mesela Azeri Light fiyatının belirlenmesinde Türkiye'nin hiçbir şeyi yok. Ceyhan'da Azeri Light Fold fiyatı vardır. Ama Türkiye'de hiçbir etkisi yok. Yani oradaki petrolün trade'ine, ticareti Türkiye'de yapılmaz. Gaz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Türkiye coğrafi olarak çok etkili bir noktada. 5 tane LNG giriş noktamız var. İşte gaz boru hatlarını saymıyorum bile. Rusya'dan 2 tane, işte Azerbaycan var, İran var vesaire. Ama gelin görün ki biz hukuki engelleri ve ticari engelleri aşamadık. Bugün halen gaz piyasasında fiyatlar belirlenmesi farklı bir unsur. Yani

0: Yani kendi arz talep dengesinde belirlenen bir fiyat yok. Böyle olunca da kimse burada bir trade yapmıyor. İstediğiniz kadar siz EPİAŞ'ı kurun. EPİAŞ'ta çok cılız orada göstermelik işlemler yapılır. Ama bir endeks olmaz. Bugün TTF'in gelişmesine bakın. 20 yıl önce TTF diye bir şey yoktu. Avrupa endeksi için söylüyorum. Bugün TTF neredeyse küresel bir fiyat endeksi oldu. İngiltere'nin NBP'sini geçti. Avrupa'daki diğer referans fiyatları geçti. Onun için bizim önce şapkayı önümüze koyup konuşmamız gerekiyor. Hukuki altyapıyı bir şekilde tesis etmemiz gerekiyor. Tabii borularla gaz da gelir, petrol de gelir. Ama Türkiye'den gelip geçer. Türkiye'ye sadece transit ücreti öder, gelir geçer. Halbuki fiyatları belirleyen bir şey olursanız dünya çapında stratejik bir noktada olursunuz.
1: Arif Bey, son 2 dakika şu özellikle rafineri marjlarının geldiği noktayı da sormak istiyorum size. Sizin epey üzerinde durduğunuz bir konuydu bu.
0: Şimdi fiziki tedarik edilebilen ürün artık çok para etmeye başladı. Özellikle Rusya'nın dizel ve jet yakıtı kısmen de benzindeki sıkıntıdan dolayı rafineriler ulaşabildikleri ham petrolü işleyip çıkan ürünü de ciddi bir kar marjlarıyla satıyorlar. Artık ham petrole ulaşmaktan ziyade ürüne ulaşmak daha sıkıntılı hale geldi. Dolayısıyla ham petrol ile ürün arasındaki cracking spread çok ayrıştı. Yani R-square'ine baktığınızda eskisi kadar korole çalışmıyor. Yani ham petrol 5 dolar ya da 10 dolar arttığında dizel fiyatı çok daha hızlı artabiliyor ya da çok daha hızlı düşebiliyor. Ben 2027'nin ortasına kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İlgilenenler işte hem Tüpraş'ın hem Avrupa'daki, Amerika'daki rafinerilerin kar finansal tablolarını, raporlarını incelediklerinde de bunu göreceklerdir. Mesela Cenova'daki Lavera fiyat endeksi artış hızı özellikle dizelde petrolün çok daha üzerinde. Bugün grafiklere baktığınızda dizel fiyatları böyle bir zikzak çiziyor Akdeniz çanağında.
1: Arif Aktürk, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Sağ olun.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Bir haberle noktalayalım. Biliyorsunuz dünyanın gündeminde ABD-Japonya ortak müdahalesi var, yene dönük. Bununla ilgili bir değerlendirmeyi aktaralım. BCA Research baş stratejisti ve FICC başkanı Matthew Savory bu konudaki gelişmeleri ve döviz piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi. Bir kulak verelim.
2: Yen ile başlayacak olursak, girişte de belirttiğim gibi şu anda bulunduğu seviyelerde birden fazla müdahaleyi rapor ettik. Bu müdahalelerin daha fazlasının gerçekleşmesi için gerçekten çizilen sınır nedir? Bu yenin örneğin dolar karşısında 150 seviyesini aştığında böyle bir şeyin ilk kez yaşanışı değil.
3: Evet. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Müdahaleyi tetikleyen yen seviyesine gelince aslında bu bir seviye değil. Daha çok tek taraflı hareketler, yani bu tür tek yönlü hareketler müdahaleye neden oluyor. Yetkililer carry trade'i sınırlamak istiyor ve bu da büyük ölçüde oynaklığın bir fonksiyonu, düşük oynaklık daha fazla carry trade demek. Yani bu müdahaleleri oynaklık enjekte etmenin ve carry trade'i caydırmanın bir yolu olarak görebilirsiniz. Ve kısa vadede gerçekten yapabilecekleri tek şey bu.
2: Ve Matthew, ben de senin daha geniş kapsamlı araştırmalarına baktım ve sen riskli varlıkları destekleyen tamponun şimdilik hala yerinde olduğunu ancak yavaş yavaş azalmaya başladığını belirtiyorsun. Yani senin belirttiğin bu argüman doğrultusunda hangi riskli varlıklar kaybetmeye en yatkın?
3: Şu an için likidite açısından tablo oldukça olumlu olmaya devam ediyor. Oldukça fazla likidite var, ancak marjda eğer otoriteler piyasaya kasıtlı olarak biraz oynaklık enjekte ederse ve bu nedenle carry trade'lerde bir bozulma görürsek, özellikle spread ürünlerinde marjda biraz sıkıntı yaşanabilir. Çünkü carry trade'in ana faydalanıcıları onlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek getirili tahvillerden, yatırım yapılabilir dereceli tahvillerden bahsediyorsun ve benzeri. Ama genel olarak konuşursak piyasaya enjekte edilen bu oynaklık miktarı bile hala özel sektörün bilançosunda bulunan alan ve likidite miktarıyla karşılaştırıldığında oldukça küçük kalıyor. Bu nedenle bu aktörlerin risk alabilme kapasitesi ve şu anda riski varlıkların fiyatını yukarı taşımaya devam edebilme yetenekleri devam ediyor. Ve bunun için çok daha fazlası gerekecek. Bunu sonlandırmak için örneğin yen üzerinde çok daha fazla aksiyon gerekecek.
2: Peki şimdi biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne ve ABD dolarına geçelim. Şu ana kadar onun baskınlığı hala yerinde diyebilirim. Sen dolardan uzaklaşmalar görebileceğimizi savunuyorsun. Sence doların baskın küresel para birimi olmadığı bir dünyada ne kadar yakında yaşayacağız ve bundan en çok kim faydalanacak? Avrupa mı? Çin mi? Başka biri mi?
3: Gerçek şu ki dolar burada daha onlarca yıl boyunca baskın para birimi olmaya devam edecek. Ancak bu durumda bir incelik var. Çünkü doların küresel sermaye piyasasındaki hakimiyeti olağanüstü ve son 20 yıldır da olağanüstüydü. Yani burada gördüğümüz şey daha çok marjda bir bozulma. Yani euro gibi para birimlerinin yanı sıra Avustralya doları, Kanada doları, Singapur doları, Kore vonu gibi daha küçük para birimleri de DOT doların dışında çeşitlilik arzusuna sahip otoritelerin bir faydalanıcısı olacaklar. Ama bu bağlamda dolar hala baskın olmaya devam edecek.
2: Peki Matthew, biraz da jeopolitik hakkında konuşalım ama aynı zamanda Fed'i de soruya dahil edeceğim. Eğer bir sonraki piyasa katalizörü Fed değil de ABD, Çin ya da başka bölgelerden kaynaklanan jeopolitik gerilimler veya ticaret gerilimleri olursa, bugün bu gerilimlerin piyasayı bozmasını önlemek için sahip olmak isteyeceğiniz bir işlem belirli bir pozisyon veya hedge nedir?
3: Aslında bu konuştuğumuz şokun doğasına biraz bağlı. Orta Doğu'da yaşananlara gelince avantaj hala ve uzun bir süre boyunca petrol fiyatlarında olmaya devam edecek. Ancak ticaret gerilimleri ve bu tür gelişmeler söz konusu olduğunda aslında şu anda Japonya'da gelişen para politikası arka planı, Japonya Merkez Bankası üzerindeki baskının artması, mevcut değerleme seviyelerinde ve yine Japonya Merkez Bankası'nın politikasını değiştirme ihtimalinin artmasıyla birlikte yenin güvenli bir varlık olarak yeniden parlaması ve bu bağlamda avantaj sağlaması mümkün olabilir. Son olarak altının yeniden giderek daha cazip hale geldiğini eklemek isterim. Yapısal olarak dolardan uzaklaşma yoluyla çeşitlendirmeden faydalanıyor ve biz BCA olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde reel faizlerin zirveye ulaşmasını bekliyoruz. Bu da altın fiyatları için oldukça olumlu olacaktır. Yani altın jeopolitik bir koruma aracı olarak yeniden parıltısını kazanmaya başlıyor.
4: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır.
4: Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Tanımanıza hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün spesifik bir ürün üzerinden tarımı konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz tarımda üretim planlaması tam çalışmayınca somut örnekler üzerinden gidelim. Bu aralar neyi konuşuyoruz? Kuru soğanda arz sıkıntısı. Ve bir taraftan da bakıyoruz tam tezat bir durum. Salçalık domateste de arz fazlalığı konuşulmaya başlandı. Bugün artık hasadı başlayan salçalık domates tarafına odaklanacağız. Rekolte, maliyet, fiyatlar bize ne söylüyor? Özellikle bu alanda sözleşmeli üretim modeli çok gündeme geliyor. Ve ihracat tarafı tabii bizim elimizin güçlü olduğu alanlardan birisi. Acaba gerçekten hala öyle mi? Ona da yanıt arayacağız. Çünkü salça dediğimiz zaman ya da ketçap, sos buna benzer katma değerli ürünlerde Türkiye'nin eli çok güçlüydü ama tabii dış ticaret politikalarındaki değişimlerin nasıl bir yansıması oldu son yıllarda o tarafa bakacağız ve planlamaya yönelik de enstrümanları konuşmaya çalışacağız. İki değerli konuğumla birlikte Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği, Salkonder Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Turan bizimle birlikte olacak. Ve diğer konuğum da Yonca Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıza Seyyar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk İrfan Bey.
0: Şimdi Hakan Bey, sağ olun, teşekkür ederiz. Hakan Bey, sizinle başlayalım. Şimdi salçalık domates hasadı başladı. Hatta bu ayın, Ağustos'un son haftalarında yoğunlaşması da bekleniyor. Ve bu yılki rekolte tahminini, beklentisini dikkate aldığımızda salçalık domates üretiminde Türkiye'nin durumu bize ne söylüyor? Ve biraz da belki küresel olarak da karşılaştırırız rekolte, üretim kapasitesi. Ve tabii ki dediğimiz gibi dünyayla karşılaştırması. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Biz bu sezon yaklaşık 340 bin dekarlık bir ekimden Türkiye'de bahsedebiliriz. Bunu son dönemde işte yaklaşık 5 yıldır domates ekimiyle gündeme gelen Konya bölgesinde yaklaşık 70 bin dekar. Zaten domatesi uzun senelerdir eken Karacabey Havzası'nda 100 bin dekar ve Ege bölgesinde 140 bin dekar olmak üzere Balıkesir hattı ara bölge toplamda 340 bin dekar bir ekim olmasını olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sene Erkenci Ege bölgesinde Nisan'daki yağışlardan dolayı dikimlerde bir gecikme yaşandı. Dolayısıyla bir verim kaybı söz konusu. Ancak Marmara bölgesinde rekolte iyi gidiyor ve bu muhtemelen Ege'deki bu düşüklüğü telafi edecek görünüyor. Dün itibariyle fabrikalarımızın çoğunluğu açıldı. Eğer önemli bir iklimsel sıkıntı olmazsa veya hastalık olmadığı sürece biz Türkiye'de 2,3 milyon ton hasada ulaşmayı hedefliyoruz. Bu nasıl bir rakam? Türkiye'nin son yıllarına baktığımızda ortalama bizim zaten 2,3-2,4 milyon ton civarında domates ürettiğimizi görüyoruz. Bu da ortalama geçmiş yıllara yaklaşan bir rekolte olacak. Bu rekolte bizi dünyada 5. sıraya oturtuyor. Sektörümüzde Amerika, başta Kaliforniya bölgesi olmak üzere yaklaşık 10 milyon tonluk bir üretim yapıyor. Bunu bu sene üretimini yükselten ve 6 milyon tonlara geçecek olan İtalya, daha sonra Çin ve İspanya geliyor. Biz dünyada rekolte itibariyle 5. sırada yer alıyoruz. Peki, toplam dünyada da 40 milyon tonluk bir üretim var. Aslında biz bu konuda dünyada İlk 5'te yer alıyoruz.
0: Peki mesela şimdi rekoltede böyle çok ciddi bir yükselişten bahsetmiyoruz. Yani yıllık geçen yılların ortalamasına paralel diyorsunuz. Fiyatlardaki baskının sebebi nedir? Yani biz burada sözleşmeli üretimi tabii daha yoğunluklu olarak salçalık domateste konuşuyoruz ya da biliyoruz ama dönem dönemde açığa ekim, spot diyeceğimiz bir piyasa oluşuyor. Bu sene o denge mi değişti? Orada nasıl bir görünüm var?
1: Orada şöyle bir görüntü var. Normalde biz kendi sektörümüzde yaklaşık %50 civarında bir sözleşmeli domates ekimi yapıyoruz. Yani çiftçilerle sanayici arasında yaklaşık rekoltenin %50'si civarında bir sözleşme yapılıyordu. Bu sene Bu oran çok düştü ve sözleşme oranı 50-55'lerden 30-35'lere kadar indi. Yani sözleşme yapmaya hem üretici hem çiftçi çok fazla yanaşmadı ve açığa ekim söz konusu
0: Neden
1: oldu.
0: yanaşmıyor?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Tabii bu arada bir de hasattan bahsederken şunu da söylemem lazım. Bizim şu anda 5.100 lira olan sözleşme fiyatlarımız veya tarlada 4.900 lira olan sözleşme fiyatlarımız serbest piyasada 4.600 lira civarında seyrediyor. Bunun Manisa hattıyla Karacabey bölgesindeki hasat çakışması ile birlikte, ki bu Ağustos'un son haftası ile Eylül'ün ilk haftasına denk gelecek. Burada çok ciddi bir arz talep sıkıntısı yaşanabilir. Yani hasat çok yüksek, fakat işte fabrikaların kapasiteleri buna yeterli olmayabilir ve dolayısıyla bir arz fazlası yaşanıp tekrar burada serbest fiyatlarının nispeten düşmesi gibi bir aslında tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani çiftçi açısından söylüyorum. Çünkü çiftçimiz biliyorsunuz eğer serbestte ekip yaptığında serbest fiyatları yükselirse tabii ki seviniyor. Ancak 2024 yılında olduğu gibi düşüşlerde de ciddi sıkıntılar yaşıyor. İşte bu dönemde
0: Evet.
1: tekrar böyle bir sıkıntı ve serbestin sözleşme fiyatlarının altında seyredeceğini tahmin ediyoruz bu sene.
0: Peki
1: Şimdi bu
0: buyurun son
1: evet
0: cümleyi alayım
1: buyurun.
0: sonra Rıza Bey'e döneceğim. Buyurun.
1: Bu bize sözleşmeli tarımı vaaz ediyor İrfan Bey. Yani bizim sektörde %100 sözleşme yapmamız lazım. Aslında domates tarımında biz sözleşmeyi gayet iyi uyguluyoruz. Fakat bunun tamamının %100 olması lazım. Avrupa'da, Amerika'da gelişmiş ülkelere baktığımızda ilk 5'te yer alan
0: Evet.
1: Portekiz, İspanya, İtalya, Amerika gibi ülkelerin tamamında %100 sözleşme var.
0: Peki. Şimdi bunun Rıza Bey biraz işte nedenini sorgulayalım. Neden geçen senelerde %50-55 seviyesindeki sözleşme %30'lara, 35'lere iniyor? Bu bir. Bir de aslında sizin de bu konuyu konuşmamızın sebebi tamam ana konumuz domates ama siz domatesi de işleyen bir sanayicisiniz ve ihracat tarafınız var. Ama aynı zamanda turşu dahil olmak üzere farklı ürünler de üretiyorsunuz, katma değer yaratıyorsunuz. Dolayısıyla
1: Evet.
0: tek ham maddeniz domates değil. Havuç, lahana, salatalık, biber. Ya yani bunu niye söylüyorum? İşte kuru soğanda arz sıkıntısını konuşuyoruz. Geçen senelerdeki üreticinin zarar etmesinden çıkan sonuç. Bugün
1: Evet.
0: domateste sözleşme üretimde düşüş ve piyasanın dalgalanmasından bahsediyoruz. Ya biz burada neyi eksik ya da yanlış yapıyoruz da hep bu sorunlar önümüze dönem dönem geliyor.
1: Evet. Aslında çok güzel bir noktaya getirdiniz. O zaman temelden bir söylemle başlayalım. Türkiye'de hep beylik sözdür. Planlama, planlama, planlama diyoruz ama bunun ne altyapısı, hukuki altyapısı var ne fiziki olarak da uygulanabilen bir iklim yaşayamadık, bir türlü buna ulaşamadık. Aslında Türkiye'de uzun yıllardır hep söylenip dilde kalan arazi toplulaştırması, dolayısıyla birim maliyetin düşürülmesi. Bu toplulaştırmada en az herkesin anlayacağı dille söyleyin, 500 bin 500 dönümlük yani 500 bin metrekarelik alanlardan az olmamalı. Çünkü 10 dönüm tarlası olan da bir traktör kullanıyor, 200 dönüm tarlası olan da bir traktör kullanıyor. Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden bahsediyoruz. Oysa ölçek ekonomisinin bize sağlayacağı, getireceği artı değerleri hiç hesaplamıyoruz. Sürat de bununla ilgili altyapı çalışmasını başlatıp gündemin ana maddesi, Tarım Bakanlığı'nın ve diğer paydaş bakanlıkların ana maddelerinden birisi bu olmalı çalışma konuları. Türkiye'de tarımsal organizasyonu öncelikle kayıt altına alacak. Altyapı zaten mevcut. Bildirim yasası var biliyorsunuz. Bunun adı hal bildirimidir aslında ama tarımsal üretimi bitkisel ve hayvansal diye ayırmadan bir bütün olarak tüm tarımsal üretimi kayıt altına alacak bir altyapımız var. Bunu süratle ülke genelinde uygulamaya başlamalıyız ve bütün tarımsal alanları da ÇKS'ye bağlamamız lazım. Dolayısıyla bildirim ÇKS karşılığında
2: yasallaşmış bir ham madde tarımsal üretim

0: göreceğiz. Müstahsil makbuzuna bağlanması lazım. Sonrasında da devlet desteklerinden yararlanmak için bu şartları yerine getiren çiftçilerimiz de maksimum seviyede devletin vereceği desteklerden yararlanmalı. Aslında bu alt başlıklarıyla derinliği olan çok uzun zaman ayırmamız gereken bir konu ama çok kısa süre içerisinde söyleyebileceğim kısaca planlamayı başlatabilmek için ölçek ekonomisini büyütmemiz gerekiyor. Burada itirazlar olacaktır. Benim 20 dönüm tarlam var, ötekinin 10 dönüm tarlası var. Bunun için de makul ortaklıklar oluşturulabilir, kooperasyon çalışmaları yapılabilir, adaletli bir paylaşım getirilebilir ama o 500 dönümü 2 adet traktörle 2 tane traktör çift sürmeyi bilen, ilaçlamayı bilen arkadaşla yaparız. Geriye kalan atıl işçilik gibi göreceğimiz işçiliği de başka alanlarda da kullanabiliriz ya da tarımsal çıktıların toplanması, depolanması, takip edilmesi gibi böylece belli merkezlerde birikmiş olan üretim ve endüstri ülke genelinde de çok rahatlıkla yayılabilir. Ana konulardan birisi bu olmalı. Evet, Hakan Bey'in söylediği rakamlar çok doğru. Türk çiftçisi Ocak-Şubat aylarında sanayicinin vermiş olduğu 5 lira, 5,5 lira, hatta bizim özelimizde 5 lira 75 kuruş olan kilogram fiyatını çok yetersiz bulup 7 lira, 8 lira beklentisi vardı. Oysa bugün mevsimin de getirdiği, konjonktürün, iklimin de getirdiği çakışmadan dolayı şu anda 4 lira 600 kuruş tarlada 15-20 Ağustos gibi bunun daha da sıkıntılı hale geleceğini şimdiden öngörüyoruz. Türkiye'deki endüstrinin, sanayinin tabii ki bir kapasitesi var. Mevcut rekolte bu kapasiteyle yok edilip muamele dönüştürülebilir hale gelecektir. Ama uzun süredir hep baskı altında tutulan raf fiyatları sanayicinin de üretme şevkini kırıyor. Çünkü gidiyorsunuz bugün markette 1 kilo domatesi 80 lira 90 liraya alıyorsunuz ama 1 kilogram salçaya 50 lira 60 lira vermek çok pahalı geliyor. Bu da çok anlaşılır gibi bir şey değil.
1: Parantez açalım. 1 kilogram salça için kaç? 5-6 kilogram domates mi gerekiyor? Hani onun matematiğini de belirtelim
0: Evet,
1: mi?
0: 6 kilo 500 gram ortalama kaliteli bir domatesten 6,5 kilogramdan 1 kilogram salça elde edersiniz.
1: Anladım. Şimdi o zaman buyurun.
0: Sorunuzun eksik kalan kısmı bizim tabii konserve grubumuzda ağırlıklı olarak biberler, kornişon, salatalıklar, çok çeşitli yaklaşık 20'ye yakın ham madde işliyoruz. Ancak bu ham maddeleri %100'ünü sözleşmeli tarımla elde etmek için çabalıyoruz. Fakat bu oran %70'leri, 80'leri bir türlü geçemiyor. Yani şu anda yonca gıda olarak Diyarbakır, Çermik'te, Mardin, Mazıdağ, Kızıltepe, Viranşehir, Urfa, gelelim Konya Ovası'nda, Beyşehir, Afyon, Akşehir, Ege bölgesinin hemen hemen tamamında kornişon hattı yapıyoruz. Orada da sıkıntı var. Sözleşmeli olan mallarımızı alıyoruz. Ancak alım merkezlerimize çok ciddi baskı var serbest mallardan. Orada da fiyatta bir problem var. Ancak sanayici sözleşme yapmış olduğu malı aldığında hiçbir sıkıntı yok. Hakan Bey'in bahsettiği gibi eğer Türkiye'deki tarımsal üretim en azından endüstriye giden %100 sözleşmeli hale geldiğinde çiftçi baştan ne alacağını, ne satacağını, ne zaman tahsil edeceğini, borcunu harcını nasıl ödeyeceğini daha planlayabilir. Ama tabii sanayici ve çiftçinin yanında devlete çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Uzun yıllardır Hakan Bey'in de içinde olduğu sözleşmeli tarım yasası esasları ve usulleri hazırlandı. Benim kişisel olarak bütün toplantılarda temel itirazım çiftçiyle sanayici, çiftçiyle tüccar, çiftçiyle halci hangi alıcı veya satıcı varsa o arada kamunun gücü olmalı, yaptırım gücü olmalı. Dolayısıyla devletin bu sözleşmelerde taraf olması gerektiğini hep direttim ama kabul görmedi. Çünkü Tarım Bakanlığı geniş kadrolarının olmadığını bu işe

0: istihdam ve taraf olamayacağını en sonunda söyledi. Oysa Türkiye'de çok yaygın bir ticaret borsaları var. Onlar işin içerisine katılabilir. Evet. Tarım kredi kooperatifleri var. Onlar olur. Ayrıca Tarım Bakanlığı Türkiye'deki en geniş teşkilatlanması olan bakanlıklardan birisi. Tarım il ve ilçe örgütleri taraf olur. Evet. Bu şekilde sanayicide problem varsa devletin yaptırım gücü üzerinde olmalı. Çiftçide varsa yine devletin yaptırım gücü olmalı.
1: Doğru.
0: Yani devlet orada sopayı kullanan değil de adaleti kullanan bir aracı olmalı. Bir de bunun olmazsa olmazı çiftçiyle sanayici, çiftçiyle veya diğer alıcılar arasındaki hukuksal problemler yıllardır sulh hukuk mahkemelerinde çözülüyor. Oysa bu ülkede bölgesel tarım ihtisas mahkemeleri kurulmalı. Kulakları çınlasın, Sayın Mehdi Eker bakanlığının son dönemlerinde bu konuya ikna olmuştu. Çünkü sürekli ona hep bunu anlatıyordum. Tarım ihtisas mahkemeleri kuralım, oradaki savcılar ve hakimler ziraat fakültesi kökenli olsun ya da master'ını, doktorasını ziraat üzerine yapmış olsun. En azından bunun bir hukuki altyapısı olsun, evet. Hızlı sonuç alınabilir hale gelsin. Çünkü tarım ürünleri günlük haftalık işleyen işler. Yani böyle 6 ay, 1 yıl sonra karar verilecek ya da 2 yıl sonra sonuç alınacak davalarla da hem çiftçi mağdur oluyor hem bu işin alıcısı olan sanayici veya tüccar mağdur oluyor. Bunları da ortadan kaldırmanın temel problemi hukuki altyapısı ve sözleşmeli tarımda da devletin taraf olması gerekiyor.
1: Peki. Şimdi Hakan Bey, o zaman son bölümü ihracat tarafıyla toparlayalım. Yani fotoğrafın tamamını görmek için. Çünkü şimdi kuru soğan örneğini verdim. Arz sıkıntısı vardı. Devlet hızlı bir şekilde proaktif davrandı. Gümrük vergilerini aşağı çekti. İthalatın kapısını açtı. Bugün Özbekistan'dan, İran'dan, Mısır'dan kuru soğan ithal ediyoruz. Şimdi tam tersi bir senaryoda ne yapılmalı? Proaktif bir ihracat politikası var. Çünkü salça vesaire başta olmak üzere ciddi aslında bir hacmimiz var, potansiyelimiz var. Orada da son noktayı sizden alayım.
2: İrfan Bey, bizim domates, yani salça ve domates türevi ürünlerdeki ihracatımız yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinde. Bu 2022 yılında 400 milyon dolardı. Yani burada bir düşüş yaşanıyor ve ilk 6 ayımıza baktığımızda geçen yıla göre %30'luk yine bir düşüş var.
1: Sebebi ne? Şimdi,
2: şöyle, küresel rekabet aslında demem gerekiyor. Bizim çok ciddi bir handikapımız var. Bizim ana pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine gümrükte girişte %14,4'lük bir vergi var. Bu vergi kendi tabii içinde olmadığı gibi aynı zamanda rakip ülkelerimiz Tunus, Mısır, Şili gibi ülkelere sıfır. Dolayısıyla bizim burada hem Avrupa'da, Japonya'da da %16 olmak üzere bir vergi handikapımız var. Şimdi bu handikap bizi çok ciddi bir şekilde küresel rekabette geriye bırakıyor. 2024 yılında biz aslında düşen ham madde fiyatlarını üreticiliğine desteklemek üzere bakanlığımız ihracata özel bir KDV mahsuplaşması yoluyla bir paket açıkladı. Bu o dönemde tabii ihracatı hedefleyen sanayiciyi motive etti ve dolayısıyla alımlarımız arttı ve sonuçta yine çiftçilerimiz makul bir seviyede bu serbestteki fiyat düşüklükleri kompanse oldu ve çiftçilerimiz de bu anlamda mağdur olmaktan kurtuldu. Yani bunun yine çözümü bu önümüzde yaklaşmakta olan bu serbest fiyatlarındaki düşüşün önüne geçebilmek için yine bizim sanayicilerin ihracat konusunda motivasyona ihtiyacı var. Bu 2024'te yaptığımız gibi bu KDV mahsuplaşması yolu, yani paketi yine gündeme gelmesi çok kritik. Bu şekilde bir destek paketi yine sanayiciyi heyecanlandıracak ve domatese olan talebi arttıracaktır.
1: Son bir şey soracağım. Son 30 saniye. Şimdi o ihracatın yarı

0: yarıya düşmesinde geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorum salçalık domatesin ihracatı da kayıt altına alınmıştı. Hatta dönem dönem kısıtlandı, durdurulduğunu biliyorum. Burada bir pazar kaybı söz konusu mu?
1: Tabii. Elbette 2022-23 sezonunda ihracatın kayda bağlı olması, yani kota olması sebebiyle ciddi bir durağanlık yaşandı. Dolayısıyla rakip ülkelere, başta Mısır olmak üzere, Şili olmak üzere biz pazarlarımızı epey kaptırdığımızı söyleyebilirim. Tabii müşterileri kaybedince tekrar kazanmak oldukça büyük bir çaba gerektiriyor. Ama ben umutluyum. Eğer bu bizim ihracat paketi desteği ve aynı zamanda şu anda Orta Doğu'ya olan çok yüksek navlunların ve sigorta maliyetlerinin iyileştirmesi yönünde bir adım atılabilirse bizim Orta Doğu pazarında tekrar geri alma imkanımız var.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığınız bilgiler için sürenin sonuna geldik. Konu çok uzun. Demek ki biz önümüzdeki dönemde sözleşme üretim modelini sadece domates özelinde değil, salçalık domates özelinde değil, birçok ürünle ilgili bir daha bir konuşmamız gerekiyor. Bu sonucu çıkartıyorum. Çünkü dünyada rekabetçi ortamda kalabilmek, pazarları koruyabilmek, işte ihracat tarafında serbest ticaret anlaşmaları vesaire birçok konu var. Bu konuları ele alacağız ki önden biz önümüzdeki haftalarda salçalık domates üreticisinin yaşayacağı sıkıntılara dair bir erken uyarı sistemi görevi görelim deyip isteyip o sebepten bu yayını yapmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgi için. Bugün Salk Önder Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Turan ve Yonca Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıza Seyyar'la birlikte domates, salçalık domates tarafını ele almaya çalıştık. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Çekilme var BIST100'de 13.638 puanda an itibariyle. Sektörel kırılımlara bir bakalım, göz atalım. Bankacılık, sanayi, mali taraf. Sanayi taraf pozitif ayrışıyor %0,9 kadar. Bankacılık satıcılığı %1,88 oranında, %1,88 oranında. Mali tarafta da %1'e gelen satıcılı bir görünüm var. Baktığımızda hizmetler, turizm, ulaştırma hepsinde aşağı yönlü bir görünüm söz konusu. Hizmetler %1'in üzerinde satıcılı. Turizm %1'e gelen oranda aşağı yönlü. Yine ulaştırmada da %2'ye yaklaşan bir negatif görünümü takip ettiğimiz bir hafta ortası. Dolar endeksi 100'ün altında seyretmeye devam ediyor. 99.82'de dolar TL 47.57'de euro TL 54.94 seviyesinde. Euro dolar çaprazı yeniden 1.15'in üzerinde, 1.1539'da. Devam edelim, bir bakalım Avrupa borsalarında görünüm nasıl diye. Küresel piyasalarda, hisse piyasalarında iştah büyük oranda yerinde. Londra borsası yatay pozitif, DAX endeksi de yatay pozitif. Milano borsası en pozitif ayrışan %0,29 kadar. Kakaran endeksi ise yatay negatifte. Özellikle Amerika tarafında rekorları takip ettik dün. Avrupa'da pozitif fiyatlanıyordu. Dow Jones vadeler %0,23 yukarı yönlü. Nasdaq yatay pozitife gelmiş durumda. S&P'de ise %0,31'lik yukarı yönlü hareket var. Zaten S&P'de açıklanan bilançoların çok ciddi bir bölümünde pozitif görünüm olduğunu takip ettik. Yüzdesi yüksek bir oranda, şimdi tam hatırıma gelmedi bir anda ama burada sadece teknoloji hisseleri üzerinden değil, daha genele yayılan bir temadan da söz etmek söz konusu, söz ediliyor diyelim daha doğru bir ifadeyle. Geçelim bakalım getiri eğrisinde durum ne? 4.70'lerin kıyısından 10 yıllıklar 4.61'e çekilmiş, 5 yıllıklar 4.32'de, 2 yıllıklar 4.20'de. Tabii getiri eğrisindeki görünüm tartışma yaratmaya, konuşulmaya devam ediyor. Özellikle de yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın İletişim politikası ekseninde, yani Fed'in bir politika hatası yapma ihtimali bu taraftaki fiyatlamaları bir miktar endişe verici tarafa doğru sürükler mi sorusu konuşulmaya devam ediyor. Biz de konuşacağız tabii. Altın 4153 dolar 51 sentte spot altın ons fiyatı, gümüş 61 doların üzerine gitti. Bitcoin 64.089 dolardan işlemlerin geçtiği bir gün geçirirken Brent petrol 80 dolar 67 sentte. Amerikan tipi ise 76 dolar 50 sentte, 80 doların 79 doların hatta altına da değdi Brent petrol. Böylece görünümü özetlemiş olalım ve Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz'ı yayına davet edelim. Filiz Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep'in, hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Şöyle başlayalım mı? Yani küreseldeki temaya baktığımızda, ki aslında dünyanın geri kalanı Amerika tarafında, özellikle tahvil tarafındaki faiz seviyelerini yakından takip ediyor, etmekte zorunda zaten. Şöyle bir görünüm var ama hisse tarafına baktığımızda iştah yerinde. Ama tahvil tarafında fiyatlama başka bir şey söylüyor sanki, ne dersiniz?
2: Tabii Zeynep Hanım, yani önce şu tespitle başlayayım. Yani savaşa dair olumlu haber akışlarının ilk parametresi tabii ki petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında gerilemeyle birlikte finansal varlıklara baktığında bu haber akışına ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye en güçlü tepkiyi hangi varlıklar veriyor dediğinde ağırlık olarak hisse piyasalarının öne çıktığını görüyorum. Bu noktada özellikle altın, gümüş gibi emtialar tarafında aslında beklenen tepki yeterince göremediğimizi söyleyebilirim. Bunun temel sebebi şu: son dönemde altın ve gümüş tarafında yatırımcının altına ve gümüşe küstüğünü görüyoruz ve belli desteklerin altına geldiğini görüyoruz. O nedenle umut azaldığı için, göreli olarak hisse tarafındaki tepki çok daha güçlü olduğu için yatırımcının iyi gelen haberle bir itilmek içerisinde, bu kalıcı bir barış olmasa bile, en azından kısa vadeli tepki trading'de hisse tarafında pozisyonlanmalarını artırdığını görüyoruz. Şimdi o zaman bir diğer soru şu: eğer yatırımcı altına gümüşe küstüyse, ağırlıklı pozisyonlanması hisse tarafında yapıyorsa, peki neden hisse tarafında yapıyor? Bunun bence birincil gerekçelerinden biri, özellikle son dönemde bu yapay zeka, çip hisseleri kaynaklı olarak, başta Asya endeksleri olmak üzere Amerika tarafına da sirayet eden bir kısık düzeltme hareketi gördük diyebilirim. Dolayısıyla artık belli desteklerden alım fırsatı olarak da değerlendiriliyor. Bir miktar geride kaldığına yönelik inançlar var ki bence en önemli sebebi, biliyorsunuz, Amerika'da bilanço sezonundayız ve siz de söylediniz yani S&P tarafında %80-85 ben de hatırlayabildiğim kadarıyla iyi gelen bilançolar var beklenti üstü. Bunun getirdiği etkiyle birlikte ki burada asıl aslında baktığımız bilançolar yapay zeka ve yarı iletken bilançoları. Çünkü burada piyasa artık şunu tartışmıyor. Yani gelen karlılıklar güçlü olmasına rağmen ana tema şu. Bir bu karlılıklar bir üç tane ana tema var yani yatırımcı sorguladı. Yatırımcı yüksek karlılığa alıştı. Dolayısıyla bu karlılıklar yatırımcıyı ne kadar memnun ediyor? Örneğin %19 karlılık açıklayan bir şirketi görüyoruz. Yatırımcı bunu beğenmeyebiliyor. İki, var olan bu karlılık ne kadar sürdürülebilir acaba? Yatırımcı bunu anlamaya çalışıyor. Ve özellikle yüksek gelen CAPEX dediğim sermaye yatırımlarının kar marjına dönüşmeyeceğini de piyasa bir miktar anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu sorgulamaların olduğu bir ortamda bilançoların iyi gelmesinin etkisiyle birlikte iyi gelen haberlerle birlikte yatırımcı nereye gidiyor? Hisse tarafında pozisyonlanıyor diyebiliriz ki bu bizde de var. Henüz bizde ucuzluk hikayesi yeteri kadar küresel piyasalarda kadar çalışamıyor. Çünkü bizde çok farklı dinamikler var. Ama işte dün S&P'si dedi ki yılın son çeyreğinde ucuzluk hikayesi Türkiye'de sadece faiz indirimleri değil çalışacak önemli parametrelerden biri olabilir. Biz de bildiğimiz gibi MSCI uyarılarından tutun. İçeride işte birçok farklı parametre şöyle küreselden negatif ayrışmamızı gündeme getiriyor. Şimdi burada bir diğer soru şu. Peki tahvil tarafına baktığımızda orada da aslında görmeyi beklediğimiz farklı bir süreci görüyoruz. Yani aslında biz işte Fed sonrası 2 yıllıklar kısa vadeliler tarafında bir miktar daha yukarı gider. Belki uzun tarafta aşağı gelen bir süreci görmemizi beklenirken tam tersi bir senaryoyla karşılaştık. Yani işte 2 yıllık kısa vadeli faizlerin aşağı geldiği, uzun 10 yıllık ve özellikle 30 yıllıkların yukarı gittiği bir süreci gördük. Peki bunun sebebi nedir dediğimizde piyasa o akşam özellikle Warsh'un bir miktar daha faiz artırmakta gönüllü olduğunu, bizim yerimize zaten faiz artışın piyasa yapıyor fiyatlamasıyla aslında Fed'in hata yaptığını ve Fed'in kredibilite kaybına uğradığı üzerinden bir fiyatlama yaptı ve biz 30 yıllıklar tarafında son 10 yılın en yüksek seviyesini gördük. Şimdi orada bir diğer tartışma şu. Peki gerçekten uzun vadeli faizler tarafında özellikle son dönemdeki bu yükselişin ana kaynağı işte geçtiğimiz haftadan bu yana evet bir miktar gerçekten işte Fed'in kredibilitesine yönelik sorgulamalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla mümkün mertebe özellikle borç üzerinden giden bir tartışma bu. Daha faizi indirmeme ya da artırmama noktasında bir irade kullanacak. Dolayısıyla enflasyonun yükseleceği, enflasyon beklentilerinin yükseleceği, uzun dönemde faizin daha yukarıda olmak zorunda kalacağı fiyatlaması var, belirsizlik fiyatlaması var. Ama sadece bakın 10 yıllıklara bakın Trump ve ekibi göreve geldikten sonra kırmızı çizgilerin başında 10 yıllıklar vardı. Dolayısıyla hala Trump ve ekibi göreve geldiğinden bu yana yani neredeyse 4,5'un üzerine yerleşen bir 10 yıllıklar olduğunu görüyoruz. Peki bunun sebebi nedir dediğimizde ağırlıklı olarak işte bir eskisi kadar 10 yıllıklar özellikle Trump'ın bu tarifeleri açıklamasından sonra güvenli liman talebini eskisi kadar görmüyor olması önemlenen bunun etkili olduğunu görüyoruz. Aksine gelişmekte olan ülke refleksi gösterdiğini de görüyoruz. Yani ABD 10 yıllığı alan yatırımcının ABD 10 yıllığı veya tahvili sattığını görüyoruz. Bunun etkisi var. Bence en önemli etki yapay zekaya dair yatırımlar. Dolayısıyla çok ciddi bir yapay zeka borçlanma hikayesi var ve bu borçlanma hikayesi uzun vadeli faizleri daha yukarıda değil. Böyle yine bir diğeri şu, yapay zeka kaynaklı olarak büyümenin ve verimlilik kaynaklı büyümenin ekonomiyi de doğal faiz oranını daha yukarıda tutacağı. Dolayısıyla bu nedenle de faizlerin daha yukarıda olacağı hikayesi ve elbette ki son yılların tartışmalı konusu Amerika'da borçluluk oranının yüksek olması. Özellikle tarifelerin artık borçluluğu ve bütçeyi finanse edememesiyle birlikte borçlanma ihtiyacının daha da artacağı fiyatlamasının da etkili olduğunu görüyoruz. Yani ez cümle zaten özellikle 10 yıllıklar tarafında, uzun vadeli tahviller tarafında görece yüksek seviyeler vardı bu anlattığım sebeplerle. Bir de bunun içine işte Fed'in kredibilitesi tartışmaları gelince belli dirençleri aşan tahvil faizleri görüyoruz diyebilirim aslında.
1: Peki Filiz Hanım, Türkiye'deki tahvil faizlerinin seviyesini de biraz konuşalım. Tabii burada Merkez Bankası'nın hareket alanı da belirleyici olacak. Buna onu da ekleyelim. Yani enflasyon rakamlarını takip ettik. Temmuz'da beklenti 6 geldi ama trende ilişkin tam olarak ne söylüyor? Bir etki üretecek bir dezenflasyonist trendten bahsedebiliyor muyuz sorusu var. Ve tabii fonlamanın aşağı çekilmesi hamlesini Merkez Bankası'ndan en erken ne zaman bekleyebiliriz?
2: Tabii Zeynep Hanım, yani bizdeki tahvil fiyatlamalarına baktığımda bir miktarın Amerika'nın tersi bir durum da görüyorum. Yani kötü gelen haberle birlikte kısa vadelilerde bir miktar daha seviyelerin yükseldiğini görüyorum ama hani en azından bir sıçrama olsa da uzun vadeli tahviller tarafından bu sıçramanın son dönemde çok güçlü olmadığını gördük. Hani piyasa orada bir miktar şunu fiyatladı. Eğer petrol fiyatları yukarı gidiyorsa yakın vadede Merkez Bankası'ndan çok güçlü bir indirim alanı beklememek lazım. Bu kısa vadeli faizleri görece bir miktar daha yukarı çeken olumsuz dönemde haber akışıydı. Ve uzun vadede özellikle uzun vadeli tahvillerdeki sıçramanın özellikle

0: Sevinirim. Şimdi burada ana tartışma konusu elbette ki şimdi eğer maaşa dair ki birkaç saatlik haber akışlarına bakarsak yeniden terse dönme bir söz konusu olabilir. Yarın haber akışları çok iyi olmasa da petrol fiyatları da şu an yukarıda ama eğer bas olacaksa gerçekten barışa dair bir ilerleme olur. Petrol fiyatları 80 doların altına gelir. 70-80 ve hatta belki de daha iyimser senaryoda 70-75 senaryo dolar arası olursa eğer Merkez Bankası'ndan İlk faiz indirimi ne zaman gelir? Sorusu var. Tabii teknik faiz indirimleri başlamadan elbette 40'ın 37'ye geldi. Yani fonlama stratejisinin değiştiği, likidite koşullarının da bir takım düzenlemeleri yapıldığı bir süreç olması lazım. Peki bunu en erken zaman yapar? Yani bunun için toplantı yapmasına da elbette gerek yok. Bir kararla da bunu açıklayabilir ama şimdi siz son PPP metninde görece şahin bir metnin hemen arkasından bir iletişim yapmadan bir kararla gelebilmesi mümkün olmayacağını da düşündüğü için şahin kesin. En azından önden bir sinyal verir. Sinyali verdikten sonra fonlama stratejisi de normalleşmeye geçen, yani gecelik repodan haftalık repoya geçen, ha, orada da tartışma tek seferde mi buraya geçilir yoksa kademeli bir geçiş mi olur? O tartışmalarda da hala devam ediyor. Şimdi bu noktada eğer şursa bizim bas senaryomuz, eğer zaten savaş bitmiyorsa, petrol fiyatları yükselirse yakın vadede fonlama stratejisinde bir değişiklik bence beklememek lazım. Sinyal de beklememek gerekir Merkez Bankası'ndan. Bence burada kritik bir soru, savaş bir miktar geride kalırsa, barışa dair umutlar varsa en erken ne zaman gerekir onu tartışmak gerektiğini düşünüyorum. O noktada da piyasanın işaret ettiği tarih 13 Ağustos enflasyon raporu sunumu. Hani kimilerine göre burada bir sinyal değişikliği olmayacak, kimilerine göre Merkez Bankası burada bir sinyal verecek. Bence burada bir sinyal değişikliği olacak mı ya da olmayacak mı? Bu Merkez Bankası'nın savaşın geride kaldığı, biraz petrol fiyatlarının gerilediği bir ortamda büyümedeki yavaşlamadan ne kadar rahatsız olduğu, reel sektördeki bu baskıdan ne kadar rahatsız olduğunun temel meselesi belirleyecek diye düşünüyorum. Çünkü enflasyona bakacak olursak eğer aslında bir miktar daha belki bir süre daha bu sıkılığın korunduğu, mesajın korunduğu bir süreç olması lazım. Ama büyümedeki yavaşlama reel sektördeki bu baskı kaynaklı olarak şerhli bir iletişimle de elbette gelebilir. 13 Ağustos'un bu açıdan çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ona göre de zaten yeniden tahminlerimizi revize ediyoruz. Ama her halükarda benim şimdilik ana tahminim Eylül gibi eğer savaş biraz geride kalırsa fonlama stratejisinde değişikliğe geçileceğiz. Ve sonrasında Ekim gibi de faiz indirimlerin başlanarak işte sene sonu 37'nin 35'e doğru çekildiği en iyi senaryoda bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii savaş devam ederse 40'ta da kalmaya sene sonuna kadar elbette de devam edebiliriz.
1: O zaman yani ihracatçı şirketler için, sanayi taraf için biraz daha rahatlayacakları bir süreç yaklaşıyor diyebilir miyiz? Bunun fiyatlamasını da piyasada en erken ne zaman görebiliriz?
0: Tabii Zeynep Hanım, yani yine burada şirketler açısından rahatlamanın ne boyutta olacağı tabii ki savaşın gidişatıyla alakalı. Yine bas
1: Hani o iyi
0: senaryo.
1: senaryoda hani artık savaş. Evet.
0: Evet, iyi senaryo üzerinden gidecek olursak burada bir kere sadece faiz düzeyi belki ilk etapta bu makro ihtiyari adımları konuşmak gerekecek. Özellikle KOBİ'ler, küçük işletmeler, ihracatçılar için diye düşünüyorum. Dolayısıyla ilk faiz indirim. Faiz indiriyorsanız da makro ihtiyari kısıtlamalar devam ettiğince istedikleri o finansmana erişimleri mümkün olmayacak. Bu noktada şunu beklerim. O savaşın hemen başında atılan ilk makro ihtiyari adımların gevşetilmesi yönüyle belki bir adım gelebilir diye düşünüyorum. Sonrasında faiz indirimi ve faiz indirimlerinden sonra da eğer makro ihtiyari adımlar peyderpey kaldırılacaksa bu bireyler tarafında olmayacaktır ağırlıklı olarak. KOBİ'ler, küçük işletmeler tarafında olacaktır. Sadece bunun da yeterli olmayacaktır. Orada da acaba bir miktar daha kapsamlı, bu İstanbul yaklaşımı kadar olmasa da ona benzer bir süreç savaşın geride kalmasıyla birlikte devreye sokulabilir mi acaba? Oraya da bakmak gerekir. Bu yönde adımlar beklerim. Yani sanayi tarafı, imalatların, üretim kasını güçlendirecek adımların barışla birlikte hızlanmasını bu noktada bekliyorum ben.
1: Peki, enflasyon verisinin kırılımlarına baktığınızda oraya ilişkin de biraz daha detaylandıralım istiyorum. Yani böyle bir piyasayı hareketlendirecek kadar bir dezenflasyon trendinden bahsetmek mümkün mü?
0: Bence mümkün değil Zeynep Hanım. Yani tamam manşet veriye bakıyorsunuz, beklentinin biraz altında. Fakat asıl manşet veriye bakmıyor Merkez Bankası. Farklı açılardan baktığınızda farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. En önemlisi işte mevsim etkilerinden uzundurulmuş veriye baktım. 1.8'den 2.2'ye çıktığını görüyorsunuz. Daha alt detaylarda hizmet enflasyonu 2.85'lerde. Yani takılıp kaldığını görüyorsunuz ve katılım çok güçlü olduğunu görüyorsunuz hizmet tarafında. O nedenle yani elbette ki Merkez Bankası faiz karar verirken sadece enflasyon değil, ilk etapta finansal istikrar ve sonrasında artık bence büyümedeki yavaşlama Özellikle reel sektör üzerindeki baskıya da bakacak diye düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda bir rahatlama olmadığını düşünüyorum. Ama şuradan baktığımızda işte çekirdeğin çekirdeği dediğim dağılım bazı ana

0: eğilim göstergeleri. Örneğin medyanda mevsim etlerinde bir rahatlama var. Geçen aya göre düşme var. Budanmış enflasyon. Kırpılmış enflasyonda bir rahatlama var. Bu da bize şunu gösteriyor. Talepteki yavaşlamanın özellikle bu çekirdeğin çekirdeği olan tarafta görece aslında düşüşü getirdiğini gösteriyor. Şimdi o nedenle örneğin 13 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın iletişiminde medyan enflasyonu fazlaca öne çıkarmasın, piyasa bir miktar güvercin de aldı. Ama hepsi bir potada erittiğim zaman %30'un üzerinde takılıp kalan ve kolay kolay düşmeyecek bir enflasyon görüntüsü var. Onun için hatta bugün bir yabancı kurumun carry trade pozisyonlarını kapattığına dair bir haber okudum. Ve gerekçe de şu, diyor ki piyasa son gelen enflasyon oranından sonra zaten sene sonuna kadar yaklaşık 35 lira geleceğini fiyatlara çoktan yedirdi bile diyor. Dolayısıyla piyasa o noktada bu enflasyonla birlikte, savaşın geride kalmasıyla birlikte 35 lira mutlaka gelineceği fiyatlamasını yapıyor diyebilirim. Tabii orada işte Merkez Bankası piyasaya göre ne kadar daha güvercin, ne kadar daha şahin, orada biraz 13 Ağustos'ta anlayacağız diye düşünüyorum.
1: Filiz Hanım, şimdi HSBC'nin de bir raporu var. Hisse ağırlığını artır şeklinde Türk hisse senetlerine dönük onu öne çıkaran bir rapor. Orada da olumlu bulduğu temalar noktasında baktığımızda özellikle CDS tarafını vurguluyor. Burası ne diyorsunuz? Yani hani denklemde ne kadar ağırlığı var? Yani bir dönem bu fiyatlandı önemli bir bölümde, önemli oranda bankacılık tarafından. Sonra tabii savaş gündemi işleri biraz dengesini bozdu. Ama gereken önem atfediliyor mu sizce bu CDS tarafındaki vurguya?
0: Zeynep Hanım şöyle söyleyeyim. Yani son dönemlerde gördüğüm özellikle borsa İstanbul'la ilgili en olumlu yabancı notlardan biri diyebilirim. Bir kere şu çok dikkatimi çekti. Biliyorsunuz bir MSCI uyarısı var ve bununla ilgili olarak SPK'nın adım atıyor ve farklı adımları da atmasını bekliyoruz. SPK'da çalışıyorum. Masada şu an dedi bize. Orada HSBC'nin söylediği şey şu. SPK'nın şu ana kadar attığı adımların bizim bir haftaya düşme noktasında aslında önleyici olduğu ve yeterli olduğu yönünde daha olumlu bir bakış açısı olduğunu gördüm. İlk etapta bunu paylaşmak isterim. Tabii bu noktada bir karara varmak elbette mümkün değil ama hani bunu olumlu bir tarafa not etmek gerekir. İkinci benim dikkatimi çeken nokta, şurası da aşikar. Borsa İstanbul'da belirgin bir yükseliş için ana hikaye faiz indirimleri. Faiz indirimleri hızlandığı sürece yakın vadede çok satılan bankalar, işte holdingler, buralarda biraz daha güçlenmeyi göreceğiz. Özellikle bankalarda da ön plana çıkacaktır. Fakat ucuzluk hikayesi de var Türkiye'de. Değerlemeler açısından baktığımızda artık belli hisselerde çarpanların oldukça düşük yerlere geldiğini görüyoruz. Ve özellikle HSBC'nin raporunda da bu ucuzluk hikayesi bu yılın son çeyreğinde 2027'de Borsa İstanbul'da yabancılar için önemli bir hikaye olacağına dair bir vurgu olduğunu da görüyoruz. Yani bunun bile başlı başına şu ana kadar son 1,5-2 yılda çalışmayan hikayenin hani kısmi de olsa faiz indirimleriyle birlikte iyi bir hikaye olabileceğine yönelik vurguları olduğunu da görüyoruz diyebilirim. Yine HSBC şöyle iyimser bir tabloyla gelmiş. Biraz önce dedim ki yani fonlama stratejisi de acaba 13 Ağustos'ta sinyal verilip Ağustos ayı içerisinde 40'tan 37'ye gelme noktasında bir beklentisi olduğunu da gördüm ve ilk faiz indiriminin Eylül'de olabileceğini de söylüyor. Onu da paylaşıyor. Bu açıdan ağırlığın artık tavsiyesi verdiğinde görüyorum. Yani eğer gerçekten savaş geride kalır ve faiz indirimleri başlarsa elbette ki Borsa İstanbul tarafında bu MSCI meselesi olumsuz bir şekilde eğer tamamlanmaz ve yola devam edilir. Elbette ki ben de 2026'nın sonu 2027'de faiz indirimlerinin tutulmasıyla birlikte Borsa İstanbul tarafında daha olumlu süreç göreceğimizi düşünüyorum. Burada tabii seçim tarihi etkili olacak. İşte seçim ne zaman olacak? Seçim anketleri ne gibi sonuçlar söyleyecek? Piyasa bunu nasıl karşılayacak? En önemli bilinmeyen tarafın orası olduğunu düşünüyorum Borsa İstanbul için.
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Aslında demin konuşurken de aklıma geldi ama bu HSBC raporunu sorarak devam ettik. Yani enflasyon tarafındaki katılık vurgunuz üzerinden düşündüm. Yani aslında dünyada bu geçerli bir konu. Yani bir yandan Amerika özelinde tartışılan ama hani küresel olarak da etkilerini konuştuğumuz artık yeni bir enflasyon faiz denklemi oluşabilir mi Amerika tarafında? Hani ve bunun da hani yansımalarını göreceğimiz için soruyorum. Yani daha biraz daha işte 3'lere yakın sayan bir enflasyon, işte 4,5-5 civarında bir tahvil faizi gibi ne dersiniz?
0: Tabii Zeynep Hanım şöyle artık pandemi sonrası dünya ve pandemiden sonra geçen başta Rusya Ukrayna sonrasında küçük çaplı ve ABD İran jeopolitik risklerine baktığımızda Dünya artık 2020 yılından bu yana eski dünya değil. Daha maliyetli bir dünyada yaşıyoruz. Ve de üzerine Trump'ın tarifelerini de koyduğumuzda işte tedarik zincirlerinin bozuldu. Tedarik zincirlerinin işte daha uzun ama daha düşük maliyetliden daha kısa ama daha güvenli, daha maliyetli alanlara doğru kaydığını görüyorum. Dolayısıyla bu maliyetleri yukarı çekiyor. Hiçbir şey olmasa bile bu maliyetlerin yukarı çekilmiş olması ve pandemiden sonraki enflasyon şokları ve enflasyonun hala belirli seviyelere ülkelerde gelmemiş olması bile, beklentilerin görece yukarıda kalmasının bile artık enflasyon hedeflerinin hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte ülkelerde yeniden değiştirilmesi gerekir. Akademik yazında bununla ilgili çalışmalar var. Hatta biz her Jackson'ın toplantısında Fed'den özellikle Powell tarafında da hani artık bizim hedefimiz %2 değil, hedefi değiştirdik şeklinde açıklamalar da bekliyoruz ama Fed'de bunu açıklamak veya bunu kullanmaya koymak çok kolay olmayacak. Çünkü beklentileri yukarı çeken ve de farklı bir takım nedenlerle bunu çok beklemedik. Tabii burada bundan sonraki sürede üstü kapalı bir şekilde tabii politikacılar ne kadar bunu kabul ederek politika uyguluyorlar. Bu ayrı bir tartışma. Mesela şöyle bir tartışma da. Yani Wall Street %3'ün altına kolay kolay gelmeyeceğini bildiği için çok güçlü faiz indirimi bir tavrı olmayacak şeklinde bir bakış açısı da var. Ama şunu göreceğiz. Örneğin görev güçleri var burada. Bu görev güçleri örneğin enflasyon hakkında bize ne söyleyecek? Örneğin PCE datası. PCE datasının hesaplanmasında bir değişiklik sonrası belirgin bir aşağı gelen bir seviye görecek miyiz? Bu enflasyon beklentilerini, Fed'in politikalarını nasıl etkileyecek? Bu açıdan ben Jackson'ın toplantısı ve sonrasında görev güçlerimizin açıklayacağı ölçütler ve sonuçların önemli olacaklarına değindiğim bu noktada. Şöyle bir yanlış da var örneğin. Jackson Hole toplantısı sonrası yeni bir PCE hesaplaması ve daha aşağıda bir enflasyonda en azından faiz artırımının masadan kalktığı bir Fed de olabilir. Belki faiz indirimleri bile beklenenden daha hızlı gidebiliriz diyen bir görüş de var. O nedenle şuna katılırım. Dünyada eğer akademik bir modelleme yaptığımız zaman gelişmekte olan ülkeler için bence bu enflasyon %2 değil daha yukarılarda. Bir de şununla da alakalı. Yapay zeka hikayesi de var Zeynep Hanım. Yapay zeka mı getirdi? Bir verimlilik ve görece faizleri yüksek tutsanız da finansal koşulları sıkı tutsanız da daha güçlü büyüyen ekonomiler var. Ve bunun getirdiği doğal faiz oranının daha yukarıda olduğu ekonomiler olacak. Şimdi onu da göreceğiz. Onu kestirebilmek henüz çok mümkün değil. Yani ne kadar bu yapay zeka hikayesi bir taraftan verimlilikle maliyetleri düşürerek enflasyonu aşağı getirecek. Ama bir taraftan da güçlü büyümeyle daha güçlü yapay zekaya yönelik taleple birlikte daha yukarıda itebilecek enflasyonu. İlk etapta beklediğimiz bu enflasyonu yukarı itmesi. Daha orta vadede. Dolayısıyla bu yapay zeka verimlilik büyüme hikayesi de bence bu enflasyon hedeflerimizi etkileyecek meseleler diye düşünüyorum. Ama genel olarak benim hakkımda konuşuyorum. Sizin söylediğiniz gibi artık dünya enflasyon hedefleri daha yukarıda. Dolayısıyla doğal faiz ve buna bağlı faizlerin daha yukarıda belirlendiği bir sürece alışmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Filizar Yılmaz, çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Bir araya gidelim ama araya da bir değerlendirmeyle gidelim. BOFA'dan gelen, BOFA Küresel Araştırma Biriminden gelen bir değerlendirme. Japonya döviz ve faiz oranlarına dair kulak vererek dediğim gibi bir ara verelim. Seans ortasına devam edeceğiz.
2: Japon yeni takibi için hareketli günlerde yetkililerin daha fazla alanı var mı?
3: Evet, bence bu sefer yetkililer gerçekten de 155 yani kilit seviyeyi kırmaya kararlılar. Biliyorsunuz eğer bu sefer o seviyeyi kırmada başarısız olurlarsa bence piyasa yetkililerin politika seçeneklerini tükettiklerini görecektir. Yani bu müdahaleye başlamış olmaları piyasadaki arz talep dengesini değiştirmeye güçlü bir şekilde kararlı oldukları anlamına geliyor. Ve bence bu değişim 155 seviyesi kırıldığında gerçekleşecek. Ayrıca bu koordineli bir müdahale değil mi?
2: ABD dahil olunca riskler arttı değil mi? Yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez ortak bir müdahale yapılıyor.
3: Kesinlikle. Yani bu sefer başarısızlığın maliyeti oldukça büyük ve bu yüzden bence piyasadaki dinamikleri değiştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduklarını varsaymamız gerekiyor. Ve koordineli müdahale gerçekten de tek taraflı müdahalede olan yani Japonya'nın sahip olduğu döviz rezervlerinin dengesiyle ilgili olan müdahale üzerindeki sert sınırı ortadan kaldırıyor.
2: Ayrıca sınırsız borçlanabileceğin o Fed aracını da kullanabilirsin. Tahvil satmadan günde 60 milyar dolara kadar. Bu Tokyo'nun yükünü ve Washington'la ilişkileri de rahatlatıyor mu?
3: Evet, kesinlikle Yani biliyorsun bunun pratikte nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. Ama bence artık piyasa şunu biliyor. Japonya bu imkanı kullanmaya istekli. ABD de Japonya'nın bu imkanı kullanmasına izin vermeye istekli. Ve biliyorsun en büyük yani müdahale

0: Halinin en büyük yan etkilerinden biri de Japonya'nın büyük miktarda ABD hazine bonosu satmak zorunda kalması ve bunun da ABD tahvil piyasasını istikrarsızlaştırabilmesi. Bu durum Japonya'ya da yansıyabilir. Yani bence bu imkan kesinlikle yardımcı oluyor ve evet, Japonya muhtemelen aksi halde yapabileceğinden daha fazlasını yapabilir.
1: Eğer ABD gerçekten bunu yaparsa, şu anda spekülasyon konusu olan euroyu neden ABD doları yerine kullansınlar? Acaba amaç yeşil parayı zayıflatmamak mıydı ve bunun ne gibi sonuçları olur?
0: Bu çok iyi bir soru. Arka planı tam olarak bilmiyorum ama belki de ABD dolarını satmak istememiş olabilir. Ama bence belki de daha büyük bir sonuç bunun Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve belki de daha geniş G7 topluluğu arasında koordineli bir çaba olabileceğidir. Çünkü euro satıyor olmanız Avrupa'nın da haberdar edilmiş olabileceği anlamına geliyor. Yani önceden bir bildirim yapılmamış olabilir. Yani evet.
1: Bu Japonya Merkez Bankası Başkanı'na ne kadar baskı oluşturuyor? Geçmişte para politikasına müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin de şu anda aslında faiz artırmaları gerektiğini ima ettiğini düşünürsek.
0: Japonya burada kilit bir faktör değil mi? Bir argümanda şu daha güçlü bir yen Merkez Bankası'na baskıyı azaltıyor. Ama bence biliyorsunuz argüman tam tersi yönde olmalı. Çünkü kısa vadede belki başarılı olurlar ama uzun vadede gerçekten de müdahale etkili değil. Çünkü sonsuza kadar devam edemezler, değil mi? Bu koordineli bir çaba. Birinden projeye katılmasını isterken bir hedefiniz olmalı. Ve o hedef sadece zaman kazanmak olmamalı, değil mi? Uzun vadeli bir hedefiniz ve uzun vadeli bir planınız olmalı. Bu yüzden bence Japonya döviz müdahalesinin ötesinde daha kapsamlı bir politika yanıtına sahip olmalı. Ve sizin de söylediğiniz gibi Bakan Besen tarihsel olarak Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının Japon yenini desteklemek için gerekli ve etkili olduğunu savundu.
1: Peki Başbakan Takayçi gibi genişlemeci politika görmek isteyen bir yönetim varken Japonya'da bu kadar koordineli ve uzun vadeli bir stratejik planlama yapmak mümkün mü?
0: Evet, bu yüzden bence uzun vadeli başarının kısa vadeye göre çok daha belirsiz olmasının nedeni de bu. Burada ihtiyaç duyulan şey ise Japonya Merkez Bankası'nın daha hızlı faiz artırımları ve belki de daha dengeli bir maliye politikası. Ama yine de bu Japonya'nın kendi başına attığı doğal bir adım değil. Ayrıca repo imkanıyla ilgili bir duyuru da var. Yani tüm bu hamlenin oldukça iyi hazırlanmış olduğu anlaşılıyor. Ve bu açıdan bakınca Japonya'nın diğer türlü olacağından daha kapsamlı bir şekilde karşılık vereceğine dair daha güçlü bir gerekçe olduğunu düşünüyorum.
1: Bu yüzden mi yıl sonu için yeni hedefiniz hala 150'lerin başında?
0: Benim argümanım şu. Yani Mayıs ayında yen karşısındaki düşüş beklentimizi değiştirdik. Daha yapıcı bir bakış açısına geçtik. Ve bizim argümanımız şu ki ödemeler dengesi Japonya için, Japon yeni için geçtiğimiz yıl boyunca oldukça iyileşti. Ve biliyorsunuz piyasa bu dinamikleri fark ettiğinde bu durumun hakim olması gerekir. Ayrıca yenin zayıflığının arkasındaki gerçek faktör ile piyasanın bakış açısı arasında küçük bir fark olduğunu da düşünüyorum. Aslında geçtiğimiz bir buçuk yılda Japon hisse senetlerindeki artışın bu durum yabancı yatırımcılar tarafından çok fazla hisse senediyle ilgili yen satışı ve hedge işlemlerine yol açtı. Yani yenin zayıflığını tetikleyen sadece politika riskleri değil.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortası devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Zafer Ergezen yayına katılacak. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, merhaba.
2: Merhabalar, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Petrol tarafıyla başlayalım. Çünkü jeopolitik taraftaki işte ne diyelim, yumuşamayla diyelim artık, hani retorik çok hızlı değişiyor ama son gelen açıklamalar bir miktar daha anlaşma, uzlaşma, işte işi bir yere bağlama adresine daha yakın duruyor. Bununla beraber de zaten petrol tarafında hızlı hareketleri gördük. Konu nereye oturacağı, özellikle baktığında vadeli kontratlar tarafında fiyatlama ne söylüyor, bundan sonrasına ilişkin senaryo nereye oturacak?
2: Yani aslında baktığımız zaman son aslında 2 haftadan 3 haftadan beri şu yaşanan gelişmelerde piyasanın çok da savaşın yeniden şiddetleneceğine inandığını söylememiz bir miktar zor. Tabii fiyatlamalar yükseldi. 100 dolara kadar çıkan bir Brent petrol fiyatı da gördük ama çok da istekli olduğunu söylemek zordu piyasanın. Bugünkü gelinen itibariyle bir yeniden anlaşma olacağına yönelik beklentiler hızlı bir şekilde 80 dolara gelmemizi sağladı. Hatta altını da gördük. Ki eğer kalıcı bir anlaşma olursa ben 70 dolara hatta 68 dolarlara kadar hızlı bir şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Ama tabii piyasa aşağıya gelirken de bir miktarda temkinli davranıyor. Özellikle arka arkaya son ilk yarı yılda veya ilk 7 ayda çok farklı açıklamalar geldi. Tarifelerle başlayan, sonrasında savaşla, savaşın içerisinde barış, yeniden savaş devam eden açıklamalar. Bu da piyasayı tedirgin ediyor. O yüzden de piyasa bir miktarda adımları görmek istiyor gerçek fiyatlamayı yapabilmek için. Ama piyasanın en azından bir miktar daha iyimser baktığını, en iyimser bakma isteğinde olduğunu söylememiz mümkün. Vadeliler en azından bize şimdilik bunu söylüyor.
1: Peki, şimdi tabii petrol böyle hareket ederken kıymetli metaller tarafında ne göreceğiz sorusu en çok sana da sorulan sorular arasındadır diye düşünüyorum. Çünkü orada tabii yatırımcısı açısından hem çok gelir getiren, aynı oranda yani hızlı bir şekilde daha doğrusu kaybettiren bir süreci de gördük. Ne dersin, bundan sonra altının gidebileceği seviyeler, yani oradaki temel dinamikler açısından ne gösteriyor? Bir miktar Merkez Bankası talebinde de yavaşlama olduğunu not edelim.
2: Tabii ki Merkez Bankası talebinde bir miktar yavaşlama var ama bu yavaşlama da normal karşılanması lazım zaten, onu da söyleyebilirim. Çünkü herkes bir miktar izle gör politikası izliyor. Altın tarafında ise ki...

0: Yaklaşık 3 haftadır, hatta 1 ayı geçen süredir hep aynı şeyi söylüyorum. Bence 3900-4000 seviyesi zaten çok güçlü bir destek seviyesiydi. Ve birçok fiyatlamanın da yapıldığı, yani savaşın yeniden başlayacağı fiyatlaması, işte Fed'in faiz arttırma ihtimallerinin fiyatlamaları, bütün bunlar zaten fiyatlamaların içerisine girmişti. Bunların daha kötüye gideceğine yönelik göstergeler de olmadığı için ben bu seviyelerin güçlü bir destek olduğunu düşünüyordum. Şimdi bunun etkisini görüyoruz. İyileşmeyle birlikte, iyimser haberlerle birlikte daha fazla fiyatlanmaya başladı. Ben bu seyrin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani iyimser fiyatlama bir miktar daha devam edecektir. Ama sonrasında yeniden o yüksek faiz endişelerinin yansımalarını görüyor olacağız. 4400 seviyesinin de kolay kolay bu nedenle geçireceğini düşünmüyorum açıkçası. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına geldi. Özellikle 100.5 seviyesinin altına gelmesi önemliydi. Bu seviyenin altında kaldığı sürece ons altın 4400'e gitmek isteyecektir. 4400'ün geçilip geçilmeyeceğini bize dolar endeksinin 98 altına gelip gelmeyeceği gösteriyor olacak. Yani kısaca izleyiciler ve yatırımcılar dolar endeksini bu dönemde altına gösterge olarak takip edebilirler diyebilirim.
1: Şimdi tabii orada da hani ortaya FED tarafı geliyor. Yani FED politikalarının ne kadar artık öngörülebilir olduğu tartışması var. Daha doğrusu bu yeni iletişim diliyle beraber biraz böyle hani Fed politika hatası yapar mı kaygılarını tartıştığımız bir döneme girdik. Dolayısıyla forward guidance'ın olmadığı bir ortamda işler nasıl gidecek emtia tarafı için?
0: Bir miktar belirsizliğin olduğu bir gerçek. Ama zaten Kevin Warsh başkan adayı olduğu zaman bunları zaten bekliyorduk. Çünkü kendisi zaten Fed'in veya merkez bankalarının yönlendirici rolünün de çok da fazla olmasını istemeyen bir başkan adayıydı. Bir başkan aslında başkan. Bu nedenle de bu zaten bilinmeyen bir şey değildi. Beraberinde bir belirsizlik getiriyor. Bu da doğru. Ve artık piyasaları göndermeyecekleri için piyasa kendi kararlarını da kendi veriyor şeklinde olacak. Burada yanlışlar olabilecek, belirsizlikler olabilecek ama buna piyasanın alışması belli bir süre alacaktır. Bu da yani yaklaşık herhalde yıl sonunu bulur diye tahmin ediyorum. Bu belirsizliğin de piyasalarda bir miktar dalgalanmaya yol açması hem altın fiyatlarında hem diğer dolar endeksinde olsun, paritelerde olsun dalgalanmaya yol açması normal. Ama şunu söyleyebilirim, bugün itibariyle baktığımız zaman fiyatlamalar o risk endişelerinin azaldığını, belirsizliklerin olduğunu ama o risk seviyesinin dikkat çekecek seviyelerin altına geldiğini gösteriyor bize. Bu da önümüzdeki dönemde dalgalanmalar olsa bile en azından bir miktar daha yön tayininin daha kolay olduğu bir döneme işaret ediyor bizi. Tabii burada özellikle petrol fiyatlarının savaşın ve işte tarifeler konusunun alınacak ekonomik politikaların etkilerini de tabii bunun içerisinde değerlendirmek lazım. Bunlar dalgalanmaya yol açabilir, belirsizliği artırabilir ama bugün itibariyle bakacak olursak piyasada bir belirsizlik endişeleri var. Burası çok açık. Kevin Warsh'un açıklamaları ve faiz açıklamasından sonra ama bu henüz o bir hafta önce yaşadığımız hem savaşın etkisi hem bu belirsizliğin etkileri bir miktar azalmış durumda. Bu bir süre daha böyle devam edecektir. Bunun ben hiç bitmesini beklemiyorum. Çünkü Kevin Warsh ve artık Merkez Bankası Fed bu yönlendirmeleri çok daha az yapacak. Metin uzunlukları azalmış durumda zaten. En dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Böyle kalmaya da devam edecek. Bu risk fiyatlamasını da belirsizlik fiyatlamasını da her zaman fiyatlamanın içerisinde göreceğiz. Kevin Warsh başkan kaldığı sürece.
1: Peki Zafer Ergezen, o zaman hani şu soruyu da soruyorduk daha önce. Başta Fed olmak üzere eğer faiz politikalarında bir işte farklılaşma yani gevşemeye doğru geliyorsak o zaman endüstriyel metaller tarafında cazibe hikayesi kuvvetlenir mi diye. Orada şimdi güçlenen hikaye ne gibi görünüyor peki?
0: O zaman güçlenen hikayeyi net olarak söyleyebiliriz. Hatta sizinle beraber de defalarca bu ekranda da konuştuk. Bakır tarafı çok güçlü devam ediyor. Buradaki güçlü seyir devam edecek. Daha doğrusu bakırdan ziyade yapay zeka diyelim. Son dönemde özellikle çok ciddi satışlar gelmişti. Ama yapay zekada reel tarafa baktığımız zaman hala yatırımlar çok ciddi devam ediyor. Büyüme hala çok ciddi devam ediyor ve devam edecek de gözükmekte. Dünyanın şu anda küresel büyümede yavaşlamayı konuştuğumuz dönem içerisinde büyümenin en büyük kaynağı gene yapay zeka altyapısı olacak. Ve buna yönelik emtialar da şu anda çok talebi yüksek ve yüksek kalmaya devam edecek. Bunları söyleyebilirim. Bunların başında da bakır geliyor. Zaten bugün itibariyle baktığımız zaman, yani dün itibariyle en yüksek zirve seviyelere yeniden gelmiş durumda. Bundan sonraki dönemde de devam etmesini bekliyorum ben. Buna eşlik edecek emtiaları olur mu? Buna eşlik edecek emtialar da vardır. Özellikle nadir metaller tarafında bunu çok fazla görüyor olacağız. Oradaki güçlü seyir devam edecek. Özellikle nadir metallerde savunma sanayinde kullanılan nadir metaller ön plana çıkacak. Buradaki talep de çok güçlü devam ediyor. Yani sadece yapay zeka altyapısını konuşuyoruz, sürekli dile getiriyorum bunu, ama savunma sanayi tarafında da özellikle Avrupa'daki talep kısmı çok güçlü. Bu son Rusya-Ukrayna savaşı, İran-ABD savaşıyla birlikte savunma sanayine ciddi yatırımlar olmaya başladı. Burada da talebin güçlü kalmaya devam ettiğini göreceğiz. Hikaye bu tarafta. Diğer endüstriyel metaller tarafında toparlanma ise hala bir miktar zamana ihtiyacımız var. İşte paladyum, platin olsun, bugün çok güçlü tepki gösteriyorlar, dün gösterdiler, ama buradaki yükselişler hala sınırlı kalacaktır. Burada özellikle bakır başta olmak üzere yapay zeka altyapısı ve savunma sanayindeki ana metaller güçlü kalmaya devam edecek.
1: Zafer Ergezen, son 2 dakikada, 2-3 dakikada biraz tarım emtiaları tarafına da bakalım. Bir buğday hikayesini konuşuyorduk. Devamında neyi konuşacağız?
0: Yani buğdayla birlikte buğdaydaki hikaye devam edecek. Aslında bu sene başında beri yatırımcıları da uyarıyorum aslında. El Nino gelecekti. Haziran ayında El Nino etkisini gördük. Dünyada sıcaklıklar yükselecek ve bu 2027'ye kadar devam edecek. 2027'ye kadar devam etme beklentisi de %97'nin üzerinde. Yani çok ciddi bir risk var burada. O zaman burada yağışların daha az olduğu bir dönemi göreceğiz. Bu ne demektir? Özellikle Avustralya'da sıcaklık çok yüksek olacak. Burada buğday tarafında olumsuz etkileri görüyor olacağız. Zaten fiyatlamalara yansımış durumda bu etkiyi görüyoruz. Kakao, kahve tarafında olumsuz etkiler bekleniyor. Çünkü hem Güneydoğu Asya'da hem Güney Amerika'da yağışlarda azalış var. Buradaki etkileri görüyor olacağız. Batı Afrika'da keza yağışlarda düşüş var. Bu da kakaoyu olumsuz etkileyecek. Mısır tarafında sıcaklıklar nedeniyle Avrupa tarafında rekolte azalışını görüyoruz. Burada keza fiyatlamaları görebiliriz. Tam tersi şeker tarafında ise olumsuz, yani rekoltenin veya daha doğrusu rekoltenin artacağı bir dönemi görebiliriz. Çünkü petrol fiyatlarının geri gelmesi şeker fiyatlarını baskılayabilir. Aşağı yönlü seyirler görebiliriz. Özellikle 70 doların altına gelecek bir petrol olursa şeker fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı görebiliriz. Belki bir miktarda burada palm yağı tarafını açabiliriz. Güneydoğu Asya'da üretiliyor. Burada El Nino etkisi palm yağı beklentilerini de düşürüyor. Burada da yukarı yönlü fiyatlamalar görebiliriz. Tarım emtialarında da gene sıcaklık etkisi, özellikle El Nino etkisiyle sıcaklıkları, düşük yağışları görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz. Bu arada kışın belki bir miktar seller özellikle Avrupa tarafında yoğunlaşabilir. Bunu da dipnot olarak izleyicilere ve yatırımcılara iletmiş olayım.
1: Zafer Ergezen, çok çok teşekkürler. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'in notlarını aldık. Bir araştırma masasına gidelim.

0: Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir yayına katılıyor bu noktada. Mehmet, piyasa notlarını alarak tamamlayalım seans ortası.
1: Evet Zeynep, özellikle Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalara baktığımızda ki dün %2'nin üzerinde pozitif tarafta tamamlanan hemen hemen alımların, sektörlerin geneline yayıldığı performanstan bugün bir miktar daha ayrışan bir performansı en azından öğle saatleri itibariyle takip ettiğimizi söyleyelim. Gün içerisinde en yüksek Borsa İstanbul 13.780 çerçevesini gördü. Ama şu an itibariyle oralardan bir miktar daha aşağıda, hatta ve hatta seansın en düşük seviyelerinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ama şöyle bir genel anlamda 13.500 seviyeleri yakından takip edilecek, destek seviyeleri olarak yakından izlenecek diyelim. Şöyle bir alt kırılımlara ve hissesel bazlı ayrışmalara baktığımızda bugün puan bazlı katkılarda en yüksek Tüpraş tarafını görüyoruz ki bu tarafta Zeynep dün gelen bilançonun ardından beklentiler zaten hali hazırda ikinci çeyrekte yüksekti Tüpraş çerçevesinde. Ama beklentileri de yaklaşık %50 civarında aşan net kar performansıyla Tüpraş çerçevesinde %4 civarında bir performansla 37 puan civarında bir katkı sunduğunu görüyoruz. Bu ardından bugün bir Koç Holding tarafından bilanço rakamlarını karşılayacağız ama Koç Holding tarafı da hem Tüpraş etkisiyle hem de genel anlamda bugün bilanço beklentisiyle %2'ye yakın yukarıda ve 6 puan civarında endekse pozitif anlamda katkı veriyor. Baskılara baktığımızda ise Türk Hava Yolları çerçevesinde %4'e yaklaşan bir baskı görüyoruz. Bu da bilanço kaynaklı Zeynep ki beklentiler çerçevesinin bir miktar daha aşağısında gelen net kar rakamı karşıladık. Hasılat beklentilerinin üstünde gelse de Türk Hava Yolları çerçevesinde net kar özellikle yakıt maliyetlerinin bir miktar daha artması ki bir miktar derken geçtiğimiz yıl aynı çeyreğine göre %90'lar çerçevesinde artan yakıt maliyetlerinden bahsediyoruz. Biraz operasyonel karı baskılamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla ulaştırma tarafının yakından merak edilen bilançolarında önümüzdeki günlerde artık Pegasus tarafının rakamlarını da karşılayacağız ama şunu da belirtmekte fayda var. Yolcu trafiğinde hiç anlamlı bir değişiklik yok. O taraf kuvvetli kalmaya devam ediyor Türk Hava Yolları'nda. Yolcu birim gelirlerinde bölgesel farklar oluşmakla birlikte genel anlamıyla oraların da iyi gittiğini söyleyebiliriz. Ama kargo gelirlerinde de geçtiğimiz yıldan bu zamana aynı çeyreğe göre %50-60'lar çerçevesinde bir yukarı hareket, bir güçlenme olduğunu da söyleyelim. Tabii diğer bilanço rakamlarına baktığımız zaman o tarafta hali hazırda zaten ODMD verilerinden aldığımız kadarıyla otomotiv pazarında bir miktar daha kan kaybının sürdüğü ortamda bu rakamlar Ford Otomotiv'in bilançolarına da yansımış gibi gözüküyor. Şirket bu çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans gösterse de geçtiğimiz yılın altında kalan hasılat ve net kar rakamları bir miktar daha dikkat çektiğini söyleyelim. Özellikle burada iç pazarda çift taneli kayıplar adetsel bazda bir miktar daha dikkat çekiyor. Dolayısıyla sanayi endeksi içerisinde de aslında bir ayrışmayı konuşuyoruz. Tüpraş tarafında beklentilerin çok üzerinde bir bilanço ve Ford Otomotiv tarafında bilanço bir miktar daha beklentilerin altında kalmışken. Bir diğer tarafta ise Türkiye'nin en değerli şirketi olan Aselsan'ın rakamlarını aldık. Bu tarafta da beklentilerin üzerinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre özellikle rakamlarda bir kuvvetlenme görüyoruz ve belki de marjlarda. Bu tarafta %25'ler çerçevesinde korunan Favök marjını Aselsan'ın ciddi anlamda uzun süredir en azından %20'lerin üzerinde koruduğunu bu tarafta söyleyebiliriz. Tabii bir de şuna söylemek lazım ki şirketin sipariş defterinde 23 milyar doların bir miktar daha üzerine geldiği ve çeyrekten çeyreğe katlanarak devam ettiğini söylemek mümkün.
0: Mehmet, çok çok teşekkürler.

0: Seans ortasını tamamladık. Birazdan piyasa hattı var. Görüşelim tekrar.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak, televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
5: Abi, yaşasın aslanım.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
6: Bloomberg TR Radyo.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Gözlerimi sıkıca kapadım giderken eşyalarını
2: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
3: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Rakamlarla görünme bir bakalım, son yarım saatte değişen ne var diye. Borsa İstanbul bugün bir satıcılı görünüme bürünmüş halde 13.596 puanda %0,67 kadar geri çekiliyor. Bankacılık tarafında kayıplar ön planda, özellikle %1,70 seviyelerinde. Sınai tarafa baktığımızda %0,57'lik pozitif ayrışmanın yaşandığı yer o taraf sadece. Mali tarafta da %1'lik kaybı takip ediyoruz. Ekranda bir son dakika var. Amerika'da mortgage başvuruları geçen hafta %2,9 geriledi. Önceki de %5,9 düşüştü. Tabii Amerika'da yüksek seyreden tahvil faizlerinin uzun bacağının etkisi olduğunu da düşünmek mümkün. Hizmetler, turizm, ulaştırma hepsi negatif. Hizmetler %1,17 oranında satıcılı, turizm %0,72, ulaştırma ise %1,91 kadar negatif bölgede. Paralar gelsin. 99.84'te dolar endeksi, 1.1540 seviyesinde euro dolar çaprazı seyrediyor. 47.57 seviyesinde dolar TL, 54.94'te 55'in kıyısında da euro TL fiyatlamasını takip ediyoruz. Avrupa borsalarına bir bakalım. Dünkü rekor seviyeler sonrası yataya dönmüştü. Geri çekilmeler var. Londra borsası %0,11 satıcılı. Kakaran endeksi yatay negatif. DAX endeksi de yatay negatif. Milano borsası pozitif ayrışıyor. %0,18 kadar 19 attı yukarı yönlü. Dow Jones %0,33 primli. Nasdaq yatay pozitif. S&P 500 ise %0,39 kadar primli. Buralarda da rekor seviyeleri takip ettik. Özellikle S&P'de sadece teknoloji tarafı değil, S&P genelinde yani eşit ağırlık tarafında da bilanço açıklayan şirketlerin %85 kadarı beklenti üzeri bilanço açıklamış durumda. Bakalım getiri eğrisine, asıl tartıştığımız taraf. Borsalarda hava iyi ama buraların yüksek seyri konusu hala bir mesele. 4.61'e çekildi gerçi 10 yıllıklar 4.70'in kıyısından. 5 yıllıklar 4.32'de, 2 yıllıklar 4.20'de. Uzun bacağın yüksek seyretmesi eğilimi devam ediyor. Bu da özellikle Kevin Warsh sonrası. Bu sözü yönlendirme kısmının ortadan kalkması, iletişim tarafından kaynaklı bir politika hatası ihtimali, enflasyon tarafının yeterince güçlü öncelenmediği tarzı fiyatlamalar da tahvillerin içinde yer alan unsurlar olarak sayılıyor. Ne kaldı? Emtia, Brent petrol, altın bir bakalım. 80 dolar 76 sentte, 80'in altını, hatta 79'un altını bir test etti Brent petrol. 76 dolar 36 sentte Amerikan tipi. Spot altının ons fiyatı 4.162 dolar seviyesinde. 61 dolar 35 sentte gümüşü görüyoruz. 64.000'in çok az üzerinden de Bitcoin işlemleri geçiyor diyelim ve rakamlarla görünümü şöyle kabaca özetlemiş olalım. Üstüne konuşacağız elbette. Harun Raşit Demircan var yine. İntegral Yatırım Araştırma Analisti. Kendisiyle ilk bağlantımızı yapalım. Harun, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
3: Küreselde piyasalarda, borsalarda hava olumlu. Her ne kadar biraz Avrupa tarafında geri çekilmeler olsa da dünkü rekor seviyelerden. İşte az önce özetledim, Amerika tarafında da pozitif görünüyor. Özellikle de yani o teknoloji tarafına sıkışma görünümünden çıkan bilançoları takip ediyoruz deyim yerindeyse. Ama bizde farklı bir hava var. Ne diyorsun?
4: Evet, küresel tarafta hava olumlu. Burada ABD endekslerindeki pozitif fiyatlamayı son dönemde takip ediyoruz. Tabii demiş olduğunuz gibi teknoloji tarafına gelen finansallar da bu görünümü destekleyen en önemli katalizör. Diğer yandan tabii hem Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklı petrol fiyatlarındaki geri çekilme, bunun üzerine tabii doların da bir miktar değer kaybetmesi, son 3 işlem gününde de değer kaybı bu tarafta görüyoruz. ABD tahvil faizinin gerilemesi ve Fed'in önümüzdeki dönemde faiz faiz arttırımına gitmeyeceğine yönelik beklentinin biraz daha artması şu anda endeksleri olumlu etkileyen en temel unsur diyebiliriz bu görünüm. Tabii bugün gelecek ADP özel sektör istihdam verisine göre şekillenecektir. Burada tarım dışı istihdamın öncü verisi olan özel sektör verisinde 68 binlik bir beklenti söz konusu. Bu verinin beklentinin çok üzerine bir veri alırsak eğer tekrardan dolar tarafına bir güçlenme görebiliriz. Bundan kaynaklı bugün gelecek veriyle birlikte fiyatlamanın biraz daha şekillenmesini bekleriz. Burada demiş olduğumuz gibi güçlü istihdam şu anda tekrardan faiz artırım beklentilerini kuvvetlendirebilir. Bundan ötürü endeksler bakımından risk unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yurt içine baktığımızda ise yine söylemiş olduğunuz gibi tabii küreselden ayrışan bir görüntümüz var. Tabii burada biraz daha siyasi gelişmelerden kaynaklı aslında fiyatlamaları takip ediyoruz. Diğer taraftan finansallar da şu anda ana gündem maddemiz. Ancak finansallar tarafından Borsa İstanbul gereken desteği almıyor gibi gözüküyor. Burada Aselsan finansalları takip ettik. Beklenti üzere gelen bir karlılık söz konusuydu. Ancak fiyatlamaya baktığımızda şu anda pozitif katkı sağlamıyor. Daha önceki yayınlarda bahsetmiş olduğumuz gibi endeksteki yukarı yönlü hareketliği destekleyebilecek en önemli katalizör endekse ağırlığı yüksek şirketlerin getireceği finansallardı. Bundan kaynaklı önümüzdeki süreçte de eğer ağırlığı yüksek şirketlerin finansalları gereken katkıyı sağlayamazsa endekse burada yükselişin sınırlı kalmasını bekleriz. Bundan kaynaklı burada temkinli olmakta fayda var diyoruz. Seviye bakımından da şu anda 13.500 seviyesi kritikti. Bu seviyenin tekrardan aşılması ve üzerine kalıcılık sağlanması gerekiyor. Tabii bu performans konu açısından bankacılık tarafının getireceği katkı önemli olacaktır. Bundan kaynaklı banka tarafında olumlu performans görmediğimiz müddetçe endekse bir yükseliş beklemiyoruz diyebiliriz.
3: Harun çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. Bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Murat Berk, Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti konuğumuz. Murat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız görüşmeyeli?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Yazı çalışarak geçirenler de.
1: Evet.
0: Şimdi baktığımızda yurt dışında ortam iyi görünüyor. Yani MSCI Dünya Endeksinde rekor vardı. Yine işte Dow Jones'da vardı. S&P 500'de vardı. Avrupa'da da vardı. Yani rekor seviyelerden geri çekilmeler var ama hatta S&P 500'e baktığımızda

0: sadece bu teknoloji tarafına hapsolmuş bir, evet onu kastediyorum. Şimdi bizde de sene başında böyle beklentiler vardı ama şimdi o beklentiler ötelenmiş durumda. Fakat biz bugün negatif ayrışıyoruz. Yani olumsuz, satıcılı bir seyir var başta bankacılık nezdinde olmak üzere. Zaten bir süredir böyle dar bir bantta sıkışan bir Borsa İstanbul hareketini takip ediyoruz. Belli hisseler üzerinden konuşuyoruz. Sektörel ve hisse bazlı ayrışmaların belirginleştiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un yani buradan kırması için faiz enflasyon denklemi midir? Yani bu ana konu tabii ama buraya kadar olan mesafede çıkış yapabilecek bir tema bulabilir mi Borsa İstanbul?
1: Çok kolay gözükmüyor. Muhtemelen fonlamadaki bir düşüş ile birlikte bizim borsamız canlanmaya başlayacak.
0: Özellikle Merkez Bankası'nda böyle bir alan var mı?
1: Ben önümüzdeki enflasyon raporunda, ayın 13'ündeki enflasyon raporunda ona yönelik bir takım sinyaller bekliyorum açıkçası. Yani bunu açık açık söylemeyecektir ama özellikle soru cevap kısmında. Çünkü biraz anormal bir durum var. Yani 40'tan fonluyor musun, overnight'tan fonluyor olması bir normalleşme adımı adına. Mesela 38'den fonlayabilir atıyorum. 37'ye direkt haftalığa geçebilir. Yani ara kademelerde bir oynama ufak ufak adımlarla ben açıkçası 13'den sonra bekliyorum. Bu beklentim doğru çıkarsa da borsada bir bu dar banttan bandın altından en azından üst taraflarına daha yakın bir yerlere doğru uzanabiliriz diye düşünüyorum.
0: Hareket önce nereden gelir?
1: Önce banka hisselerinden gelir muhtemelen.
0: Bankacılık tarafında şu an fırsat var mı?
1: Bence var. Yani baktığımız zaman fiyat defter değerlerini oldukça ucuzlamış vaziyette. Katalizör eksik. Katalizör de Merkez Bankası'nın önce fonlama ardından da gerçek faiz indirimleriyle bulabiliriz.
0: Portföyde bankacılığı ne oranda tutmak lazım?
1: Bankacılığı bence %40 civarında tutmak lazım. Bizim model portföyümüzde de benzer, benchmark'a benzer biraz üstünde gibi şu an.
0: Tabii şimdi bankacılık tarafı laf oradan açıldı biraz devam tabii. ettireyim istiyorum. Bir sene başında konuştuğumuzda bu sene öz kaynak karlılığının enflasyon üzeri gitmesi beklenen bir seneydi. Sene başında marjlar da iyi görünüyordu ama savaşla beraber bozulan bir hikayesi oldu. Epeydir en kötüsü geride kaldı mı sorusunu soruyoruz. Her bu soruyu sorup öyle gibi dediğimizde de bir badire daha, bir merhale daha kat ediyor negatif anlamda. Şimdi o mesafenin ne kadar kısaldığına dair ne söylemek mümkün? Yani. Ya
1: bence en kötüsü geride kaldı gerçekten. Yani şimdi baktığımız zaman tabii günlük haftalık da bakabiliriz piyasa gözlüğüyle ama biraz daha orta vadeli yatırımcı gözlüğüyle de bakabiliriz. Yani burada artık operasyonel anlamda da muhtemelen kötüsü geride kaldı. Hisse performansı açısından da aynı şeyi söyleyebilirim ben. Yani bundan sonra daha iyileşen bir ortam ve daha yükselen hisse senetleri göreceğiz büyük ihtimal.
0: Peki HSBC de aslında benzer bir şey söylüyor. Yani Türk hisselerini öne çıkarıyor, ağırlığı arttır diyor. Orada olumlu bulduğu tema da CDS tarafı. O yüzden benzer bir şey söylüyor diyorum. Çünkü CDS tarafı da daha önce de bankalar aslında onu fiyatladı. Dediğim gibi sonra savaş etkisiyle bir geri çekilme oldu. Şimdi bu CDS vurgusu sizce yeterince güçlü algılanıyor mu piyasa tarafından?
1: Yeterince güçlü algılanmıyor. Aslında baktığımız zaman burada negatif ayrışan borsa oldu. Yani Türk lirasında öyle bir hareket görmedik. CDS spreadleri 220'ler, 230'lar civarında idi zaten kaldı. Eurobondlarda öyle bir olumsuz bir hareket ayrışma görmedik. Ayrışan borsaydı. Burada yüksek reel faizin etkisi var birincisi. İkincisi işte halka arzlar, yüklü halka arzlar geldi üst üste. Bunları topladığımız zaman bir de bir hikaye yoksunluğu olduğu zaman bunları topladığımız zaman performansı diğer Türk varlık sınıflarına göre de negatif oldu. Yani bu biraz borsaya has bir problemli bir dönem geçirdik diye düşünüyorum ben. Ama o döneminde sonuna yaklaşıyoruz gibi düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi biraz küresel taraftaki temaları da konuşalım istiyorum. Şimdi Amerika tarafında hani hisse tarafında bir fiyatlama görüyoruz. Orada dediğim gibi iyi görünüyor. Makrosuna baktığımızda hani büyümesi hiç de fena değil. Hem imalat tarafında hem hizmet tarafında. İstihdam tarafında da veriler negatif bir şey söylemiyor. Yani böyle alarm eden bir durum yok. Dolayısıyla FED ne yapacak sorusuna yanıt arayan yer...

0: tahvil faizleri tarafı gibi duruyor. Yani orada bir negatif beklenti var gibi. Bu da büyük oranda Fed'in iletişim politikasına dayandırılıyor. Aynı fikirde misiniz?
1: Yani şöyle 30 yıllıklar olsun, 10 yıllıklar olsun bundan daha olumsuz etkilendi. Özellikle Fed toplantısından sonra, ama Warsh'ın orada iletişim sıkıntısı da olabilir bu. Farklı bir iletişim şekli deniyor da olabilir. Yani eninde sonunda Warsh haksızdır, faizler artar, bu da piyasayı vurur gibi düşünmüyorum ben. Orada değişik bir söylemi vardı. O da piyasa faizleri bizim yapacağımız sıkılaştırmayı kısmen yapmış olabilir dedi. Yani fonksiyon eğrisinin içine, tepki fonksiyon eğrisinin içine, denklemin içine aslında faizlerin kendisini de yerleştirmiş oldu. Dolayısıyla biz faizi arttırmasak bile uzun vadeli faizler arttığı için bizim faizi arttırmamıza sıkı gerek kalmaz anlamında şey yaptı ve biz buna rağmen aslında borsa için olumlu olmaya devam ediyoruz. Yani Amerikan borsaları için. Burada şu konuşuldu tabii, uzun yıllık vadeli faizler çok artar, bu döner dolaşır borsayı vurur. Ama onun öyle olmadığını gördük. Burada borsada başka temalar vardı. Birincisi bu yapay zeka ile ilgili pozisyonlar çok hızlı boşaltılmıştı. Çok hızlı boşaltmasının arkasında yatan sebeplerden biri bir zor duruma giren ve batan bir fon oldu biliyorsunuz. Onun pozisyonlarını işte Citadel devraldı. Bence bu biliniyordu piyasada. Dolayısıyla o noktaya, zoraki satış noktasına gelmeden biz satalım diye düşünen bir sürü fon oldu. Ve çok hızlı bir şekilde özellikle momentum endekslerinde onu gördük. Momentum hisseleri adeta çöktü. Ardından toparlanma da çok hızlı oldu. Çünkü onun sonuna yaklaştığımız anda insanlar şuna baktı. Siz de biraz önce ona değindiniz. Temel aynı mı? Aynı. Büyüme var mı? Var. EPS büyümesi var mı? Yani karlılıklarda büyüme var mı? Oldukça yüksek oranda var. Ekonominin büyümesinde sıkıntı var mı? Enflasyonda var mı? Yok. Böyle baktığımız zaman bu düşüşü hak edecek bir nokta değil idi borsalar. Nitekim biz geçen hafta pazartesi günü taktiksel görüşümüzü olumluya çevirdik ve S&P dün tarihi rekorunu kırdı. Ağustos ayı muhtemelen böyle olumlu geçecek diye düşünüyorum ben, ama Eylül ayı çok daha zor geçecek. Sebeplerden biri de Jackson Hole'da özellikle Warsh'ın yapacağı konuşmanın ben biraz piyasada negatif bir etki yaratmasını bekliyorum.
0: Ne mesaj duymayı bekliyorsunuz?
1: Şöyle, negatif şimdi daha önce atıfta bulunduğu şeyler arasında işte Woodward's Law vardı, Lucas kritiği vardı. Yani enflasyon ölçümlemesiyle ilgili bir sorunu var gibi anlıyorum ben. Yani orada enflasyonu şu an ölçtüğümüz şekli doğru değil. Biraz da böyle ölçelim. Kendisinin hani daha önceki açıklamalarından zaten başka enflasyon göstergelerini de takip ettiğini, hatta onları ön plana çıkardığını biliyoruz. Dolayısıyla orada bir ekstra bir kafa karışıklığı yaratma ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla da o toplantıya kadar muhtemelen piyasalar olumlu olur. Toplantıyla birlikte bayağı ciddi bir düşüş görürüz gibi geliyor bana Eylül ayı içinde.
0: Bu dolar yen başlığını da sormak istiyorum. Uzun bir aradan sonra alışık olmadığımız biçimde Amerika-Japonya koordineli müdahalesini takip ediyoruz yene. Yani şöyle diyebiliriz sanırım, hani Japonya'nın kendi elindeki Amerikan tahvillerini çıkarması ihtimaline karşı bir repo kanalı açtı Amerika ve gel bana ver diyor. Şimdi bunu biraz yani hangi gözden, hangi yaklaşım üzerinden okuyorsunuz? Yani buradaki ana konu sizce ne? Yani yen çünkü geçirgenlik hikayesi üzerinden de piyasaların çok yakın takibinde. Şimdi bu koordineli müdahale ağırlıkla hangi riskleri minimize etti, hangi yan etkileri üretebilir?
1: Şöyle, değindiğiniz nokta çok doğru. Amerikan müdahalesiyle birlikte olması zaten etkisini arttırdı. Şöyle ki, orada risk neydi? Amerikan faizlerinin aşırı yükselmesiydi risk bir. İki, doların çok ciddi değer kazanması. Özellikle Japon yenine karşı 163'leri vesaire gördü. Bu ikisini önüne almak için, yani Amerikan dolarının çok ciddi değer kazanmasını önlemek için, faizlerin kontrolden çıkmasını önlemek için bence de oldukça da başarılı bir müdahale yaptılar. Ve euro yen de sattılar bu arada. Yani sadece dolar yen değil, euro yen de sattılar. Sizin dediğiniz mekanizmayla, repo mekanizmasıyla da Japonya'nın Amerikan tahvili satmasının da önünü geçmiş oldular. Dolayısıyla ben başarılı bir müdahale olarak görüyorum. Her ne kadar piyasa gene oraları test edecektir. Çünkü bu tip müdahaleler geçmişte de gördük. Trendi değiştirmeye yetmiyor. Bunlar sadece özellikle köpükleri almaya veyahut da spekülasyonun önüne geçmeye sebep olabiliyor. O işe yarıyor. Ama trendi tersine çevirmiyor. Yani temel olarak baktığımız zaman Japon yeninin değer kaybetmesi için oldukça geçerli sebepler var. Faiz arttırıyor Merkez Bankası Japonya'da, ama o faiz arttırımları hangi boyuta kadar gelebilecek, piyasanın haklı şüpheleri var. Çünkü bir de borç durumu var tabii Japonya'nın. Bütçe ve borç problemleri var.
0: Biraz kademeli yapması o faiz arttırımını, o da piyasada.
1: Her çeyrekli bir yapacak gibi gözüküyor şu an.
0: Öyle gözüküyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için Murat Berk. Çok teşekkürler. Devam edelim. Hedef Portföy, Portföy Yönetimi Müdürü Filiz Özcan yayına katılacak. Filiz Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim.
0: Şimdi jeopolitik tarafa baktığımızda daha böyle ılımlı bir resim var açıklamalar ekseninde. Dolayısıyla petrolde de hızlı geri çekilmeleri takip ettik. Şimdi piyasa açısından bakılması gereken bundan sonra neresi var? Yani petrol uzun süredir belirleyici olmaya devam ediyor. Şimdi bilançoların, makronun biraz daha öne çıkacağı bir sürece giriyor muyuz? Ne dersiniz?
2: Yani bilançoların tabii öne çıkması için aslında belki de önce yine petrol fiyatlarının bir dengeye oturması lazım. Evet, bir geri çekilme gördük. Ama halen daha açıklamalar farklı yönlerde gelmeye devam ediyor diyeyim. Bugün sabah bile yine hani Hürmüz Boğazı açılmazsa İran'ı vururuz şeklinde Trump'ın açıklamaları vardı. Petrol nispeten düne göre biraz daha da olsa yukarıda. Yani oradaki belirsizlik aslında halen daha devam ediyor. Ama tabii bizim de temennimiz diyeyim artık bu savaşla ilgili en kötü dönemin geride kaldığı, yeniden alevlenmemesi yönünde. Petrol tarafında dediğim gibi bir dengeye oturacak ki fiyatlamalar, biz sonra bilançoya geçelim. Bilançoya da yine geçmek için işte bu petroldeki geri çekilmenin enflasyon üzerindeki yansımalarını görmemiz gerekiyor. Akabinde Merkez Bankası'nın para politikası ile ilgili duruşunda bir değişikliğe neden olacak mı? Buna ilişkin yansımaları görmemiz gerekiyor. En son sanıyorum bilançolara bakılacak.
0: Bilançolar sona mı kaldı yine?
2: Yani öyle tabii ki hani yansımalı gecikmeli olarak geliyor. Şimdi ikinci çeyrek bilançoları geliyor mesela. O dönemki en kötü ve zorlu dönemin yansımalarını görüyoruz. Üçüncü çeyreği de yarıladık diyebiliriz. Hani üçüncü çeyreğe ilişkinde çok fazla bu noktada hani pozitif bir beklenti yok gibi. Bu, biraz hani iyileşme olursa artık dördüncü çeyrekten sonra bakacağız.
0: Üçüncü çeyrekte bu ihracatçı şirketler açısından, sanayi şirketleri açısından bir rahatlama öngörülemez mi petrol eğer böyle 80 altında giderse?
2: Ya tabii ki petrol tarafını özellikle hani değerlendirecek olursak kısmi rahatlamalar görülebilir ama fiyatlamalar anlamında yani fonlama noktasında baktığımız zaman faizler halen daha yüksek. O yüzden faiz giderleri şirketleri baskılamaya, bilançoları baskılamaya devam ediyor. Orada hani daha net, daha pozitif şeyler görebilmemiz için faiz tarafında da bence indirim gelmesi gerekiyor. Yani bunu gördükten sonra yansımalar olur diye düşünüyorum.
0: Şimdi haftaya enflasyon raporu toplantısı var 13'ünde. Burada bir sinyal bekler misiniz fonlama maliyetinin aşağı gelmesine dair? Fonlamanın aşağı gelmesine dair seviyesinin?
2: Yani şöyle tabii ki ilk adım gelecekse o yönde gelecek muhtemelen. Daha önce yukarı yönlü politika faizinden haftalık repodan koridorun üst bandına bir geçiş yapılarak faiz artırımı örtülü de olsa gerçekleşmişti. İndirim yönünde bir şey gelecekse de bu adımın geri alınması olacaktır. Ama net konuşmak tabii ki zor bu noktada. Ağustos ayında bir toplantı yok ama eğer bu yönde yani İran Amerika tarafında bir rahatlama görürsek ciddi anlamda Merkez Bankası da bunu gündeme alacaktır ama önümüzdeki hafta bunun için biraz erken olabilir diye düşünüyorum. Sanki biraz daha zamana ihtiyaç var oradaki genel görüntünün netleşmesi için. Çünkü enflasyon tarafında da henüz çok belirgin bir rahatlama görmedik. Yani Temmuz ayı nispeten evet beklentilerin altında geldi. Ama yıl sonu enflasyon tahminlerini de çok da fazla değiştirmedi. Petrolde sert bir geri çekilme olursa bu, yani pozitif bir senaryo oluşursa, geri çekilme olursa Merkez Bankası da bunu kendi yol haritasında mutlaka gündeme alacaktır toplantıya kadar olan süre içerisinde.
0: Filiz Özcan, şimdi Borsa İstanbul cephesine baktığımızda hani küreselle uyumu aşağı yönlü olarak görüyoruz büyük oranda. Dar bir alandaki hareketini bir süredir tartışıyoruz. Yine hisse bazlı sektörel ayrışmaların belirgin olduğu bir süreç. Burada yani mesela hangi kapanışlar bize buranın kırıldığına işaret eder? Katalizörü nerede bulabilir borsa?
2: Yani Borsa İstanbul'da evet yurt dışında çok iyi bir seyir oldu. Özellikle yine teknoloji hisseleri öncülüğünde. Orada gelen bilançolar kuvvetli geldi, gelmeye devam ediyor. Bunun yansımalarını görüyoruz hem Nasdaq tarafında hem S&P tarafında da. Biz bu sürece pek ayak uyduramadık. İçerideki aslında kendi iç dinamiklerimizi ilgilendiren gelişmeler de bunda etkili oluyor diye düşünüyorum. Piyasanın beklediği bazı düzenlemeler var. Bu da ister istemez bir baskı yaratıyor. Biz geride kaldık. Ortalamalara baktığımız zaman kısa vadeli tüm ortalamanın neredeyse altındayız. Yani benim gördüğüm bir 14.000 üzerine atarsak ancak öyle bir rahatlama olacak gibi görünüyor teknik anlamda baktığımız zaman. Nispeten tepki hareketleri oluşmaya başladı. Yani hafta başında, hafta sonu gelen haber akışıyla birlikte İran'la ilgili konularla ilgili bir tık daha rahatlama olmuştu. Onun yansımalarını gördük. Dolar bazında da baktığımızda da bu savaş başladığı andan itibaren gördüğümüz en düşük seviyelere yeniden geldik. Oralarda bir destek oluşturdu. Piyasa aslında bir tepki arayışı içerisinde ama bunu tabii ki destekleyici gelişmelerin artması gerekiyor. O yüzden bizim yine tabii ki gözümüz kulağımız bu Orta Doğu'daki gelişmelerde olacak. Yurt dışı nispeten dediğim gibi iyi gidiyor. Belki o içeride de bir miktar katalizör olabilir. Bilançolar çok fazla tabii ki az önce de bahsettim. Çok ciddi iyi değil yani ikinci çeyrek bilançoları. Tek tük şirketler var. İyi gelmesi beklenen. Çok büyük bir katalizör değil ama tepki arayışı içerisinde özellikle çok fazla gerileyen petroldeki sert yükseliş nedeniyle işte faizlerin bulunduğu seviye nedeniyle özellikle etkilenen mesela bankacılık sektörü ciddi dip seviyeleri test etti. Savaş başladığından bu yana üçüncü dibini test etti dolar bazında baktığımız zaman. Onların biraz devreye girmesi gerekiyor. Endekste tepki hareketini destekleyici bir etki yaratması gerekiyor. 14.000 seviyesi dediğim gibi bizi biraz daha rahatlatacak bir önemli bir eşik olacaktır Borsa İstanbul tarafında.
0: Filiz Özcan, bu ortamda portföy alokasyonunu nasıl yapıyorsunuz?
2: Şimdi tabii ki zor bir ortam ama genel olarak baktığımız zaman halen daha TL enstrümanların mevduat para piyasası fonlarının halen daha cazibesini koruduğunu görüyoruz. Dolayısıyla portföylerdeki yönelimlerin de yani yatırımcıların yönelişine baktığımız zaman hep bu tarafa geçtiklerini, kaldıklarını, bu tarafta kalmaya devam ettiklerini görüyoruz. Ama Borsa İstanbul tarafında da geldiğimiz seviyeler açısından yine cazip seviyeler oluştu diyebilirim. Sene sonuna kadar olan dönem içerisinde bence risk alınabilir. Özellikle bu İran konusunda pozitif bir gelişme yaşanacağına dair beklentilerle mevcut seviyelerden risk alınabilir. Pozisyonlar biraz da olsa artırılabilir diye düşünüyorum.
0: Ne kadar mesela, ne oranda artırmak rasyonel duruyor?
2: Yani aslında işte %30-35 civarından %40-45 civarına doğru hisse senedi tarafında mevcut seviyelerden pozisyonlar arttırılabilir. Buradan normal TL enstrümanlardan biraz geçiş olabilir diye düşünüyorum.

0: geldiğimiz seviyeler cazip olduğu için açıkçası. Sene sonu kadar olan dönemde.
1: Şunu da sorayım, hani seviyesini cazip bulduğunuz hisseler noktasında. Şimdi cazip görünen bir sürü seviye var ama hani temel orada bakılması gereken finansal rasyo ne olmalı yatırımcı açısından? Çünkü karlılık da her zaman yani net kar da her zaman tam böyle doğru parametre olmayabiliyor. Ne dersiniz?
0: Aslında rasyo değil de şu an yaşanan gelişmelerden, yani sene başından bu yana baktığımız zaman, daha doğrusu Şubat sonuydu değil mi İran-Amerika Savaşı başladığında, o tarihten itibaren baktığımız zaman bilançolarında en fazla bozulma görünenler, burada tersi bir durum oluştuğunda en fazla toparlanma gösterebilecek sektörler, şirketler arasına giriyor. Hani oranlar, yani rasyolar bu noktada belki çok yol gösterici olmayabilir şu aşamada bilançolarda yaşanan bozulma nedeniyle, ama tepkiyi de biz bu bozulan sektörlerde biraz arayacağız gibi duruyor. Yani özellikle faizlerin yükselişinden negatif etkilenen şirketler, olası bir faiz indirimi durumunda da en fazla pozitif etkilenecek şirketler olacaktır. Burada biraz bankacılık sektörü öne çıkıyor. Yani bankacılık sektörü benim de çok, yani bir süredir radarımda hiç değildi. Ama gelinen seviyelere baktığımız zaman o tarafta cazibe oluştuğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bahsettiğimiz pozitif koşulların sağlanması gerekiyor bir tepki oluşması için.
1: Filiz Özcan, çok çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Londra'ya gidelim, Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarını alalım. Tek platform. Ceren, hoş geldin. Dünkü rekor seviyelerin ardından Avrupa borsalarında bugün geri çekilmeleri görüyoruz. Nedir notların?
2: Merhabalar Zeynep. Evet, bugün yatağa yakın bir görünüm öne çıkıyor Avrupa borsalarında. Dün gördüğü o rekor seviyelerin ardından İngiltere borsası %0.3'lük düşüşte görece biraz daha kötü performans sergiliyor. Endekslerde yatay bir görünüm var. Tabi sabah saatlerinde STOXX 600 endeksinde %0.5'e varan oranda bir yükseliş vardı. Fakat bugün hisse bazlı hareketler ve aynı zamanda petrol fiyatlarının yeniden bir miktar yükselmesi risk iştahını baskıladı. Mesela Novo Nordisk hisseleri %5 oranında değer kaybediyor çünkü şirketin zayıflama ilacının satışları beklentinin altında kaldı. Bu da sağlık grubu üzerinde baskı yaratan bir unsur. Biraz sonra detaylı anlatacağız. HSBC'nin kötü gelen, aslında bilançosu beklentiden iyi gerçekleşti fakat bir miktar kar satışı olduğunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu hisse geri alım programı beklentiyi karşılamadı. Hisselerinde yaşanan kayıp %6.5'a ulaştı. Bu da bankalar üzerinde baskı yaratıyor. Bugün bankacılık sektörü %1.4'lük düşüşle en kötü performansı gösteren sektör konumunda. Madencilik tarafı öne çıkmaya devam ediyor. Dün de özellikle biz bakır fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle madencilik tarafının sert yükseldiğini takip etmiştik. %3.5'a ulaşmıştı madencilik sektöründe yaşanan yükseliş. Bugün de %1.4 primli madencilik sektörü. Bakır fiyatları yine 14.000 seviyesinin üzerindeki seyrini devam ettirmekte. Diğer tarafta Heineken hacimlerin beklentilerden daha fazla arttığını açıkladı. Hisseleri %3'e yakın değer kaybediyor. Emtia fiyatlarında yaşanan yükselişten destek buldu. Glencore hisseleri karında sert artış açıkladı. O da %3'e yakın primli. Diğer tarafta aynı zamanda bugün lüks perakende şirketleri arasında biz Chanel'in bilançosunu takip ettik. Satışları ilk 6 aylık dönemde beklentilerin oldukça üzerinde arttı ve diğer rakiplerini geride bıraktı şirket bu bilançosuyla. Gelirlerinde %16'lık bir artış var fakat bütün pazarlarda güçlü bir artış kaydetti. Özellikle Amerika pazarında satışları %25 oranında artış gösterdi. Diğer tarafta HSBC tarafına baktığımız zaman en az 3 aracı kurum hisse için tavsiye düşürdüğünü açıkladı. Çünkü banka 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı duyurdu. Tabii diğer Avrupalı bankalara kıyasla baktığımız zaman çok cüzi bir miktar olduğunu söyleyebiliriz. Bunun beklentiyi karşılamadı yatırımcılar nezdinde. Zaten hisseleri son 12 aylık dönemde yaklaşık %70 oranında değer kazanmıştı. Bugün %6,5 oranında değer kaybıyla işlem görüyor. Bankacılık sektörü üzerinde baskı yaratan bir unsur. Diğer tarafta İngiltere'de tahvil faizlerini biz son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle sert bir düşüş yaşandığını takip etmiştik ki İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri bu sene için rafa kalkmıştı. Bugün önemli bir haber var Times'ta. Hükümet ek borçlanmayı değerlendiriyor. Tabii tahvil yatırımcılarının en çok korktuğu noktalardan biriydi daha fazla kamu borçlanmasına gidilmesi. Fakat İngiltere Maliye Bakanı da bu konuyu Times'a doğruladı ve belli başlı sektörleri desteklemek için daha fazla borçlanma yoluna gideceklerini söylemiş oldu Zeynep.
3: Tek platform tüm dünya. Philip.
1: Noktalayalım piyasa hattını. Görüşürüz tekrar Bloomberg HT'den ayrılmayın.
4: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bu haftanın ilk yayınlarından itibaren ifade ettiğimiz üzere son dakikaların çok ardı arkası kesilmeyecek gibi. Ya bir demeç ya bilhassa İran meselesine ilişkin bir gelişme. Buna dönük beklentiler malum haliniz hem piyasaların hem ekonomilerin radarında ya da burada olanlara paralel fiyatlamalar karşımıza çıkıyor. Bugün itibariyle de ons altının %2,5'un üzerinde yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine geldiğini görüyoruz. 4200 dolarlara doğru yaklaşıyor. Bu son dakikayla iş dünyasına başlıyoruz. Bloomberg HT'de de yıllarca izlediğiniz, zaten iş dünyasında da sık sık son dönemde konuk olarak görüyorsunuz. Benim de eski araştırma müdürüm Danisa Capital Partners şirket ortağı Gizem Uzuner bizlerle. Gizem hoş geldin.
2: Hoş bulduk Çağlar, merhaba.
1: Gönül isterdi ki Odyssey filminden bahsedelim ama iş dünyasının da aslında bir yolculuğu söz konusu. Tabii burada gündem başlıkları belli ama Türkiye'de dünyaya oranla çok çok daha patikanın biraz daha zorlu ya da bazı noktalarda daha esnek olduğu konular söz konusu ama belirsizlikler Türkiye'de de dünyada senin de çok iyi bildiğiniz üzere çok yüksek. Şirketlerin buna mukavemet göstermesi ya da dayanıklılıkları şu dönemde nasıl seyrediyor mali açıdan? Bilhassa ekonomik aktivite gözüyle bakacak olursak nasıl bir dönemden geçiyoruz?
2: Türkiye özelinde de aslında küresel ekonomide de dediğin gibi belirsizliklerin yanı sıra artık makro ekonomik kararları da etkileyebilecek bir boyuta geldik. Yani artık şu an büyüme tarafında bir canlılık beklememekle beraber global ekonomide üstüne bir de faiz artırımlarının artık dillendirildiği bir dönemin içerisine girdik. Bu beraberinde hem durgunluğu getirecek hem de işte daha da talep koşullarının daralmasına sebep olacak. Buradan dolaylı olarak da gelip bizim ihracat pazarlarımızın özellikle talep daralmasından kaynaklı bizim ekonomik aktivitemize yansımasını, negatif yönde yansımasını görebiliriz. Bizdeki ekonomik aktivite de zaten mevcut durumdaki finansal koşulların sıkı olmasından kaynaklı çok çok canlı değildi zaten. Dolayısıyla üzerine savaş belirsizliği, üzerine az önce söylediğim işte küresel ekonomik belirsizlikler, hatta beraberinde gelen işte stagflasyon gibi riskler, düşük büyüme, yüksek faiz, yüksek enflasyon riskleri, küresel ekonomi kaynaklı gelen bunlar da bizim dış talebimizi negatif yönde etkileyecek. Dediğim gibi iş talep zaten bizde de hali hazırda sıkı para politikası koşulları geçerli olduğu için bizde de çok canlı değildi. Dolayısıyla mevcut durumun çok da fazla değişeceğini hasılataş açısından bakıldığında çok fazla düşünmüyorum. Ama öte yandan bizim şirketlerimiz bu durumu içinde bulunduğumuz ya da bu özetlemeye çalıştığım tabloyu nasıl yönetiyorlar diye baktığımızda ihracat tarafında talebin zayıflamasından önce bu sefer hani kurdaki değerlilikten kaynaklı rekabet avantajlarımızın azaldığı bir dönemden geçiyorduk zaten. Dolayısıyla aynı koşullar devam etmekle beraber bu sefer rekabetten ziyade zaten talebin zayıflamasından bahsediyor olacağız. Öte yandan bakıldığında finansman koşulları hala sıkı. Paraya erişmek zor. Dolayısıyla dünyada da faizlerin yükseldiği bir ortamdan bahsediyorsak hani sadece içerideki finansman koşullarının zorluluğundan değil dışarıdan borçlanmanın da biraz daha zorlu bir döneme girebileceğinden bahsedeceğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla o anlamda bakıldığında da bir miktar zorlanabileceğini düşünebiliriz koşulların. Dolayısıyla bu sadece hani kötü bir tablo olarak hani özetlemek istemem. Diğer yandan bu tarz sıkışıklıklar diyeyim ya da olumsuz olarak değerlendirilen başta bir takım gelişmeler başka bir pencereden bakınca da bazı fırsatların önünü açıyor. Mesela ne gibi? Bu koşulları yönetebilen şirketler için örnek veriyorum nakit zenginliği olan şirketler için hem Türkiye'den bahsediyorum hem de dış dünyada bahsediyorum aslında. Büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. İyi bir işi, iyi bir fiyatı alabilmek için uygun bir zaman olarak görünüyor. Dolayısıyla bu aktivitenin canlanabilmesi için de öte yandan beklentilerin iyi olması lazım. Bizim biraz daha hani daha olumlu bakmamız gereken, bunun gerçekten sirayet ettiğini görebilmek için beklentilerin iyileşmeye başladığı dönem bence bizim açımızdan kritik olacak. Dış dünya açısından bakıldığında da dediğim gibi herkesin paraya ihtiyacı olduğu, herkesin yatırım ihtiyacı olduğu, herkesin talebinin zayıfladığı bir dönem bizleri bekliyor bence.
1: Gizem, ta biz 4-5 yıl önce birlikte çalışırken bile salgın sonrasında şunu mesela özellikle kapasite kullanım oranları ve sanayi üretim ekseninde sadece Türkiye için de değil dünya için şunu konuşuyorduk. Salgın sonrası o post salgın yılını biraz aşan süreçte bu doğal sınırlarına ulaştı. Yeni bir ekonomik aktivitede zenginlik olmazsa buradan ileriye gitmek için bir şey lazım diye konuşuyorduk. Şimdi bunun arasına başta Rusya-Ukrayna savaşı girdi. Sonra bu yılın özelinde zaten İran savaşının haricinde çok bir şey konuşamıyoruz ama enflasyonun yenilmesine dönük olarak dünyada sıkı para politikalarını takiben henüz onunla ilgili tam üzerindeki merkez bankaları başta olmak üzere ekonomi yönetiminin stres yokken bir de bunlar eklendi. Burada biraz önce yaptığın şirket vurgusunda kabiliyetleri yüksek olan şirketler daha avantajlı konuma geçti mi Türkiye'de de dünyada da? Yani bu zorluk döneminde kalitelerini biraz daha belli edebildiler mi?
2: Yani şöyle mesela pandemi sonrasındaki dönemde senin çok iyi bildiğin bir alan bence asıl dünyanın konuşması gereken bir alanda. O da davranışsal iktisattı yani. Çünkü aslında pandemi hani bizim belki de bundan daha 10 sene sonra konuşacağımız şeyleri o günlere çekmişti. O dönemde yepyeni sektörlerden bahseder olduk. Mesela teknoloji hayatımıza daha da fazla girdi. İşte yenilenebilir enerji daha da fazla hayatımıza girdi. Neden? İşte o dönem savaşı konuşuyorduk. İşte ülkeler enerji bağımsızlığını sağlamak yönünde artık belli yatırımları yapması gerektiğinin ayırdına vardı. Bunu belki 10 sene sonra fark edeceklerdi. O gün fark ettiler ve o gün bunun daha da canlanması gerektiği için buralara yatırım yapmaya başladılar. Şimdi bizim sonrasındaki geçen birkaç sene içerisinde bizim bence sadece salgın dönemini iyi yönetmekten ziyade Türk şirketlerinin ya da bizim gibi gelişen ekonomi şirketlerindeki

0: üst düzey yöneticiler bence oldukça kabiliyetli. Bunun sebebi de tabii ki volatil ekonomilerde şirketleri ayakta tutmaya devam edebilmek ciddi bir öngörü kabiliyetine sahip olmayı gerektiriyor. Biz bunu gelişen ekonomilerde özellikle parlayan birkaç şirkette çok belirgin biçimde görebiliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde zannedersem basında gördüm ya da bir araştırmada gördüm. Türk şirketlerinden ya da Türk yöneticilerin dünyadaki büyük şirketlerde işte üst düzey pozisyonlara gelmesiyle alakalı bir haberdi. Bu da bence bizim şirketlerimizde direnci, öngörü kabiliyetini, işte esnekliği, proaktifliği, çabuk uyum sağlayabilme yeteneğinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor bu tarz transferler bence. Biz o dönemden bu döneme bazı şeylerde daha fazla güçlü olduğumuzu gösterebildik mi? Evet, bence gösterebildik ama şu var. Bence hani Türkiye ekonomisini konuşurken göz ardı etmememiz gereken konulardan bir tanesi kaynakların aslında sınırlı olması. Çünkü neden? Şimdi diğerlerinden birkaç adım öne gidebilmek istiyorsan işte inovasyonla yaklaşman lazım. İşte Ar-Ge harcamalarının yüksek olması lazım ki hani diğer ülkelere belli noktalarda fark atabil. Şimdi bu bunları denemenin bir maliyeti var. Örnek veriyorum Ar-Ge harcamaları. Bir şirket düşün, işte Ar-Ge harcamaları senelik işte cirosunun yüzde şu kadarını alıyor. Şimdi bizde o kadar büyük bütçeler maalesef ayrılamıyor. Çünkü ama mesela bir başka örnek Çin'de yapılabiliyor bu. Amerika'da yapılabiliyor. Hatta Türkiye'yi başka bir kenara koyayım. Amerika-Avrupa kıyaslaması yapayım. Örneğin mesela işte bir startup hayata geçecekse, bir fikrim var, işte bir teknoloji yatırımı yapacaksın, bir girişimde bulunacaksın, örnek veriyorum. Aslında üniversite mezun sayısına baktığında Avrupa'daki ile Amerika'daki, hatta Avrupa'daki daha bile yüksek olabilir. Hani teknoloji alanında uzmanlaşmış kişi sayısı. Ama kurulan şirket açısından baktığında ya da bu alandaki yatırımlara baktığında Amerika bu anlamda daha zengin. O tarafa doğru bir göç var. Sebebi ne? Bu kaynaklar oralarda daha fazla. Yani aslında akıl da kaynak neredeyse oraya doğru hareket ediyor. Yani bir ülkenin diğerine fark atabilmesi, işte küresel pazarda ondan pay alabilmesi, bir adım daha öne geçebilmesi ciddi bir efor sarf etmeye dayanıyor. Şimdi Ar-Ge harcamalarından bahsettim mesela Türkiye açısından. Örnek veriyorum, biz işte Çin'den bir sanayicisin, makine alıyorsun. Şimdi makine sipariş ettiğinden 6 ay sonra gerilip sana kurulabiliyor. İşte tırlarla, onlarla, bunlarla taşınıyor, geliniyor, burada kuruluyor. Şimdi o makineyi sen bugün sıfırdan yapmaya kalkışsan bu çok ciddi bir zaman ve aynı zamanda maliyet. Dolayısıyla bunun için belli lükslere aslında sahip olman lazım ya da belli teşviklere sahip olman lazım. İşte belli bir deneysel bir şeyler yapabilecek özgürlüğe sahip olabilmen lazım. Yani finansal anlamda özgürlüğe sahip olman lazım. Ama biz de tabii ki gelişen bir ekonomi olmaktan kaynaklı olarak volatilite yüksek olabiliyor. Ekonomik koşullar hızlı değişebiliyor. Yatırım kararını çok hızlı alman gerekebiliyor. Ondan sonra bu karardan çok hızlı gerekirse vazgeçebilmen gerekiyor. Dolayısıyla bu kadar esnek ya da hızlı karar vermen gereken gelişen ülkelerde bir adım daha öne geçmek biraz daha zorlu oluyor açıkçası.
1: Biz bu arada Danista Capital Partners şirket ortağı Gizem Uzuner'le konuşurken ons gümüşte de günlük bazdaki yüzdesel değişim %4'ü aştı. 62 doların üzerini şu anda telaffuz edebilir vaziyetteyiz. Biz konuşurken bu arada 61.94'e geldi ama 62 dolarlara yakın olduğunu söyleyeyim. Gizem, bazı şeyleri gün aşırı konuşuyoruz. Artık böyle rutinimiz haline geldi ama daha teorik bakacak olursak mesela para politikasının sıkılığı ekseninde bunun ne kadar sıkı olduğuna dair bir ara işte talep tarafına baktık. Bir ara bol bol atalet konuştuk. Bir arada şirketlerin bu noktada mevcut para politikasının sıkılığına ilişkin tamponlarından bahsediyorduk. O çok radardaydı. Şu anda baktığımızda şirketlerin tamponlarının mevcut para politikası ekseninde bunu tırnak içerisinde söyleyeyim, istenilen sıkılığa geldiğini söyleyebilir miyiz? Buradan da istiyorsan biraz daha biraz önce o altını çizdiğin finansmana erişim ve hareket yeteneğini en azından sağlayabilecek farklı bir takım yerlere de yönelmeye başladı. Bir ara özel sektör tahvillerini vesaireyi konuşuyorduk ama yeni bir takım alternatifler de mecburen ya da doğal olarak ortaya çıktı mı?
0: Şöyle, şimdi mesela mevcut süreci ya da işte sıkı finansal koşulları yönetmek hangi şirketler açısından zorlu? Mevcut durumda o koşullar değişirken eğer bir yatırımın varsa, bir borç yükümlülüğün varsa bunlar için hani sıkı para politikasını ya da sıkı finansal koşulları yönetebilmek biraz daha zor. Şimdi dünyada da benzer şeyler var. Mesela nereden gidersin, borç alırsın ya da kredi kullanırsın? Bankalara gidiyorsun. Yani en azından Türkiye'de böyle. Amerika'da işte sermaye piyasalarına gidiyorsun. Daha fazla işte borçlanmak istediğinde örnek veriyorum. Dolayısıyla mesela Avrupa için de aynı şey geçerli. Şimdi Avrupa'da sanayi aktivitesine baktığında aslında geçtiğimiz 10 yıllık bir kıyaslama yaparsak şayet içinde bulunduğumuz dönem aslında daha yavaş. Ama hala canlı seyreden ne var mesela? İşte hizmet sektörü, bunun da büyük bir çoğunluğu bankacılık sektöründen geliyor. Neden? İşte belli bir finansal kaynak var, finansal büyüklük var. Para satarak para kazanabiliyorsun doğal olarak. Şimdi sen bu mevcuttaki finansal kaynağı nerede kullanıyorsun? Bu borç verdin bir banka olarak, borcu geri ödeyebilecek olanı kullandırıyorsun. Dolayısıyla bunun yoğunlaştığı ülkelerde zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Şimdi normalde reel sektörle bankacılık sektörü her zaman bir ekonomide işte el ele yürümesi beklenir. Ya da işte bir sıkışıklık döneminde gittin bankadan işte bir kredi kullanmak istedin. Şimdi durumu zaten sıkışıksa krediye erişme o dönemin koşullarında senin için daha da zorlaşabiliyor. Dolayısıyla bankalarda daha çok büyük ölçekli şirketlere kredi verme konusunda iştahları daha yüksek olduğu dönemlerde orta ölçeklikteki ya da işte yatırımda yakalanmış büyük ölçekteki şirketler için finansmana erişim daha zorlu olabiliyor. Böyle durumlarda dediğin gibi başka finansal kaynaklara yönelim olabiliyor. Eğer mesela işte döviz cinsinden borçlanmasının önünde bir engel yoksa, işte bu sıkı para politikası ya da TL cinsinden borçlanmanın maliyetinin yüksek olmaya başladığı dönemlerde yapabilenler Türk lirası cinsinden borcunu döviz cinsinden borca çevirdiler. Ondan sonrasında işte diğer döviz cinsinden borçlanma araçları ya da işte vıdımlık gibi başka araçlar kullanmak yönünde eğilimler oldu. İşte halka arz başvurularının o dönemde arttığını gördük. Bu tarz tabii ki finansal kaynaklara erişim noktasında herkes kendisine göre belli imkanları kullanmaya çalışıyor. Çünkü içinde bulunduğumuz süreçte sen bir yatırım yaptın, bir borca girdin. Hani bundan vazgeçme ihtimalin yok. O borç o şirketin sürekliliği boyunca seninle beraber yaşayacak ve sen, örnek veriyorum, bu yatırım yapmanın sebebi zaten pazarda bir potansiyel görmen. İşler iyi olacak. İşte ben buradan şöyle bir hedef koydum. Yani o yatırımı zaten belli bir fizibiliteyle yapıyorsun. Dolayısıyla bir beklentiyle yapıyorsun. O borcu boşu boşuna almıyorsun. O yatırımı boşu boşuna yapmıyorsun aslında. Dolayısıyla o beklentilere erişene kadar ya da koşullar değişene kadar borcu kapatmak maksadıyla farklı farklı finansal enstrümanlara ya da finansal kaynaklara yönelim oldu. Bu sadece dediğim gibi kredi olmayabilir. Başka başka araçlar da olabilir. Ama tabii ki dediğim gibi borçlu olan şirketler için yönetilmesi görece zor bir dönemde. Yani faizin yüksek olduğu dönemlerde zaten hep böyledir. Herhangi bir ülke için, herhangi bir yer için.
1: İstersen son 5-6 dakikada da yine ekonominin nasıl seyrettiğine dair hem dünyada hem de ulusal çapta hangi ülkeye bakarsak bakalım. Ya şirket birleşmeleri satın almalarına bakalım. O noktada salgın sonrası sadece ekonomik aktivitenin seyri açısından fikir vermesi noktasında değil ama stratejik satın almalar anlamında da çok anlamlı oldu. Böyle sıralasak belki çok önemli farklı farklı vakaları sayabiliriz. Ama Türkiye ister coğrafi konumu ister nüfusunun işte biraz önce senin yöneticiler ekseninde söylediğin kabiliyetleri açısından hep böyle zayıf da olsa güçlü de olsa M&A aktivitesi göz önünde olmuştur. O tarafta görünüm nasıl? Burada bir takım alternatif işte konuştuğumuz o finansal adımlar bu tarafta karşılık buluyor mu? Şu andaki durum tersine dönebilir mi olumlu olumsuz anlamda?
0: Yani son dönemde gördüğümüz özellikle hani büyük şirketlerin o bahsettiğin şekilde bir stratejik satın almak için hani piyasayı kolladığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Türkiye her zaman fırsatlar barındıran bir ülke. Dediğin sebeplerden kaynaklı olarak işte gerek lokasyonu olsun gerek nüfus olsun. Çünkü hani herhangi bir satın alma aktivitesi hani sadece işte satın alma yaptığın şirketin coğrafyasından kaynaklı ben gideyim burayı bir hub olarak kullanayım, ben gideyim buradan ihracat yapayım falan gibi bir düşünceyle yapılmıyor. Aynı zamanda iç pazardaki talebin de canlı olması gerekiyor. Yani bugün gidip mesela Çin'den bir şirket neden satın almazsın dersen, çünkü orada belli bir doygunluk var, herkes her şeyi üretebiliyor. Ondan sonra iç talep o kadar o şirketleri doyuracak kadar canlı değil. Hakeza mesela Japonya işte büyük bir ülke, gelişmiş bir ülke vesaire. Ama diğer yandan bakıldığında tüketim alışkanlıkları çok zayıf. Dolayısıyla hani sen orada bir şirket satın aldın ya da orada bir fabrika kurdun. Orada iç pazarı satış yapma biraz zorlu olacaktır doğal olarak. Ama mesela Türkiye'nin cazibesinden bir tanesi de bu. Biz tüketme açısından baktığımızda tüketim noktasında açlığı olan bir ülkeyiz. Her zaman potansiyel vaat ediyoruz. Yani Türkiye hani bir tüketim toplumu vesaire gibi bir takım eleştiriler oluyor ama ben...

0: bunu nasıl diyeyim, pozitif tarafından değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu aynı zamanda çok büyük bir potansiyel. Yani genç nüfusla övünen bir ülkenin tüketmesi de gayet doğaldır. Ve bu dediğim gibi bir satın alma olacaksa da şayet şirketlerin baktığı yerlerden de bir tanesidir. Kimse gelip burada bir ülkede bir satın alma yapıp sadece gideyim ben buradan ihracat yapayım gibi bir düşünceyle satın alma yapmaz. Burada da iç pazarın canlı olması gerekiyor. Türkiye konjonktür olarak mesela içinde bulunduğumuz koşullarda iç talep belki o kadar canlı olmayabilir ama olacaktır. Çünkü nüfus hala genç. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda her ne kadar hani demografik olarak biraz ortalama yaşımızda yukarı yönde hareket olsa da görece bakıldığında hala genç bir ülke diyebiliriz. Dolayısıyla ama sadece fark olarak şunu söyleyebilirim. Bizim mesela rekabet ettiğimiz alanlar en fazla rekabet ettiğimiz alan açıkçası işçilik tarafıydı. Yani Türkiye'nin tercih sebebi olmasının nedenlerinden en başında mesela işçilik maliyetlerinin vakti zamanında düşük olmasından bahsediyorduk. Şimdi senin bunu söylerken ki rekabet ettiğin yerler işte Polonya gibi, Romanya gibi gelişen ülkeler. Şimdi Polonya çok başka bir yerde artık.
1: Evet, o siklet olarak biraz değişti artık.
0: Evet, aynen öyle ama neyle kıyaslayabilirsin? Örnek veriyorum, Romanya ile kıyaslayabilirsin. Şimdi bakıldığında işçilik maliyetleri açısından bir cazibe sunmuyorsun ama diğer koşullar işte hala nüfusun canlı olması, genç olması, iç pazarın işte gelecek vaat etmesi, lokasyon avantajı, işte körfez ülkeleri ilişkilerimiz, bunların hepsi bakıldığında hani Türkiye'yi cazip kılan unsurlardan bir tanesi. Ama bir M&A aktivitesinden bahsederken bir satın alma sadece öz kaynakla yapılmıyor. Dolayısıyla o ülkedeki borçlanma koşullarının da satın alacak şirket için stratejik öneme sahip olduğunu söyleyebilirim bir taraftan da.
1: Ben o konuda biraz ne diyelim, laboratuvar açısından şanslı olduğumu düşünüyorum. Tam 2011-2013'te danışmanlık tarafında, M&A tarafında herhalde uzun yıllar bir daha öyle rastlar mıyız bilmiyorum. O hareketliğin çok yoğun olduğu bir dönemdi ki belki bu belirsizlik ortadan kalkarsa ona potansiyel olarak olabilir. 3-4 dakikamız daha var Gizem. Orada istersen hem burada hem yurt dışına çıktığında temasların oluyor. Bunu hep piyasa nezdinde işte yabancı borsaya gelecek miye soruyoruz ama reel ekonomi şahsen hani benim baktığım pencereden çok çok daha önemli bir gösterge. Neyi soruyorlar mesela Türkiye ile ilgili? Yani yatırım kararı alacaksa şu an Türkiye'nin nesine bakıyorlar?
0: Yani şöyle, şu anda baktığımızda para piyasalarında yani faiz hali hazırda yüksek zaten. Dolayısıyla sana kurda da bir volatilite olmadığı için bir kere imkanı sunuyor. Dolayısıyla hani nasıl diyeyim, böyle bir doğrudan yabancı yatırımdan ziyade böyle bir sıcak parayı daha fazla konuştuğumuz, sıcak para yatırımlarının diyeyim tırnak içerisinde daha revaçta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama az önce söylediğine ek olarak mesela 2012-2013 örnek verdin ya, işte bir gelişen ülke olmanın ya da bir nasıl diyeyim gelişen ülke olmanın bir taraftan da avantajı aslında bu. Burada ya da gelişen ülkelerin tamamında işler çok hızlı değişebiliyor. Yani örnek veriyorum, biz şu an mesela işte sıkı para politikası diyoruz, işte faiz yüksek diyoruz vesaire. Hani bakarsın koşullar değişir. Biz bundan belki birkaç sene sonra bambaşka, aynı dediğin gibi 2012-2013 dönemi gibi bambaşka bir ilgiden bahsedebiliriz. Hani dediğim gibi gelişen ülkelerde bir şeyler çok hızlı değişebiliyor. Burası böyle bir Almanya gibi ya da Avrupa'nın genelinde baktığımız gibi şey değil, böyle hantal bir ülke
1: bizim
0: değil.
1: Sıçrama eşiğimiz çok daha yüksek oluyor tabii, yani tabii. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda öyle bir potansiyel oluyor
0: genelde. Kesinlikle öyle, yani burası hantal bir ülke değil kesinlikle. Burada kararlar çok hızlı alınabiliyor, çok hızlı uygulamaya konulabiliyor. Yani mesela işte örnek veriyorum, ticaret alanında hedef pazarlar belirliyor ülkemiz. İşte hızlıca oralarda çok ciddi bir ilişkileri arttırabiliyorsun vesaire. İşte kalkınma ajansları vesaire, bunların hepsi sonuna kadar ihracat yapmak isteyen, oralarda yatırım yapmak isteyenlerin hepsinin arkasında. Dolayısıyla hani Türkiye o anlamda bakıldığında oldukça proaktif. Ama dediğim gibi kaynak her yerde önemli bir parametre. Örnek veriyorum, bir Çin bir yerde yatırım yapmak istediğinde hani ciddi teşvikleri var. Devlet hani bu noktada yönlendirme de yapıyor hatta bakıldığında. Dolayısıyla kaynak her yerde, bu tarz büyümeler için ya da global anlamda bir sıçrama yaşayabilmek için her yerde, dünyanın her yerinde oldukça önemli. Dışarıda yani yurt dışında bakıldığında Türkiye'de nelere bakıyorlar dediğimizde her zaman konuştuğumuz konular işte enflasyon, faiz, bunlar bu arada konuşulması da çok doğal. Çünkü dediğim gibi o kaynak konusu, yani şöyle örnek vereyim mesela, işte bir Norveç gibi, bir körfez ülkesi gibi işte petroldü, doğalgazdı vesaireydi. Böyle doğal zenginliklerin görece daha az olduğu yerlerde bu tarz hani enflasyonu yönetmek için doğrudan para politikasına bakmamız, doğrudan maliye politikasını yönetmeye çalışmamız çok normal. Dolayısıyla hani bunların farklı bir şeyini konuşabilmek için bir dış kaynaktan bahsediyoruz.

0: biliyor olmamız lazım. Ama dış kaynakta dediğim gibi hani şu an içinde bulunduğumuz koşullarda bir küresel belirsizlik ortamı, bir savaş ortamı, bir sürü başka belirsizlikten kaynaklı. Dış kaynak da herhangi bir ülkeye girerken imtina ediyor.
1: Yani şu an filtre çok daha fazla. Kesinlikle bu kadar belirsizlik öyle. Konuşuyoruz. Doğal olarak filtre de çok daha
0: kesinlikle
1: fazla.
0: Kesinlikle öyle. Yani herkesin öne çıkmaya çalıştığı başka bir alan var bakıldığında. Yani mesela Hindistan İşte öne evet. çıkmaya çalışan bir başka ülke, işte Çin bir başka sebeple öne çıkmaya çalışan bir başka ülke. Yani dünyada rekabetin has safhada olduğu ama bizim o küreselleşme diye tabir ettiğimiz herkesin birbirinden alışveriş yaptığı, ticaretin canlı olduğu dönemden farklı bir kafa yapısından bahsediyoruz. Artık hani burada satacaksan, benim ülkemde para kazanacaksan şayet gel burada üret dediği, özellikle büyük tüketim toplumlarının dediği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. O anlamda da bakıldığında rekabet tabii ister istemez biraz daha artmış vaziyette diyebiliriz.
1: Dilara kızıyor, bitir artık diye. Dilara Moğolalı yönetmeniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Capital Partners ortağı Gizem Uzuner bizlerle birlikteydi. Burada noktayı koyalım. Birazdan 15.15'te Akıllı Para'da tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.
7: Nerede başladı?

0: Bloomberg TT Radyo. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsa İstanbul'da haftanın 3. işlem gününde bir miktar bu kez baskının öne çıktığını izliyoruz. 13.600 puandayız BIST 100 endeksinde ve 128 milyar TL'lik de bir hacim var. Bununla beraber özellikle ulaştırmada %2'ye yaklaşan düşüşleri görüyoruz. Sanayi bugün pozitifte, orada da %1'e yaklaşıyor yukarı yöndeki değişim. Bankacılık %1'in üzerine düşer vaziyette ama gün boyunca takip edenlerin bileceği ve son dakikalarda siz değerli izleyicilerimize ilettiğimiz üzere bir ara burada satışlar %2'lerle telaffuz ettiğimiz düzeylerdeydi. Bakalım gün sonunda nasıl bir manzara bizi bekliyor. Avrupa, Asya ve ABD vadeliler eksenine baktığımızda fena bir gün değil aslında risk iştahı açısından ama Borsa İstanbul'daki bu iniş çıkışlar açıkçası genel normalimiz olmaya başladı desek yeridir. ABD'den ADP özel sektör istihdam rakamı da geldi. 44.000 artış, 65.000'lik beklentiye karşılık gelen rakam oldu. Önceki artışta 95.000'di ve son dakikalar gelmeye devam ediyor. Ons altın, ons gümüşle başlamıştık. En nihayetinde ons altında yukarı yöndeki değişim %3'lere geldi ve şu an 4200 dolarlarda bir ons altın görüyorum solumla terminalde. Az önce gümüş 62 doları aştı demiştik. %4,5'un üzerinde artar durumda şu an ve burada da 62,5 dolara doğru ons gümüşün yaklaştığını izliyoruz. Aynı risk iştahı yalnız kripto tarafta yok. Bitcoin düşüşte şu an görmüşken söyleyelim. Spot dolar endeksi 100'ün altındaki seyrini sürdürüyor. Bununla beraber ABD 10 yılları %4.70'ten bir miktar uzaklaştı. İçeriden bir done daha sunacak olursak da 240'lara gelmişti CDS'imiz. 230'un altında, 2 yıl gösterge tahminimizde yön yukarı, 10 yılda bir miktar aşağıda diyerek bir temel özet sunalım. Siz değerli izleyicilerimize gidelim. Paribas Araştırma Raporu.

0: Zorlama bir yöneticisi Burçak Güler Ultaş'a onun notlarını alalım. Ardından FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çitilci bizlerle olacak. Sendeyiz şu anda Burçak Güler Ultaş. Neler var notlarda bugün?
1: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün sizler için 3 farklı haber derledik. Dilersen hemen başlayalım. İlki yapay zeka ajanları ile ilgili. Cloudflare AI Agent'ların yani yapay zeka ajanlarının API'ler, veriler ve çevrim içi içerikler için gerekli ödemeleri stabil kripto para kullanarak yapmalarını sağlayan programlanabilir cüzdanları piyasaya sürdü. Salı günü duyurulan ilk adım, kullanıcıların hesaplarına bağlı bir Cloudflare cüzdan kullanıcı adı alabilmelerini sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre cüzdanlara stabil kripto para transfer edilmesi ve agentların satın alma işlemleri için yetkilendirilmesi gibi işlevler yakında kullanıma sunulacak. Cüzdanların iki farklı türü olacak. Biri bireylerin ve kuruluşların para yatırmasına ve harcamaları kontrol etmesine olanak tanıyan hesap cüzdanı. Bir diğeri ise API keyler aracılığıyla çalışan ve agentların direkt satın alım yapmasına izin veren sanal cüzdanlar. Özellikle bu gibi mikro ödemelerde stabil kripto paraların kullanımını aktif olarak görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Gelelim ikinci haberimize. JP Morgan ve Citibank'in ardından Wells Fargo da tokenize mevduat hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Banka 2026 yılının sonbaharında belirli kurumsal ve ticari müşterilerine tokenize mevduat hizmeti sunacak. Bu hizmet ilk aşamada bankanın kendi blok zincirinde 24 saat kesintisiz ABD doları İngiliz sterlini işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini desteklemekle başlayacak. Sistem 2027 yılında daha fazla kişiyi ve para birimini kapsayacak şekilde de genişleyecek. Son haberimiz BlackRock'tan. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, iki yeni tokenize para piyasası fonunu haftanın başında Ethereum ağında piyasaya sürdü. Yeni yapılan bir açıklamaya göre fonlar kısa bir süre içerisinde Solana alanına da genişledi. Bu sayede BlackRock, geleneksel piyasada mevcut bir BlackRock para piyasası fonunu 7/24 işlem görecek şekilde de kullanıcılarına sunmuş oldu. Genius yasasına uygun olarak piyasaya sürülen fonlar, stabil kripto paralar için rezerv varlık olarak da kullanılabilecek. Bugünlük sizlerle paylaşacağımız notlar bu kadardı Çağlar. Sana tekrar iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Paribu Araştırma Raporlama Bilim Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a. Baştan bir araya gidelim. Dönüşünde uzun uzun FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çitilci'yle içeriği ve dışarıyı konuşacağız.
2: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Para'da şimdi FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çitilci bizlerle. Tuğberk Bey hoş geldiniz.
2: Çağlar Bey hoş bulduk. Sağlıklar dilerim.
1: Sağ olun hep birlikte. Şimdi Borsa İstanbul'u uzun uzadıya konuşuruz bilanço dönemiyle beraber ama hali hazırda son yarım saat içerisinde kümelenen bir ons altın ve ons gümüş hareketliliği izler vaziyetteyiz. An itibariyle 4210 evet. doların üzerinde bir ons altın ve 62,5 dolara şu an itibariyle neredeyse %5'lik yukarı yöndeki değişimiyle gelmiş bir ons gümüş var. Senenin popüler iki unsuru belki bu zamanları bekleyenler vardır ama niye durup durup özellikle aylık bazda o kayıplarından sonra bugünü seçti ons altın? Altın ve ons gümüş.
2: Açıkçası piyasada şu anda bir açık sıkıştırma var. Neden bir açık sıkıştırma? Çünkü Brent petrolle beraber bir kıymetli metal trade oluyordu. Petrol yukarıya, altın gümüş aşağı, petrol aşağı, altın gümüş yukarı şeklinde. Ve 4000 ile 4150 arasında özellikle ons altın tarafında hani piyasa bu trade'e bir noktalarında dahil olup kârlı çıkıyor muydu? Çıkıyordu. İşte bu birkaç sefer denemeden sonra hani bazen piyasada herkesin gördüğünden para kazanılmaz yaklaşımıyla beraber oradan yukarı seviyelerden satmaya çalışanlara bir açık sıkıştırma devreye girdi. Çünkü dünden bugününkü ana kadar haber anlamında veyahut da FED temasında, Amerikan 10 yıllığında veyahut da bilmediğimiz başka dinamiklerde bu fiyatı destekleyecek bir değişiklik olmadı mı? Olmadı. Hani sizin aslında dediğiniz gibi zamanlaması biraz manidar. Ben de bunu piyasa tarafındaki momentumda bir açık sıkıştırma olarak değerlendiriyorum. Tabii şimdi bu noktadan sonra yatırımcı tarafında şu soru gelecek. Özellikle altın ve gümüş tekrar ralliye başlayıp işte gümüş tarafında 80 dolarlar veyahut da ons altın tarafında 5000'in yolu açıldı mı? İşte bunun sorunun cevabı için henüz erken. Çünkü Amerikan 10 yıllığı hala 4,5'un üzerinde. Brent petrol 80 dolar seviyesinde. Dolar endeksine bakıyoruz. Evet yüzlü seviyelere yakın trade ediyor. Orada biraz bir Japon yeni etkisi bulunuyor. En önemlisi de Trump faktörü var. Hani Hürmüz Boğazı evet kısmi bir şekilde açık ama Trump'ın bir açıklamasına bakar. Bu dinamikler de değişmediğinden dolayı hani bu rally tarafından pozisyonlanmaya dahil olmak için erken olabilir diye değerlendiriyorum. İşte bunun da kısa periyottaki cevabı Cuma günü açıklanacak verilerin verisi, ABD tarım dışı istihdam verisi. Gerçi o eski dönemlerdeki gibi piyasayı öyle yönlendiren, momentumu destekleyen veyahut da trend değişimi yaratacak veri gücü kalmadı ama özellikle bir önceki veri 57 bin seviyelerindeydi. İşte Bloomberg Terminal'de medyan beklenti 80 bin civarlarında bulunuyor. 100 binin altında gelebilecek bir tarım dışı istihdam verisi neye işaret etmiş olacak? Amerikan ekonomisinde aşırı ısınma yok. Resesyon kaygısı için henüz erken. Bu veri 100 binin altındaki olası tarım dışı istihdam verisi Fed'i faiz artışına götürmez. Fed de ilk fırsatta bulursa diğer merkez bankaları gibi faiz indirimi temasına gidebileceği beklentisini kuvvetlendirebileceğinden dolayı sanki bu altın ve gümüş tarafında bu kısa periyotlu momentum yarın da Cuma günü veriye kadar da devam edebilecek gibi gözüküyor. Hani buradan yukarı trend başlıyor mu veya buralar satış yeri mi olacak? Cuma günkü tarım dışı istihdam verisiyle bunları tekrar değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum Çağlar Bey.
1: Yani Tuğberk Bey sizin de çok iyi bileceğiniz üzere olsaydılarla vesairelerle yürümüyor bu işler ama özellikle Cuma için birkaç farklı senaryoda ons ve ons altın ve ons gümüş yatırımcıları için soracak olursak neler düşüşe neler yükselişe sebep olabilir?
2: Şimdi tabii tarım dışı istihdam verisinde oldu da 150K ve üzerinde yani 150K ile 200K arasında sürpriz bir pozitif durum gerçekleşti. O zaman Amerikan ekonomisi ısınıyor. Fed gel faiz artışına git. Zaten 3 üyede faiz artışı tarafında görüşlerini bildirmişti. Bu piyasa tarafında tekrar Amerikan 10 yıllığını 4.70 seviyelerine taşır. Dolar endeksini 100 seviyesi üzerine taşır. Euro dolar paritesini 1.15'lere doğru devam ettirir. Gümüşte minimum 2-2,5 puanlık aşağı yönlü bir hareket. Ons'ta da 50 ile 60 puanlık bir aşağı yönlü hareketi tetikler. Ama tarım dışı istihdam verisi bir önceki gerçekleşme olan 57K ve seviyesi altında gerçekleşecek olursa da bu sefer piyasa acaba Amerikan ekonomisinde bir ani durma mı var? Fed'in belirttiği, yönlendirdiği yumuşak iniş değil de sert bir iniş mi yapıyoruz? Bunun da çaresi kimde olacak? Fed'de. Bu zamanda faiz artışı isteyen Eylül ve Aralık toplantılarındaki piyasa katılımcıları veyahut da fiyatlamayı yapanlar, bu sefer de Fed gel, ekonomiyi canlandı, bir şekilde faiz indirmen gerekiyor söyleminde bulunur. İşte bu noktada da o zaman tekrar biraz önce saydığım fiyat seviyelerindeki tam tersi durumdaki varlık fiyatlarına etki etmiş olacak. Ama gerçekten biraz daha orta periyotlu yatırım yapan veyahut da trende bakmak isteyen yatırımcı dolar maliyetini takip etmesi gerekiyor kıymetli metaller tarafında. Bunun da piyasadaki yansıması Amerikan tahvil getirileri. 10 yıllık ne zaman 4,5'un altına iner, ekstrem bir savaş riski haricinde piyasa FED'deki faiz artışı beklentilerini törpüler, bir adete indirir veya bu yıl hiç faiz artışına gitmez hikayesini satın almaya başlar, 4,5'un altında bir Amerikan 10 yıllığı görürüz, evet o zaman çok rahat bir şekilde altın ve gümüş tarafında da her girdiğin seviyeden kar alabileceğin kısa periyotlu bir trend de devreye giriyor olabilir. Bekleyip görmek lazım Çağlar Bey.
1: Tuğberk Bey, dediğim gibi Borsa İstanbul'a getireceğim tabii ki konuyu ama dışarıyla ilgili de çok büyük soru işaretleri var. Yani hayatımızda 2026'da şu görmüş olduğumuz savaş ortamı yokken dahi biraz da teknoloji şirketlerinin değerlemeleri, hisse senetlerinin gelmiş oldukları seviyeler ciddi sorgulanır vaziyetteydi. Bu noktada da zaten dünyada abinane tabirle en çok ekmeğini yiyen kötümserliğin ya da şüpheciliğin bir Nouriel Roubini var, bir de Michael Burry var. Michael Burry de şu evet, son birkaç gün içinde dedi ki öyle herkes kolay kolay bu noktada olumsuz düşünüp kısa pozisyon, uzun pozisyon kararı veremez ama ben 1987'de yaşadığımıza benzer bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Özellikle ABD endekslerindeki rekorlar daha da yukarılara gidiyor. Bu da doğal olarak para çekiyor dedi. Tabii onun kendi tecrübesi, sezgileri vesaire bir yana ama en basit yatırımcının bile böyle şüpheleri vardı. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Yaz boyunca artık sayamayacağımız düzeyde özellikle işte çip şirketleri başta olmak üzere farklı farklı yerlerde de hareketlilikler gördük. Nereye doğru ilerlediğimiz konusunda özellikle bu yılın sonunda neler söylemek istersiniz?
2: Piyasadaki oynaklık doğası gereği devam edecek. Bu hem yukarı hem aşağı yönde. Ama Amerikan hisse senetlerine bakıldığı zaman da veyahut da endekslere bakıldığı zaman da her bu balon tartışmaları veyahut da geriye dönük referanslarla 1987 dönemini kıyaslama, 2002 dotcom balonunu kıyaslama gibi periyotlar çok sık frekansta basının tarafına veyahut da önümüze gelme noktasında bulunuyor. Tabii bu noktada bu aşırı oynaklıkla beraber aslında büyük resimde ilginç sürprizler de oluyor. İşte en son Amazon'a bakıyoruz, piyasa değeri 3 trilyon dolar. Yani o da 3 trilyon dolar kulübüne dahil olmuş bir durumda. Burada yapay zeka ve teknolojiyle destekleme ön planda olurken de şimdi buradaki hikayenin kısa bir sürede bitmesi veyahut da yapay zekaya bir alternatif oluşturup yapay zekayı tamamen devreden çıkarabilecek eski veya yeni kültüre ait bir şey gelmeyeceği varsayımı altında bu yukarı yönlü hareket oynaklıklarla beraber devam ediyor olacak. Şirketlerin evet özellikle sabit harcamalarına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. O sabit harcamaların karlılığa ne kadar sürede devam edeceği ön planda. Tabii

0: Ve bunun diğer bir yansıması da yapay zeka biraz daha genç nüfus tarafında kullanımı fazla olduğundan dolayı dünyadaki kıta Avrupa'sındaki düşük doğurganlık oranlarıyla beraber bu yapılan yüksek maliyetlerin genç kuşağın arz yönlü sıkıntılara maruz kalacağından dolayı ürün satabilecekleri kitle bulamayacaklarından dolayı şu anki yapılan maliyetlerin batık maliyet demeyelim ama biraz daha böyle daha sorgulanabilir seviyeye gelebileceğine ilişkin beklentiler var. Ama çok uzun dönemli bakmak bir yatırım temasında ne kadar etkin? Hani efsane İngiliz ekonomist Keynes'in dediği gibi uzun dönemde hepimiz ölmüş olacağız. Zaten uzun dönemin de vadesini bilmediğimizden dolayı piyasa biraz daha miyop bakış açısıyla davranıyor. Evet, ileriye dönük bunlar bir risk faktörü mü? Risk faktörü. Ama ben piyasa tarafında cari olarak fiyatı alıp satıyor muyum? Evet, alıp satıyorum. Bu hikayeye karşı dışarıda kalıp karşısında parayı nakit tutmak veyahut da yapay zeka temalı endeks hisse senetleri dışında tuttuğum zaman da getiri anlamında geride kalıyor muyum? Geride kalıyorum. Onları bile yapmasam Amerikan enflasyonuna karşı param değer kaybediyor, varlığım azalıyor ve alım gücüm düşüyor mu? Düşüyor. Dolayısıyla piyasa miyop bakmaya devam ettiği sürece ki bakmak zorunda da başka alternatifi yok. Biz yapay zeka teması teknoloji tarafında yıl sonuna kadar 2027 ilk çeyreğe kadar oynaklığın olabileceği ama bu oynaklığın aşağı yönlü gerçekleştiğinde piyasanın tekrar bunu alım yönünde destekleyebileceği bir döngüyle devam edeceğiz. Çünkü şu anda yurt dışında da en rahat, secure bet denilen en güvenli yatırım aracı olarak yapay zeka görülüyor. Bunu önemli kurumların raporları oluyor, sosyal medya desteklemeleri oluyor. Ama yapay zeka ve teknoloji dışında hangi sektöre bu kadar rahat, belki çok tabir net olmayacak veyahut da yanlış anlaşılabilir ama gözü kapalı bir şekilde yatırım yapılabiliyor. Yapay zeka dışında bunun alternatifi yok. Dolayısıyla bu miyop bakış açısı devam ettiği sürece bu perspektiften bakıldığı zaman da yapay zeka ve teknoloji tarafındaki varlık fiyatlarında her düşüş bir alım fırsatı veyahut da pozisyon arttırmak için piyasa tarafından kullanılıyor ki zaten endekslerde rekor tazelemeleriyle bunu da taçlandırmış oluyor Çağlar Bey.
1: Evet, aslında 2026 için özellikle Borsa İstanbul yatırımcısının gönlünü isterdi ki bir müddettir biraz o süre uzadı da özellikle yılın ikinci yarılarına son birkaç yılda hep anlam yüklendi ama çok da açıkçası onun karşılığını veremedi. En nihayetinde de artık yılın 8. ayındayız, ilk haftasındayız. Yine 14.000'den kabaca 13.650'lere gerilediğimiz kısa vadede yine ikinci yarıya soru işaretleriyle başlanan bir ayı takiben ikinci ayında da bir görünüm var. Nasıl yorumlarsınız bugünün özelinde? Mesela geçtiğimiz haftadan beri tüm işlem günlerini ben düşünüyorum şöyle. Tam acaba işte o geçiş ayına mı geçiyoruz diye dışarıda çok bir şey olmamasına rağmen tekrar Borsa İstanbul'da hava bozuyor. Mesela bugün sınai yine %1'e yakın yukarı yöndeki değişimiyle aradan sıyrılmış ama bir kompozisyonda genel olarak ılımlıya dönüş de yok. Bunun temel olarak para politikasıyla mı özetlemeliyiz yoksa savaş mevzusu ortadan kalkmadıkça böyle iki ileri bir geri bir geri iki ileri gitmeye devam mı edeceğiz?
0: Şimdi yurt dışı tarafında tabii ki de savaş teması önemli. Onun da direkt yansıması Brent petrol. Brent petrol şu anda 80-85 dolar bölgesini referans aldığımızda bunun üzeri mi bunun aşağısı mı? Bu neden önemli? 80-85 doların üzerinde olursa veyahut da 80-85 bölgesi kalıcı olursa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme ihtimali zayıflıyor. Veyahut da teknik faiz indirimi kapısını açabilecek bir haftalık repoya dönüş süresini uzatıyor. Merkezin bu politikadaki belirsizliği mevduat ve para piyasası fonlarını yüksek tuttuğundan dolayı alternatif getiri yüksek olduğundan dolayı Borsa İstanbul'a yeni getiri dahil olmuyor. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da MSCI'nin yaptığı uyarı özellikle Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamanın yukarı yönlü gitmesindeki en büyük engellerden bir tanesi. Regülatörlerin alacağı düzenlemeler, endekse giriş çıkışları nasıl olacağına ilişkin süreç. Bunlardaki durum biraz gri alan oluşturduğundan dolayı yeni yatırımcı gelmesini engelleyen bir unsur. İç tarafta diğer bir faktör olarak halka arzlar, bireysel yatırımcının o eski dönemlerde alıştığı gibi tavan tavan aksiyonları yerine taban taban aksiyonları olduğundan dolayı yatırımcı getiri anlamında da mevduat ve para piyasası fonlarına gerisinde kaldığından dolayı yeni para, yeni sermayenin dahil olması olmuyor. Ve artık göreceli iskontoda ister dolar bazında ister TL bazında veyahut da herhangi bir varlığa paydaya koyup da Borsa İstanbul buna göre iskontolu demek de bir katalist olmuyor. Evet, 12.850-13.000'lerde majör bir destek var. Buralar bir dip oluşumu var ama bu dip oluşumundan dahil olduğunuzda da para piyasası fonuna mevduat getirisi veyahut da farklı bir enstrümana yatırdığınız zaman da o getiri anlamında da Borsa İstanbul'dan istenen getiri elde edilemiyor. Dolayısıyla hem yurt dışı hem yurt içi faktörler birleştiğinden dolayı da şu anki durumda Borsa İstanbul'da her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı olarak değerlendiriliyor. İşte İMK ve BIST 30 tarafına baktığımızda özellikle eskiden daha rahat defansif dediğimiz hisse senetlerinde bile beklenmedik bir anda devre kesme, taban oluşumları çok sık olduğundan dolayı piyasa genel bir şekilde kalabalık endeks 30 hisse senetlerine yönelmiş durumda. Ama yatırımcının genel yatırım perspektifi, felsefesi banka, holding, sigorta veyahut da sanayi şirketlerine odaklı olmadığından dolayı yatırımcı da mevduat ve para piyasası fonları getirilerinde geride kalmamak için yan tahtalarda biraz daha manipülatif hisse senetlerine yönleniyorlar ve oradan mevduat ve para piyasası fonu veyahut da enflasyon üzerinde bir getiri elde etmeye çalışıyorlar. Orada da tabii ki de manipülatif hisse senetleri olduğundan dolayı teoride olanla pratik bambaşka şeyler söylediğinden dolayı yatırımcı bu sefer de Borsa İstanbul tarafına küsüyor ve dahil olmuyor. İşte bunun sıralaması ne zaman değişecek? Özellikle MSCI'ın belirttiği bu unsurlara karşı nasıl bir aksiyon alacak? Regülatörler tarafından bunlar netleşmiş olacak. Sonra sonbahar döneminde Merkez Bankası eğer Eylül toplantısında bir faiz indirimine gidip veyahut da 13 Ağustos'taki enflasyon raporu öncesinde Brent petrol 70-75 bandına doğru gelir. Belki bir haftalık repoya dönülür. Belki 13 Ağustos'taki enflasyon raporunda başkan tekrar konuya ilişkin rahatsızlığını dile getirip bir haftalık repoya dönmek için bir kapı aralayabilir. Hani ancak bu katalistlerle biz 13.850'nin üzerinde kalıp tekrar bir 14.000'in üzerinde kalıcılığı sağlayabileceğiz gibi gözüküyor. Çünkü son dönemde piyasadaki petrol aşağı, borsa yukarı aksiyonu da anlık bir trade'e dönmüş durumda oluyor. Yani kalıcı yukarı yönlü hareketi sağlamıyor. İşte kalıcı yukarı yönlü hareketin olmamasının nedenleri de biraz önce bahsettiğim hem yurt dışı hem yurt içi faktörlerde biz bize borsaya kalmadan kaynaklandığını değerlendiriyorum Çağlar Bey.
1: Peki Tuğberk Bey, şimdi bu kadar tahlilini yapıyoruz. Belki çok çok daha uzatabiliriz de. Herkesin de aklına şöyle bir ne diyelim önümüzdeki sürece ilişkin ister istemez senaryolar oluşuyordur. Bir tanesi ya tamam ben uğraşmayayım o zaman bununla. Bütün portföyü özellikle hisse senedi tarafıyla ilgili Borsa İstanbul'u boşaltayım ya da zaten olan oldu. Bunları ben tutayım. Ama sizin de sağ tarafınızda eserlerinizde gözüküyor. Yani insan davranışını kestirmek çok kolay değil. Hazır Keynes'i andık ama Adam Smith bugün görse tahmin ediyorum bunun serbest piyasa olmayacağına, olmadığına dair çok fazla şey söylerdi. Serbestlik çok süce bir kavram olmasına rağmen. Önümüzdeki süreçte biz uzun yıllar insanın rasyonel davrandığını düşünsek de aslında son yıllar kanıtladı ki çok da rasyonel varlıklar değiliz. Şunu sormak isterim. Bir müddettir sürekli para piyasası fonlarını konuşuyoruz. Rasyonel baktığımızda durum böyle ama öte yandan da bir kaçırma korkusu da var. Bu mengenede sıkışmış bir yatırımcı psikolojisi var yerli tarafta. Burada risk alınması gereken zamanı kestirebilmek kolay mı? Yani savaşın bitimini beklemek lazım mesela?
0: Yani çok net bir cevap yok. Trump'ın açıklamalarına bakmak gerekiyor. Yani Trump bir anda pozitif konuştuğu zaman da Borsa İstanbul tarafında bu direkt petrol fiyatını aşağı çekecek. Merkez Bankası faiz indirebilir. Faiz indirimi tarafında X Bank pozitif yönde etkilenir. O zaman X Bank'a bakalım. X Bank'ı kaçıran varlık dağılımı tarafında holdinge bakalım. Holdingi de kaçırdığımız zaman da sigortaya bakalım şeklinde bir aksiyon oluyor. Dolayısıyla zamanlamayı kestirme anlamında iş zor. Kaçırma korkusu tarafında da yani yatırımcı özellikle şu anda ağırlık olarak %80'lerde mevduat para piyasası fonu %20-25'lerde diyelim hisse senedi tarafında bu kaçırma korkusundan dolayı bulunma tarafında olabilir. Yani illa ben hisse senedi olmadan duramıyorum veyahut da biraz sonra Trump bir açıklama yapar. Petrol fiyatı 70 dolara düşer ve Borsa İstanbul %2-2,5 yaptığı zaman da ben rahatsız olurum. Bu durumdan da çok hoşnut olmam diyenler için de %20-25'te hisse senedi ama o da tekil bir hisse senedi değil. Tekil hisse senedi taşımak istiyorsa mutlaka banka taşıması gerekiyor. Çünkü bankacılık sektörü bütün negatif faktörler tarafında biraz fazla dayak yemiş durumda. Hani bunun daha ileriye gitmesi için daha katastrof sistem çöküşlerinin olması

0: gerekiyor. Öyle bir durum yok. İleriye dönük böyle bir beklenti de yok. Ama yatırımcı, banka, holding tarafında bulunamıyorsa da bu işi profesyoneller tarafında hisse senedi yoğun fonlarında %25 portföylerinde eğer bir yukarı hareket olur, çok sert bir ralli olur diye bekledikleri durum varsa da hisse senedi yoğun fonlarda kalmaları daha uygun olur diye değerlendiriyorum.
1: Peki altın ve gümüşle ilgili konuştuk ama bir dönem mesela yine sizinle sohbetlerimizde hatırlıyorum. Emtia'da sırf kıymetli metallere yönelmiştik. Mesela bakırın hareketliliğini görüyoruz. Farklı bir emtia perspektifiyle portföy çeşitlendirilebilir mi bu dönemde?
0: Çeşitlendirme yapılabilir ama hani şu anki dünyadaki fiyatlama şu oldu. Altın %3'ün üzerinde, altın yoktu, gümüşe bakıyor. Gümüş de çok fazla yukarı gitti. Olmaz. Geride kalanlar hangisi? Bakır tarafına bakıyor. Özellikle COMEX ile LME arasındaki bakır premiumu yüksek seviyede. Amerika'nın lehine şu anda bütün bölgelerden Amerika'ya bir bakır transferi var. Amerika'daki bakır daha primli bir durumda duruyor. Zaten tarifelerde Trump'ın bakıra uyguladığı tarife belli. Bakır türevlerine yeni getirdiği tarifeler de ortada. Dolayısıyla bir arz yönlü sıkıntı olacağı değerlendiriliyor. Bir de biraz petrol fiyatı düştüğü zaman da Fed faiz indirimine gidebilir. Dünya ekonomisi bir miktar daha canlanabilir. İlişkin beklentiyi satın alınacağından dolayı o zaman da yine bakır ekonominin biraz da canlılık barometresi olduğundan dolayı hani hem Fed teması hem Trump teması hem savaş teması böyle emtia dinamiklerinde farklılık arayanlar için hani listenin ilk sıralarında bakır olmasını tercih ederdim diye değerlendirdim Çağlar Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Fiba Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Tuğberk Çitilci bizlerle
0: Ben teşekkür
1: birlikteydi.
0: ederim.
1: Vermiş olduğu detaylı yanıtlar için. Piyasaya baktığımızda da bir gün içi ben Borsa İstanbul BIST 100 endeksini rica edeyim rejimizden. An itibariyle bir miktar daha BIST 100 ve BIST 30'da çok bir değişim olmamakla beraber satış baskısının azalmaya başladığını görüyoruz. Ama dediğim gibi bu gün sonunu nasıl bir resim getirecek bize izleyip öğreneceğiz. Bununla beraber sınayideki de yukarı yönlü yüzdesel değişimin biraz gerilediğini görüyoruz. Yani diğer endekslerde satış baskısı azalıp sınayideki de pozitif momentum da buna paralel azaldı. 137 milyar TL'lik de şu an ekranda görüyorsunuz 13.640'lara geldik. Bir hacim var akıllı paraya noktayı koyarken. Programın sonunda da Sibylline, Orta Doğu ve Afrika baş analisti Megan Sutcliffe'in ABD ve İran arasında anlaşmaya varılma olasılığına ilişkin söyleşisiyle akıllı paraya noktayı koyacağız. Saat 16'da da Finans Merkezi sizlerde olacak. Hoşçakalın.
2: Bölgeden gelen son haberlerle başlayalım. Programın başında veya hemen öncesinde Başkan Trump'ı dinliyorduk. Piste konuşurken 48 saat içinde bir anlaşma olabileceğini söylüyordu. Ancak bu durum Hürmüz Boğazı'na özel. Bu yaklaşık bir ay kadar önce konuştuğumuz mutabakat zaptı değil. Yani soru aslında çok basit. Bundan sonra ne olacak?
3: İran'la müzakerelerin ilerlemesine ilişkin çok sayıda ABD'li yetkiliden gördüğümüz tazelenen iyimserlik ve tabii ki ABD, İran, Umman, bölgesel taraflar ve Hürmüz Boğazı arasındaki daha geniş dinamikler göz önüne alındığında şu anda herkesin sorduğu soru kesinlikle bu. Önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen göreceğimiz şey Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yeniden başlatmak ve koordine etmek için bir tür uzlaşma müzakere etmek üzere İran ve Umman arasında geçen hafta gerçekleşen temasların devam etmesi olacak ve eğer bu şartlar Amerika Birleşik Devletleri için kabul edilebilirse Başkan Trump ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimlerden ABD'nin istekli olduğunu belirten daha fazla açıklama gelecektir. Böyle bir anlaşmayı desteklemeye.
2: Megan, bunun ölçülmesinin gerçekten zor olduğunu biliyorum. Çünkü son 6 ay içinde defalarca bu noktaya geldik. Ancak olayların şu anki durumu ve bildirilenler ışığında Hürmüz Anlaşması'yla başlayan gerçek bir gerilimi düşürme süreci mi göreceğiz? Yoksa bu sadece işleri yeniden hareketlendirmek için taktiksel bir duraklama mı?
3: Şu an için durum nispeten belirsizliğini koruyor ve bu durumla ilk kez karşılaşmadığımız konusunda kesinlikle haklısınız. ABD'nin İran'ı hedef alan büyük hava saldırıları düzenlemekle tehdit edip ardından müzakerelerde büyük bir atılım olduğunu iddia etmesi bu çatışma sürecinde defalarca gördüğümüz bir model. Bu yüzden bunun mutlaka yakın bir ilerleme veya atılımın garantisi olduğunu söyleyemem. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki dinamiklere ilişkin iyimser karakter açıklamaları, İran ve Umman arasındaki ikili dosyadaki ilerleme ve bu anlaşmanın, bu su yolunun yeniden açılması için tam olarak ne anlama gelebileceğine dair daha geniş piyasa güveninin birleşimi temkinli bir iyimserlik kaynağıdır ve bu anlaşma mutlaka garanti olmasa bile bir anlaşma üretmeye son birkaç haftadır olduğumuzdan daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim.
2: Megan, biz de bildirdik. Bloomberg'de İran'ın oradaki güç kademelerindeki bazı anlaşmazlıklara rağmen kapalı kapılar ardında Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yardım etmesi fikrine sıcak bakmaya başladığını bildirdi. Sizce genel olarak İran'ın tutumu şu sıralar yumuşuyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki durumu göz önüne alındığında biraz geri adım atmak için bir teşvikleri var mı?
3: Şu an için İran'ın tutumunun nispeten tutarlı olduğunu söyleyebilirim. Hem yurt içinde hem de uluslararası alanda savunduğu belirli ilkeler üzerinde müzakere etmeye pek yanaşmıyor. Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda İran su yolunun kontrolünü ve buradan geçmeye çalışan gemilerden çeşitli ücretler toplama yetkisini pazarlık konusu edilemez gördüğünü çok net bir şekilde belirtti. Ancak bu ilkenin uluslararası taraflarca kabul edilmesi şartıyla anlaşmanın tam olarak neye benzeyeceği ve mayın temizleme faaliyetleri için Avrupa deniz varlıklarının konuşlandırılması gibi bu anlaşmanın ön hazırlıkları konusunda müzakere etmeye hazır. Dolayısıyla bugün Bloomberg'den gelen bu haberin İran'ın tutumunda genel bir yumuşamanın göstergesi olduğunu söyleyemem. Ancak bu İranlı yetkililerin çeşitli uluslararası taraflarla hala temas kurmaya istekli olduğunu ve bir dereceye kadar pragmatizm sergilediğini gösteriyor. Bu durum hizmet ücretlerinin ödenmesi ve tabii ki İran'ın izni olmadan su yolundan geçen gemilere yönelik saldırı tehdidi gibi temel konularda büyük tavizler verileceği anlamına gelmese bile.
2: Peki bundan bahsetmişken, su yollarına yapılan saldırılardan bahsetmişken, Yemenli Husiler ile Suudi Arabistan arasında yaşanan paralel saldırganlığı da görüyoruz. Orada diplomasiye dönmek için bazı çabalar olduğunu da bildirmiştik. Kızıldeniz sizi endişelendiren başka bir şey mi? Çünkü Hürmüz Boğazı muhtemelen son 6 aydır bu durumdaydı. Ancak Suudi Arabistan'ın başvurduğu Kızıldeniz'de bu yenilenmiş veya taze riski görüyoruz. Bunun şu anda farkında olmadığımız daha büyük sonuçları olabileceğini düşünüyor musunuz?
3: Kesinlikle. Bu bölge için ve özellikle Suudi Arabistan için büyük bir endişe kaynağı. Elbette 20 Temmuz'da Suudi limanlarına uygulanan Husi ablukası Riyad için büyük bir endişe kaynağı. Çünkü bu Suudi Arabistan'ın bu çatışma boyunca güvendiği can damarını, yani Kızıldeniz'deki ihracat tesislerini fiilen kesiyor. Suudi Arabistan bu sayede petrol gibi temel emtiaların ihracatını sürdürebildiği gibi hem kendi iç ihtiyaçları hem de Orta Doğu'daki diğer devletler adına daha geniş kapsamlı ithalat ihracat faaliyetlerinde bulunabildi. Dolayısıyla Husilerin bu ekonomik can damarı üzerindeki baskısının arttığını görmemiz büyük bir endişe kaynağıdır. Ancak Umman'ın arabuluculuğuyla Riyad ve Sana arasında temasın yeniden kurulmasında en azından bir miktar ilerleme kaydedildiğine dair kanıtlar artıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu temasın devam ettiğini ve Yemen merkezli Husilerin 2022'yi tam olarak uygulaması için Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı artırma çabalarını görmemiz muhtemel. Yemen'de siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler yol haritası. Bu oldukça zorlu bir süreç olacak. Ancak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla birlikte düşünülürse Riyad üzerindeki baskıyı ve dolayısıyla uluslararası piyasalardaki baskıyı hafifletecektir.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem piyasalardaki hareketliliğe değineceğiz, hem önümüzdeki dönemde belirsizlik sürecinde risk yönetimi nasıl gerçekleştirilmeli? Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu ile birlikte biraz risk değerlendirmesi üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Yorumlar yapmaya çalışacağız. Sonrasındaysa Citi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Luis Costa ile arkadaşımız Ceren Dilekçiköseoğlu'nun yaptığı röportajı getireceğiz ekranlarınıza. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakalım. JP Morgan aralık vadeli gecelik faiz swaplarında açtığı dikleşme pozisyonunu kapatarak kar realizasyonuna gitti. Banka Temmuz ayı enflasyonunun ardından piyasaların parasal gevşemeyi büyük ölçüde fiyatladığını ve hedeflerine taktik olarak ulaştıklarını belirtti. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, finansman sorunlarının üretim zincirinin tamamını etkilediğini ve yapısal bir meseleye dönüştüğünü söyledi. Bahçıvan, kalıcı çözümün Türkiye'nin sanayi finansman mimarisinin yeniden kurulmasından geçtiğini vurguladı. Barclays ve HSBC, Fed'in enflasyon konusunu ağırdan aldığına dair endişelerin yatırımcılara fiyat artışlarına karşı koruma sağlayan tahvilleri almaları için neden sunduğu görüşünü aktardı. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açık olduğunu duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, eğer açılmazsa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Euro bölgesinde Birleşik PMI Temmuz'da 2 puan artışla 52 seviyesine yükseldi ve 51.9'luk beklentiye yakın seyretti. Öte yandan üretici fiyat endeksi Haziran'da aylık %0.3 geriledi. Üretici enflasyon

Günün öne çıkan haber başlıklarını aktardık. Yurt dışı piyasalar açısından iyimser bir ortam. Bizde ise bir parça realizasyon görüyoruz. Özellikle BIST 100 endeksi şu anda 13.625 puan seviyesinde %0.5 kadar aşağı yönlü hareketin olduğunu ifade edebiliriz. Bankacılık endeksi bugün biraz realizasyon görüyor. %0.8 kadar aşağıda. Aynı orandaysa sanayi endeksi yukarıda görüyoruz. Ama endeks üzerinde belirgin etkiyi havacılık tarafından izliyoruz. %2'ye yakın aşağıda havacılık hisseleri bugün itibariyle. Kurlar tarafında 47 lira 57 kuruş dolar TL, 54 lira 93 kuruş 94 kuruş civarında euro TL fiyatlaması var. Euro dolar çaprazı biraz yukarı kaydı. 1.1543'lere doğru geldik. Dolar endeksi de 99.70'lere doğru geri çekilmiş oldu. Ancak uluslararası hisse senetleri için ortam iyi kalmaya devam ediyor dedik. Şu an itibariyle Avrupa borsalarına yukarı yönlü hareketler var. MSCI Dünya Endeksi rekor kırdı. S&P 500 endeksi dün, Dow Jones endeksi dün rekorlarını tazeledi. Bugün Avustralya kendi rekorunu tazeledi. Dolayısıyla aslında biraz da özellikle Amerikan vadelerinden gelmekte olan short covering hikayesi, daha önce açığa satışların piyasadan toplanması, dünkü satışları, dünkü alımları kuvvetlendiren alanlardan bir tanesi olmuştu. Bugün de onun üzerine biraz pozisyon inşası olmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. %0.4-0.5 kadar Dow Jones ve S&P 500 vadeleri, yukarıda Nasdaq vadeleri %0.25 ile daha sınırlı. Bilanço dönemi de piyasa üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son olarak emtia piyasası esasına bakalım. Orada petrol fiyatlarında bir parça yukarı yönlü hareket var. Brent cephesinde 80 dolar 41 sente geldik yeniden. Sabah 78 dolarlara kadar gevşemiştik. 75 dolar 90 sent ise Amerikan tipi ham petrolle gördüğümüz fiyatlama. Değerli metallerde yukarı yönlü ivme biraz daha belirginleşti. 4195 dolara kadar geldik. Altının ons fiyatında dünkü kapanışı 117 dolar kadar üstüne çıkmış olduk. %3'e yaklaşıyor prim. Aynı zamanda gümüşte de %3.6 civarında prim görüyoruz. Orası da yine 2 doların üzerinde prim yaptı. 61 dolar 70 sente kadar geldi gümüş fiyatlaması. Rakamları bu şekilde aktardık. Hızlıca geçiyoruz şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, dün de seninle bir parça Amerikan borsalarından bahsetmiştik. Sonuç itibariyle baktığımızda ciddi bir toparlama hareketi söz konusu oldu. Hatta işte biraz short covering'den bahsettik. Yani daha önce piyasanın düşebileceği yönünde açılan çeşitli pozisyonlar kapatılarak bunların piyasadan topladıkları hisseler de dünkü hareketi sertleştiren unsurlardan biri oldu. Dolayısıyla aslında hem biraz bu bilançolar çerçevesine bakmak lazım, hem de aslında SpaceX enteresan bir bilanço oldu. Bilanço iyiydi. Piyasa dolayısıyla ilk etapta bunu alımla taçlandırdı, ama sonrasında rehberlik çok ciddi harcama kalemi gösterince bayağı ciddi bir baskıya doğru dönüştü. Üstelik de çok büyük harcamalarda yok gibi görünüyor nominal olarak bakınca.
1: Şu an özellikle gelirlere baktığımız zaman SpaceX'te her 1 dolar kazanmak için 2 dolar harcadığını görüyoruz. 7.8 milyar dolarlık bir gelir bildirdi. Evet, beklentilerin üzerinde, ama 18 milyar doları da aşan bir sermaye harcaması. Bu çeyrekte ve belki de bu çeyrekte gördüğümüz bu sermaye harcamaların devamını diğer çeyreklerde göreceğimizi de Elon Musk'tan söyledik. Tabii şöyle bir hiper ölçekleyicilerinin genel harcamalarına baktığımız zaman, bir sonraki grafiğimize geçmeden önce şunu anlatmak isterim ki burada SpaceX'in hala projeksiyonları hiper ölçekleyicilerin bir miktar daha gerisinde, ama yıl sonuna kadar Elon Musk, ben bu geliri 2026 yıl sonunda 100 milyar dolar seviyesine de çıkarırım diyor. Özellikle 2030'a kadar da 1 trilyon rakamlarından bahseder durumdayız. Şimdi şöyle bir baktığımızda petrol fiyatlarının geri çekilmesi özellikle endekslerde teknoloji başta olmak üzere ciddi anlamda rekorları beraberinde getirdi. Çok kuvvetli performanslar bunlar. Ve bunun da teknoloji önderliğinde olduğunu gördük. Buradaki AMD bilançosu beklentilerin bir miktar daha aşsa da bir sonraki çeyreğe ilişkin beklentiler aşağı doğru revize edildi. Bundan bir miktar daha moral bozuluyor özellikle SpaceX ile birlikte. Bu çip piyasasının nedenini etkiler, bunu takip ederiz. Ama dün Philadelphia yarı iletken endeksinde %7'ye yakın yukarı hareket gördük. Nasıl bir yolculuk vardı? 22 Haziran'daki tepesinden 26 işlem gününde %30 geri çekildi. Özellikle bu sizin short pozisyonlardan bahsettiğiniz kısımları bir miktar daha oralarda özellikle kapatıldığını görüyoruz.

0: Ama 29 Temmuz'da yani yaklaşık 5 işlem gününde de %17 civarında yukarı doğru geldi çip şirketlerinin genel performansı. Şimdi çip şirketleri ve yapay zeka harcamaları derken diğer grafiğimize geri dönecek olursak bu yapay zeka harcamaları veri merkezleri nereye yarayabilir? Hemen ben söyleyeyim. S&P 500 sanayi endeksi hali hazırda %20'ler çerçevesinde S&P 500'ün zaten üzerinde. Bunun bir miktar daha Caterpillar başta olmak üzere altyapı şirketlerinden geldiğini görüyoruz. Ama Wells Fargo analistlerinden bir tahmin var. Onlar da derler ki sanayi hisselerinin önümüzdeki süreçte bir miktar daha yükselen veri merkezleri inşası ki burada şu anda inşa halinde 40 yeni veri merkezi var. 100'den fazla da planlanan veri merkezi var. Bunların özellikle inşaları bu sanayi endeksini harekete geçirebilir ve belki de çarpıcı bir tahmin ABD'deki imalat faaliyetleri geçtiğimiz ay Temmuz ayında 4 yıldan fazla bir sürenin en yüksek hızında artış gösterdi ve aynı zamanda da ticari ve sanayi kredilerinde de bir miktar hızlanma olduğunu söylüyorlar. Bunun da sektör için ekstra bir katalizör taşıyabileceğini söylüyorlar ama hala şu an Kasım'da yapılacak ara seçimlerde de veri merkezleri inşasına yönelik bir miktar daha halk ve özellikle seçmenler huzursuz. Onu da söylemek lazım.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmet aktardıkların için. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Onunla bir miktar daha özellikle metal fiyatlarındaki hareket üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Zira hem altında hem gümüşte bugün sert hareketler var. Bakır yine 14.000 doların üzerine doğru geldi. Ayrıca paladyumdan tut diğer bütün değerli metallere kadar da daha pozitif bir tabloyla karşı karşıyayız. Sanayi metalleri de bu ortamdan olumlu etkileniyor. Bakır, alüminyum gibi.
2: Bugün petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketleriyle beraber altında ve gümüşteki primlenmeyi takip ediyor olduk açıl. Fakat baktığımızda asıl hareketin, daha doğrusu bugünün gündemine oturan asıl hareketin alüminyuma bakır tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Hemen alüminyum tarafından başlamak istiyorum. Savaş dönemi boyunca Körfez ülkelerinin baş tedarikçisi olması sebebiyle aslında alüminyum fiyatlarından ve yukarı yönlü hareketlerinden sıklıkla bahsettik. Keza bu dönemde 4 yılın zirvelerini gördüğünü sıklıkla telaffuz ediyor olmuştuk. Fakat şu an maliyet açısından baktığımızda ABD, Avrupa ve Japonya'nın kıyaslanmasını görüyoruz grafiğimizde. Özellikle ABD tarafının maliyet açısından Haziran ayında başlayan yükseliş dalgasının bir miktar daha yükseldiğini ve diğer ülkelerle olan arasındaki açıklığın daha da arttığını söyleyebiliriz. Bunun altında lojistik maliyeti özellikle Trump'ın getirdiği tarifelerin bir miktar daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. ABD tarafında alüminyumun baş tedarikçisi Kanada. Fakat baktığımızda aslında asıl riske içeren yüksek saflıktaki alüminyum tarafındaki baş tedarikçisinin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu bu noktada hatırlatmam gerekir. Ve aslında detaylara da baktığımızda ABD'de 80 yetkilinin geçen yaz yaptığı küresel çapta bir kriz çıkarsa, savaş çıkarsa alüminyumumuz ne duruma gelir adlı bir çalışma var. Ve burada aslında kritik eşiğin yüksek saflıktaki alüminyum tarafında olduğunu sonucuna varıyorlar. Keza savaş döneminde hemen ardından savaş döneminin gelmesiyle beraber de bir miktar daha bunu yaşıyor oldular. Peki neden önemli? Çünkü total alüminyum tedariği içinde oldukça az bir bölümden bahsediyoruz yüksek saflıktaki alüminyumun. Bunun kullanım alanları aslında savaş uçakları ve zırhlı yapılar, yani havacılık ve sanayi sektörü için, ki bu dönemde savunma harcamalarının da yukarı yönlü fiyatlanmasını bir miktar daha küresel çapta takip ediyor olduk. Oldukça önemli ve bunun alt kırılımlarına baktığımızda aslında ABD tarafında bunu üreten bir şirket mevcut. 1980'lerden itibaren bir miktar daha yüksek saflıkta alüminyumu tedariğini azalmaya başlıyor. Fakat 2022'de buradaki tesisleri enerji maliyetlerinin yükselişleri sebebiyle kapanıyor ve artık ABD tamamen dışa bağımlı bir hale geliyor yüksek saflıktaki alüminyum tarafında. Burada önemli bir ayrıntı var. Çünkü o tesisi şu an farklı bir şirket alıyor ve Antropik için veri merkezi olarak kullanmaya başlıyor. Yani aslında metaller tarafından giden enerjinin yapay zeka tarafına kaydığını bu noktada söyleyebiliriz. Hemen geçmek istiyorum diğer grafiğime, çünkü diğer grafiğimde de bakır tarafını anlatıyor olacağım. Elimi bakıra baktığımızda hem COMEX bakırında hem elimi bakır tarafında bugün yüksek seviyeleri takip ediyor olduk. Elimi bakırın burada önemli olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de aslında arz tarafındaki sıkışıklık. Çünkü tarifelerin şokuyla beraber stoklardaki azlık bir miktar daha fiziksel arz sıkışıklığına neden oldu. Ve elimi bakır tarafında ve hem elimi tarafında hem de COMEX tarafında yukarı yönlü hareketleri takip ettik. Burada ufak bir not iletmem gerekiyor. Ocak ayında da aynı şeyi görmüştük ve bakır fiyatlarının rekor seviyelerinin çıktığını söylüyorduk. Şu an geldiğimiz noktada yine aynı noktadayız. Backward, petrolde çok bahsettiğimiz backwardation'ın LME bakır tarafında da olduğunu ve 2027 fiyatının şu an bir miktar daha az fiyatla fiyatlandığını söyleyebiliriz piyasalarda.
1: Yani mevcut sıkışıklık nedeniyle vadeli piyasaya baktığımız zaman oradaki fiyatın düşeceği öngörüsü daha belirgin.
2: Aynen öyle. Şu an arz sıkışıklığı bir miktar daha fiyatları yukarı itiyor bu noktada diyebiliriz.
1: Elif, çok teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz şimdi Aslı Savranoğlu'nun yanına. Aslı ile birazcık enflasyon verisi sonrasında ortaya çıkan bono eğrisi üzerinden değerlendirme yapmaya çalışalım. Aslında piyasa neyi nasıl fiyatlıyor görmenin iyi yollarından bir tanesi bu. Çünkü eli taşın altında olan ve fiyatlama yapan kesim acaba ne diyor, nasıl algılıyor enflasyonu diye. Özellikle getiri eğrisinin kısa tarafına baktığımızda kabaca 30-40 bas puanlar civarında. Uzun tarafa baktığımızda bazı kağıtlarda hani 80'e 100'e falan gittiğini görüyoruz.

0: neden bir TL bono piyasasına döndürmüş olabilir.
1: Evet, Temmuz enflasyonu bu anlamda bir miktar getiri eğrisinde aşağı yönlü getiri eğrisinde aşağı yönlü indirmiş gibi gözüküyor. 2 yıllık tahvil faizleri yaklaşık 31 Temmuz'da %42 civarındaydı, yani enflasyon verisi öncesinde. Bir gün, yani şeyden sonra dün itibariyle 41-41'e kadar gerilediğini gördük. Yani yaklaşık 60 bas puan. Bugün bir miktar geri çekilme var ama toplamda 35 puan kadar Temmuz enflasyonu nedeniyle aşağıya gelmiş gibi gözüküyor 2 yıllık tahvil faizleri. Gene 5 yıllık tahvil faizlerinde de benzer bir seyir var. Bugün bir miktar düzeltme olmakla birlikte yaklaşık 40 bas puan kadar 5 yıllık tahvil faizlerinde de iniş var. 38.60'a geldi. Gene 10 yıllık tahvil faizlerinde de yaklaşık 35 bas puan kadar aşağıya iniş var. 34.93 seviyelerinden 34.58'e kadar geri geldi. Yani buradaki, yani Temmuz enflasyonuna ilişkin belki bir sonraki grafiğimizde bir miktar üzerine, ana ilimin üzerine konuşmak lazım. Bu grafiği sabah da kullandık. Burada gördüğümüz çekirdek enflasyonun mevsimsellikten arındırılmış halini, bunun yıllıklandırılmış versiyonunu ve ana ilim Merkez Bankası'nın paylaştığı ana ilim göstergesinin yıllıklandırılmış halini burada takip ediyoruz. Özellikle Temmuz ayında çekirdek enflasyonda mevsimsellikten arındırılmış olarak bir miktar yükseliş vardı. Çekirdek enflasyon derken C endeksini kullanıyoruz burada. Ama Merkez Bankası'nın takip ettiği diğer 5 gösterge, yani çekirdek enflasyon C haricindeki diğer 5 göstergede aşağı yönlü trendin devam ettiğini gördük. Dolayısıyla ortalama Temmuz ayında 1.84'e geldi ki bu şimdiye kadar Merkez Bankası'nın paylaşmış olduğu veriler arasındaki en düşük rakam ve %2'nin de altında. Geriye dönüp bak, bunu yıllıklandırdığımız zaman, yani son 3 aylık ortalaması %2 civarında bu ana eğilim göstergesinin ve yıllıklandırdığımız zaman da %27'ye doğru bir enflasyon eğilimi gösteriyor bize. Yani bunu belki şöyle özetlemek lazım. Eğer 3 aylık enflasyonlar %2 civarında gitse, aslında 12 ay sonunda yıllık enflasyon %27'ye yakınsayacak gibi düşünebiliriz. Bu da Merkez Bankası'nın aslında %26 olan tahminine yakınsıyor. Ama şu anda Temmuz ayındayız tabii ki. Yine de %26 olan, yani aslında o aradaki zaman farkını dikkate almak lazım. Buradan baktığımızda aslında bu trend hala daha tahminlerin üzerinde, %15'e doğru giden bir trend görüyor olmamız lazım ki 2027 tahminine yakın sayalım aslında.
0: Yani çekirdeğin çekirdeği tahmine biraz yaklaşmış oldu.
1: Evet,
0: en azından o kadarını söyleyebiliriz.
1: Evet, Temmuz ayında bir miktar iyileşme olduğunu görüyoruz. Bunun Ağustos'ta devam etip etmeyeceğini takip ediyor olmak lazım.
0: Aslı, çok teşekkür ederiz ve geçiyoruz şimdi Bekir Gürdamar'ın yanına. Bugün gelen bilançolardan bir tanesi Tüpraş. Özellikle elbette buradaki rafineri marjları piyasa açısından en belirleyici faktörlerden bir tanesi. Uzun süredir getirdiği en kuvvetli bilançolardan bir tanesi Tüpraş'ın. Dolayısıyla böyle bakıldığında genel anlamıyla oldukça konjonktürden fayda görmüş bir Tüpraş'la karşı karşıyayız.
2: Yani böyle bu derece iyi bilançolara tabii hasret kaldığımız için biz de böyle detaylı detaylı işliyoruz. Dün akşamdan beri araştırma departmanımızda sevgili Mehmet'in de desteğiyle çok ciddi bir şekilde inceliyoruz. Net rafineri marjları çok ciddi destek olmasıyla birlikte, aslında burada bu dönemde ham madde fiyatları da belki artmıştı ama net rafineri marjları o kadar yüksek seyretti ki ikinci çeyrekte. Burada hem karlılığı hem satış gelirlerini çok ciddi bir şekilde arttırdı. Satış hacmi aslında sadece %4 civarında artan bir Tüpraş'tan bahsediyoruz. Neredeyse %100 kapasiteyle çalışıyor. Ancak satış hacmi %60'ın üzerine, yani tutar olarak %60'ın üzerinde artan bir Tüpraş var. Net nakit pozisyonu çok ciddi, tarihi yüksek seviyelere yükseliyor. Burada şimdi burada gördüğümüz 2026 yıl sonuna hedefleri %13-15 aralığına yükseltti. Yani yılbaşına göre neredeyse 2 kat yükseltti ama şimdi benim burada söylemek istediğim, daha çok dikkat çekmek istediğim Haziran'dan sonrası, yani Temmuz ayı. Temmuz ayında rafineri marjları, net marj elimizde yok ama detay detay aylık rafineri marjları var. Dizel, benzin, ağır kükürt gibi marjlar elimizde var. Bunlar Haziran sonundan Temmuz ayı sonuna kadar %50 civarında artanlar var. Jet yakıt, ve dizelde başta olmak üzere net rafineri marjını da en fazla o etkiliyor. Dolayısıyla bu Haziran'ın çok iyi

0: kapatan ve bir normalleşme içinde Haziran'da normalleşme yaşayan rafineri marjları Temmuz'da tekrar yükselişe geçti. Bunda Rusya'nın getirdiği kısıtlamalar, Orta Doğu'da tekrar gerginliğin artması gibi gelişmeler rafineri marjını artırırken bu rafineri marjlarının Temmuz'da bu derece artması hisse senedi performansına da tabii olumlu yansıdı. İkinci grafiği ekrana getirebilirsek burada TÜPRAŞ'ın hisse senedinde TÜP özellikle Temmuz ayında %30 civarında bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Bu rafineri marjlarının etkisiyle. Dolayısıyla bundan sonraki bir düzeltme eğilimi bilançonun da açıklanmasıyla birlikte kayda geçen bu olumlu performans eğer rafineri marjlarında çok önemli bir düşüş olmadığı sürece 3. çeyrek ve 4. çeyreği de besleyecek bir görünüm olacak. Dolayısıyla bundan sonraki hareketler için yatırımcı yılbaşından beri %70 civarında getiri kazanmış olan TÜPRAŞ yatırımcısı Ekim'de de temettü alacak. Bundan sonraki süreçte rafineri marjlarının ana eğiliminin, ana yönünün nasıl olacağına yönelik gelişmeleri bakacak. Ama ortalama her halükarda geçen senenin üstünde olacağı artık kesin.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bekir. Aktardığım bu notlarla birlikte biz de Finans Merkezi'nin ve araştırma turunun ilk bölümünü noktalamış oluyoruz. Kısa bir aradan sonra yeniden karşınızdayız.

0: yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
1: Reklam.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu bizlerle birlikte hocam. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Şimdi bir sürü belirsizlik var üzerine konuştuğumuz. Bir sürü risk var ve şirketler de aynı zamanda yatırımcılar da o risklerin hepsini bir arada yönetmeye çalışıyorlar. Elbette jeopolitik sıkıntılar, bunların ürettiği çeşitli fiyatlama problemleri var. Senin işin risk yönetimi olduğu için aslında biraz belki bunun üzerine bu ortamda riskleri nasıl yönetebilir şirketler? Buralarda belki teknolojiyi kullanarak neler yapılabilir? Biraz bunların üzerine kafa yormak isterim açıkçası öncelikle. Hakikaten öngörülebilirliğin bu kadar düştüğü yerde doğru ve nitelikli senaryo analiziyle kendini bu risklere uyarlayabilmek, finansal pozisyonunu buna göre ayarlayabilmek

0: çok kolay değil. Nasıl görüyorsun şirketlerin buradaki bakışını?
1: Şimdi gerçekten çok doğru. Yani bundan 3 sene 4 sene önce bile konuşsak biraz daha böyle öngörülebilir bir modelleme ya da bir şeyi çok daha rahat aktarabilirdik. Ama şimdi gerçekten bir sürü şey aynı anda oluyor. Birbirini ters etkileyen oluyor. Ama genel bir çerçeve hani çizmek gerekirse yani eldeki bir kere hani risk unsurları neler? Örneğin işte birisine göre ne bileyim petrol üretiyorsunuz, bir taraftan satıyorsunuz, işte aradaki marj problem. Öteki bakır üretiyor, öteki işte jet yakıtı kullanıyor. Bunların hepsi birer maliyet. Şimdi bunların her birinin yaratacağı risklerin oluşumu açısından da belki birkaç şey düşünülebilir. Bir yani çok uzun vadeli ortalamalarda bunun seviyesi bir benchmark olsa da bir de gelecek döneme ilişkin belki sizlerin çok sıklıkla kullandığı piyasa göstergeleri kullanılabilir. Hani basit anlamda söylüyorum. Bu ikisinin arasındaki yani farktaki açılmalara bakarak belki dönem ortasında bir bütçeleme söz konusu olabilir. Yani ben işte bütçemi şu kadar bir kar marjına göre yapayım, şu kadarını da ne yapayım türevle hecedeyim ya da işte riskten kaçınma enstrümanı alayım, sigortalayayım diyecek ve onu da örneğin üçer aylık dönemlerle hani bunu bir strateji olarak düşünsek arada taktik değişimlerle artırma azalma şeklinde olabilir. İşte burada yani yapay zeka kullanılabilir mi noktasında ise bence tüm bunların hepsini mesela bir CFO'nun önünde bir dashboard olduğunu düşünelim mesela. Bütün bu haberlerin ve etkisiyle beraber sentiment diyoruz yani eğilim nereye doğru gidiyor? Şimdi gerçekten bu elemler falan hani hakikaten belli eleştirileri işin hani Danone Hoca gibi felsefesine girmeyip direkt pragmatik bakarsak yani çok oyun açıcı tarafları da var gerçekten. Şimdi düşünün yani size binlerce haber gelecek ama siz o binlerce haberin her birine belli bir etki yayarak o gün gelecek jeopolitik riskin pozitif mi negatif mi ya da işte bugün mesela olumlu oldu mesela değil mi? Şeyden gelen petrolden gelen hemen bir şey farkı ama var.
0: Mesela sabah pozitifti de şimdi biraz evet. Daha negatif. Yani, döndü gibi de oluyor.
1: Aynen, aynen. Tabii çok hızlı değişiyor tabii burada. Ama hani o haberleri sizin kendi başınıza erişip de yorum yapma şansınız yerine orada arkada çalışan bir ajan hani kullanılabilir mesela CFO seviyesinde. Buna göre belki pozisyonlanmayı belki büyük anlamda değiştirmezsiniz de tekrardan kendinizi daha rahat sorgulayabilirsiniz. Bunların hepsi artık çok rahat yapılabilir hale gelmiş durumda. Yani yüzlerce rapor okumasına oradaki yöneticinin çok da belki gerek kalmayacak. Yani dediğiniz çok doğru tabii. Yani oradaki şeyi de iyi oturtmak gerekiyor. Gelen haberlerin etkisi birbirleriyle çelişmemesi. İşte orada da biraz hani ne bileyim yapay zekanın sağından solundan hafiften uygulayan bir ekip ya da bir kişi ya da kendi meraklı olan bir şey. Bunu biraz daha iyi okuyacak. Yani diğer yatırım tarafında da hani benzer şeyler söyleyebilirim ama şunu söylüyorum. Yani şu anda bir sıradan bireysel bir yatırımcı geçmişte böyle tepe yatırım bankalarının kuantları seviyesinde bir platforma neredeyse sahip olabiliyor. Bu gerçekten düşündüğünüz takdirde çok önemli bir yani gerçekten çok önemli bir gelişme. Yani düşündüğünüzde yani
0: belki 10-12 kişilik bir hazine departmanının uğraşa uğraşa belki bir ayda iki ayda yapabileceği bir analizi.
1: Evet.
0: İlk etapta çok hızlı bir şekilde bir ajanla bunu oluşturup daha sonrasında bu ajanla bunu otomatik olarak anlık update ederek, güncelleyerek görme şansı var. Senaryo çalışmalarını da bu şekilde gerçekleştirme
1: evet ve bu şansı. Yani gerek şirket şeylerine bir de şirket verilerinin ya da pozisyonlanmayı da beraberinde taşıdığınızı düşünün. Mesela bugün işte ne bileyim ham petrol ya da işte ham madde alacak mıyım, borçlu muyum? Hani onu netleşti. Mesela 300 milyon dolar diyelim. Hemen buradaki fiyatlamayı da önünüze çıkarıp sizin risk unsurlarınızı önünüze koyacak bir dünyadayız ve bundan gerçekten faydalanmak gerekiyor. Çünkü bu kadar büyük bir belirsizliği yani okuyarak dahi diyelim hani çok iyi bir okuyucu olsanız bile ya da çok iyi yazanların hepsinin ne söyleyeceğini bir ortalamasını alacağımız şeyler var. Bu buralarda gerçekten çok faydalı olduğunu düşündüğüm yerler var. Tabii bunun işte istihdam şuydu bir de oralara girmeyelim. Ve bunun şu anki seviyesi bu. Bunun daha ileri de gidebilir. Ya dolayısıyla benim hani naçizane tavsiyem özellikle C-level kişilerin bu kadar karmaşık haber akışını kendilerini çok daha hızlı feed edecek ve kendilerinin de kısmen kontrolünde olan bir şey kurmaları artık eskisi kadar zor değil. Oldukça ucuz seviyeler yapabiliyorsunuz.
0: Şimdi şunlar var hocam. Yani mesela bunun işte biraz daha uzun erimli bütçe yaparken senaryo çalışması ve C-level'da belki o bakış açısıyla yönlendirilmesi de var. Hani daha kısa vadeli belki işte euro dolar üzerindeki kendi risk durumunu analiz edip doğrudan bunu icraya dökebileceği uygulamalarla besleme imkanı da var. Yani aslında artık yatırım kurumlarının da önemli bir kısmının sağladığı alanlardan bir tanesi. Yine belli agentları kullanarak kendi yaptığın, durduğun strateji neyse o stratejiye uyumlu bir şekilde bu platformları da kullanmak suretiyle emir iletimi ve bilanço üzerinde yaratılabilecek risklere karşı uyarı sistemini otomatize etmek.
1: Yani yapılacak, hani sizlerin gündelik izlediğiniz ya da yayınladığınız kişilerin karşısında gerçekten bunlar bundan dediğim gibi 3-4 sene önce olacak şeyler.
0: Şu anda yok da. Yani bundan sonra olacak, olacak yani.
1: Yani sonuçta mesela bilanço izlemek, mesela geçen işte biz bir şeyde bir akademik bir şeyde görmüştük mesela çalışmada, yani şuna bakıyor. Yani yatırımcı raporu geliyor. Yatırımcı raporunun içerisinde bir tablo var, bir de söz var. Şimdi tablo ile söz çelişirse el ele bunu düşünüyor. Hangisine ağırlık vereyim? Çünkü geçmişte hangisi? Çünkü genellikle tablo sözden kasıt naratif, yani ne diyelim, hikaye.
0: Dipnot
1: yani,
0: mesela.
1: Aynen, dipnot. Ona giriyor, ondan sonra karşılaştırıyor ve bunların hepsi için al ve sat şeyini çıkartıp önüne koyabiliyor. Yani bunları çok zeki insanlar zaten düşünüyor, belki yapıyordu ama bu kadar kolay yapılır hale gelmesi, bu işin tabii ben diğer taraftan ecini düşünüyorum. Yani insanlar burada daha sonra nasıl bir yatırım şeyi çıkaracak? Acaba daha fazla GPU kullanmak mı ya da saha tecrübesi çok iyi olduğu için daha zeki ajanlar geliştirme mi? Ben ikincisine inanmak istiyorum. Yani daha iyi bir yatırımcı, daha iyi AI kullanarak öne çıkacak diye düşünüyorum. Yoksa sadece teknolojiyi iyi kullanan birisi öne çıkacaksa maalesef birçok sayıda yatırımcı, yani özellikle bireysel yatırımcının biraz zorlanacağı bir dönem bizi bekliyor olabilir. Hele hele ama yani böyle izleyerek, hatta geçen hani bir çok şey bir tanıdığıma diyordu ki mesela nasıl yapayım, nasıl yatırım. Ben dedim ki bunları geçin, yani YouTube falan izleme falan. Direkt olarak siz kendi ajanınızı izleyerek kurabilirsiniz. Yani o kapasitede de bir arkadaştı. Ama bu normal insanlar da yakında
0: zaten bırakıyor. Sonra sonra yapabiliyorsun.
1: Aynen yapabiliyorsun.
0: Kurma şansına sahip olabiliyorsun. Buradaki önemli olan şey modelin sağlamasını alabilmek.
1: Aynen.
0: İkincisi de tabii buralarda güvenlik riskini bertaraf edici bir mekanizma ile ilerlemek. Yani muhatabın kim olduğunu bilmek lazım. Çünkü işte İngiltere'de, biz bu sabah da anlattık yayında, İngiltere'de bir yapay zeka güvenlik enstitüsü oluşturuldu 2023 yılında. İşte Anthropic'in ve OpenAI'nin kendi içerisindeki belli başlı uygulamaları alıp içerisine attığında ve bunları denetle dediğinde aslında yapay zeka ajanlarının kendilerinin kötü niyetli çeşitli unsurları verinin içerisine yapay zekanın kendi kendine yerleştirmeye başladığını fark ediyorlar. Anthropic soruşturma başlatıyor, OpenAI kendi içinde soruşturma başlatıyor. Hani buralarda yapay zekayı nasıl tutacağız diye. Yani bunlar iyi. Ama bir taraftan da güvenlik kaygısını unutmadan çok hareket doğru etmek lazım.
1: Yani kurumlarda büyük kurumlar, orta kurumlar ve bireysel diye hani şey yaparsak, çok büyük kurumlar tabii ya da işte güvenlik nedeniyle savunma sanayi vesaire, bunlar tabii bu tip open şeyleri kullanmak yerine kendi lokal işte LLM'lerini eğitmeye çalışıyor falan filan. Yani büyük bir challenge burada dediğiniz gibi. Belki en büyük şey burada dediğiniz gibi.
0: Güvenlik kaygısı. Çünkü hani Mythos 5'te de benzer şeyler oldu. OpenAI'nin Solin'de de benzer şeyler oldu. Dolayısıyla buralarda mesela hani bunlar da en büyük, en güvenilir diye görebileceklerin ama evet, işte teknoloji çok yeni olduğu için.
1: Bunlar belki bir yandan da iyi, çünkü bunların hepsinin beraber olduğu yerdeki sıçramayı da insan tahmin edemiyor. Bunlar biraz durduruyor, biraz daha geriden geliyor. Biraz da açık kaynak kodları üzerinden ya da işte şey üzerinden kendileri train etmeye çalışıyorlar. O biraz geriletiyor. Ama yani mesela yine başka bir konu, ilgili bir konu. Hani Türkiye'de de şimdi çok popüler bu iklim riski ve etkisi. Yani bu da hani kısmen değil, direkt aslında AI ile de alakalı. Ya mesela şimdi iklim riskiyle ilgili dünyada zaten çok yoğun bir çalışma var. Avrupa, Amerika'yı tabii ayıralım ama Avrupa üzerinden gelen tarafında. Bizim Bankacılık Düzenleme Kurulu da 2025 Mart'ta bir rehber çıkardı mesela. Rehber de diyor ki artık diyor bundan sonra bankalar kredi verirken kredi alan şirketin fiziksel iklim riski maruziyetini ve geçiş riski maruziyetini hesaplayacak ve ona göre sermaye yeterliliğinin nasıl etkileneceğine ilişkin bir ilk çalışmayı yapacak ve belki de şeyi gösterecek diyor. Yani
0: son yıllarda
1: gösterecek.
0: Yapılan en doğru düzenlemelerden bir tanesi
1: etkili
0: bu arada.
1: Etkili bir düzenleme, çünkü siz bankayı, yani bankayı katmadığınız takdirde şirketlere ne kadar sen bunu işte karbon miktarını şey yap desen, ben mesela baktım yine AI ile yaklaşık 100, 104 ya da 105 tane büyük firma KAP'a kendi karbon raporunu sunmuş. Buradan da bu arada çok enteresan sonuçlar da çıkıyor. Yani bayağı büyük firmaların cirolarını, eğer hani bu uygulama dünyadaki uygulama ya zaten gelişiyor da hani Avrupa Birliği üzerindeki vergilere baktığınızda cironun %10'ları 11'lerine kadar bir karbon vergisi cirolarını ödemeye başlıyor. Ve bunun hani düşünüldüğünde Türkiye'nin geneline yayıldığında etkileri şimdiden çalışmak gerekiyor. Tabii burada diğer tarafta ilginç bence. Yani fiziksel iklim riskinde de şu var. Yani biz şimdi mesela Türkiye aslında ısınan bir yer. Ortalama ideal sıcaklık 13.6. Birden buraya girdik ama hani
0: hazır AI'ya girmiş. Risk değerlendirmesi üzerine konuşuyoruz.
1: 13.6 optimal bir ısınma mesela. Şimdi Türkiye bu optimal seviyeden yaklaşık 20 sene içinde 3 santigrat derece yukarıya doğru gitmesi gerekiyor. Gidiyor yani, senaryolar onu gösteriyor. 1950-2024 datasına baktığınızda hani genel olarak hani artış trendi yüksek ve kuraklık riski de orada artıyor. Ve bu bizim işte daha çok etkiledi, işte Adana vesaire gibi yerler var. Antalya tabii turizm üzerinden etkili ama Kuzey Karadeniz'de mesela sel riski daha yüksek mesela. Bu ne yapıyor derseniz, bu da işte örneğin bankaların aldığı teminat ya da fiziksel bunların maruziyeti nedeniyle yıpranmasının riskini de bir şekilde uydudan bakacağınız, yani yüksek frekansta da bakabilirsiniz, günlük de bakabilirsiniz ama hani ani bir şey çıkarsa. Yani
0: kamu otoritesi açısından alınacak önlemler adına önemli. Finansmanı sağlayan açısından kendi maruziyetini, pozisyonunu değerlendirmesi açısından
1: bu
0: önemli.
1: Bu çok önemli. Diğer taraftan tabii karbon salınımının sektörler arası gitmeli gelmeli tarafları var. Örneğin mesela inşaat sektörünün kendisine bakarsanız aslında bacadan bir şey salmıyor. Ama bacadan en çok salan çimento sektörünü kullandığı için,
0: seramiği kullandığı için.
1: Dolayısıyla buna scope 2 diyor, ikinci kapsam. Hatta bundan sonra bunu kullananın diye düşündüğünüzde böyle bir silsile var. Buralarda her birinin maliyeti nedir? Biz bunu nasıl şey yaparız? Sonra bu bir kısım yerelde bunlar gelecek. Karbon vergisi Türkiye'de 2028'e kadar yok ama hani geldiğinde ortalama kaç olur? Mesela Kore'de 118 euro mesela. Ortalama 18 aldınız ve 18'de çarpsanız bu rakamları, gerçekten bu bilançolara ne olur? Yani kaygılanmak gerekiyor demeyeyim ama hani bir yerde de bu işler buralara
0: gidiyor. Planlamayı işe yarıyor. Aynen.
1: Ve bunun en az yapılan kısım da bunun paraya dönüşümü. Yani paraya dönüşmenin de kasıt şu: ya ben buna kredi vereceğim. Acaba bu kişiye ne kadar bir faiz kısmının üzerine bir markup koyayım ki, değil mi? Bir ek bir değer koyayım ki benim bu risk maruziyetimi de karşılamış olsun.
0: İşte zaten risk maliyetini hesaplarken sadece parasal değil, biraz da iş değeri üzerinden hesaplamak gerekiyor ya, o kısmı en önemli
1: boyutu. Ve bunu çok rahat bir şekilde hani AI destekli bir sistem üzerinden bir banka ya da işte kurum ve bir şirket açısından da şöyle bir şey var. Hani şu anda bir sorun yok. Ama sorun yani eğer uygulama başlarsa ne olur? En azından ben ne kadar maruziyetim olurdu? Yani ben kredi alırken şimdi 53, yani çok yüksek. Şimdi Merkez Bankası faizi buralardayken konuşmak biraz şey ama hani yani 24'teyken de sizin aynı oranı uygulayacaksınız. 13'e de düşse, yani şu anda o maruziyet çok kritik bir şey değil. Ama faizler onlara düştüğünde sizin orada ödeyeceğiniz 50 bas puan, 20 bas puan yani gerçekten can yakıcı olabilir. O yüzden ne kadar harcayacağım? Onu indirmek için yapacağım işte yeni yatırımların, işte yeşil enerji ya da yeni bir tahvil alıp onu ne bileyim daha çevresel şey, daha avantajlı bir yere geçirirsem ne olur gibi tartışmalar tabii bütün bu şey içerisinde bir yerlere gidiyor. Ama ben hani özellikle yani en azından Türkiye açısından gelecekte yani çok şanslı bir yerde değiliz, onu söyleyebilirim yaptığımız incelemelere göre. Çünkü hani kuraklığı artan, sıcaklığı yükselen yerlerden biriz. Daha kötüler var ama daha iyiler var. Mesela şaka gibi ama Bangladeş bizden daha avantajlı olabiliyor. Çünkü zaten daha gidecek yeri yok. Ama Türkiye burada iyi kaybedenler demeyeyim ama listenin ilk %30'unda falan. Hani iyi bir yerde değiliz. Buna hazırlanmak belki coğrafi anlamında tekrardan sanayileşmeyi tekrar sorgulamak gibi bir sürü yenilenebilir enerjide güzel işler yapılıyor. O güzel, keşke daha da devam ettirilse, hele bu yeşil şeyle beraber. Yani o taraf da ilginç. Yani ekonomiye bakınca para, Merkez Bankası vesaire diyorsunuz ama edge'ler ya da işte şeyler de biraz buralarda hani saklı gibi hani geliyor bana.
0: Hocam
1: da.
0: Peki çok kısa bir dakika, 1,5 dakika içinde bir de şunu sorayım. Üniversiteler bunlara ne kadar hazır? Burada sanayi işbirliğiyle ne kadar hareket edebiliyor? Finans kesimine ne kadar diyor? Bir buçuk dakika.
1: Yani aslında iki tarafta da bir şeyler var ama benim genelde gördüğüm iki tarafta birbirinin dilini çok iyi anlayamıyor. Araya bir tercüman gerekiyor. Yani sanayici aslında ne diyeceğinin, kimden ne isteyeceğinin çok farkında olmadığı için şey yapmıyor. Hoca ya da işte akademisyen dünyası da onu nasıl projelendireceğini görmüyor. Burada ben eksik görüyorum. Tabii yani akademi biraz daha işin felsefesinde bu pratiğe nasıl dönüşür. Ama gidecek yer var, potansiyel de var. Çünkü genç bir sürü insan bu işleri hakikaten bilimine şeyine adamış durumda. Çok süper bir yerde değiliz ama hani biraz yönlendirme ve ettirmeyle bence bu iki ekip yan yana gelir gibi geliyor bana.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız daha var. Sonrasında son bölümde yeniden karşınızdayız.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Bugün Finans Merkezi'nde son noktayı arkadaşımız Ceren İlekçiköseoğlu'nun yaptığı bir röportajda koyacağız. Citi Gelişen Piyasalar Stratejisi Başkanı Luis Costa'nın açıklamaları var. Şu an itibariyle geldiğimiz noktada Türk lirası için destekleyici koşullar oluşmaya devam ettiğini ifade ediyor ve yıl sonuna doğru Merkez Bankası'nın faiz indirimi için alanda açılabileceğini söylüyor. Bu röportajda veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.
2: Gelişen piyasalarda öne çıkan yatırım fırsatlarını ve Türkiye ekonomisine ilişkin görünümü konuşuyoruz. Konuğumuz Citi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Luis Costa.
3: Merhaba Luis, bu röportaj için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi petrol fiyatlarıyla başlayalım çünkü piyasalar savaşla ilgili haber akışına çok hassas. Petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerinizi son dönemde güncellediniz mi? Evet, daha iyimseriz ve bu sürecin sonunda bir anlaşmaya varılacağına inanıyoruz. Tabii bu doğrusal bir yol olmayacak ki açıkçası bu bizim için sürpriz de olmadı. Son birkaç aydır yatırımcılarımızla biz de bunları konuşuyoruz. Çünkü ABD yönetimiyle İran'ın ortak bir zeminde buluşabileceğine inanıyoruz ama bu kolay olmayacak ve tabii söylediğim gibi doğrusal da ilerlemeyecek. Geldiğimiz noktada Uman aslında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetimi konusunda İran'la bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Adeta bir takas mekanizması oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da aşılması gereken bir engel. Tabii nükleer silahsızlanma konusu da gündemde. ABD yönetimine göre taraflar arasında en azından müzakerelerin başlamasına zemin hazırlayacak bir mutabakat oluşmuş durumda. Biz de İran ve ABD'nin artık bu noktada 2.0 adını verebileceğimiz yeni bir mutabakat sürecine doğru ilerlediğini düşünüyoruz. Tabii böyle bir gelişme özellikle petrol fiyatlarındaki eğrinin kısa vadeli tarafında aşağı yönü baskı oluşturacaktır. Şu an mesela 80 dolar

0: Hemen üzerindeyiz. Belki nihai aşamada 70 doların altına, 60 dolarların sonunu görebiliriz. Tabii bu tablo yaşanan bütün belirsizliklere rağmen ya da Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklara rağmen yatırımcılar açısından olumlu. Şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Artık piyasada küresel petrol rezervi açısından, stokları açısından arz fazlası hala var ve stoklar yüksek seviyede. Bu yüzden tabii petrol orta vadeli, petrol yani vade erisinin kısa bölümünde aslında biraz baskı görüyor. Yani petrol fiyatlarına duyarlı gelişen ülke varlıkları da yine olumlu bir görünüme dönebilir. Petrol 90 doların üzerindeyken baskı çok ciddi. Ama Türk lirası buna çok iyi bir örnek. Mısır varlıkları için yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Biz de Mısır'da yeniden pozisyon almaya başladık. Türkiye'de tahvil eğrisinde yeniden pozisyon oluşturduk. Orta Avrupa ülkelerine baktığımızda faiz indirimi beklentisi yönelik işlemler ve uzun vadeli devlet tahvillerinde beğeniyoruz. Çünkü piyasalarda çok fazla faiz artırım fiyatlandı bence. Ama risk yönetimi de önemli. Hedge fonu da benimsenmeye başlandı. Yani risk eklemekten ziyade mevcut riskleri azaltma hedefi var artık. Yaz döneminde tabii likidite azalmaya başladı. Ama tabii bu söylediğim gibi doğrusal ilerlemeyecek bir süreç. Peki şu an en beğendiğiniz işlemler hangileri? Biraz bahsettiniz ama başka pozisyonlar var mı? Tabii. Şimdi aslında bu noktada küresel riskin ve risk iştahının tekrar Latin Amerika'ya döndüğünü görmemiz lazım. Bu yüzden biz de Brezilya Real'ini beğeniyoruz. Aynı şekilde Kolombiya Pesos'unu da olumlu değerlendiriyoruz. Ama tabii bunlarda faiz piyasalarındansa döviz tarafını tercih ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi yine aslında bakarsanız petrole duyarlı işlemler yeniden de ısınmaya başladık. Çek Cumhuriyeti'nde faiz düşüşü tarafına pozisyon alıyoruz. Türkiye'de pozisyonumuzu yeniden tam ölçüye, tam büyüklüğe çıkarttık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Türk lirasını da beğenmeye devam edeceğiz gibi düşünüyoruz. Ama tabii şöyle bir şey var. Turizm gelirleri bu yıl geçen yılki kadar güçlü olmayabilir. Bunu not etmemiz gerekiyor ama buna rağmen genel tablo hala Türk lirası açısından destekleyici. Diğer piyasalarda da mesela Mısır hazine bonolarını cazip buluyoruz. Peki Türk devlet tahvillerindeki pozisyonunuzu azalttıktan sonra geçen hafta tekrar eski büyüklüğünüze çıktınız. Türk tahvillerini yeniden cazip hale getiren nedir? Pozisyonumuzu küçülttüğümüzde işlemi tamamen kapatma kararı almamıştık. Yalnızca hedef riski yönetmekti ki bugün söylediğim gibi pek çok yatırımcı da tam olarak bunu yapıyor. Ve o zamandan bu yana görünüm iyileşti bir potansiyel anlaşmayla beraber. Dolayısıyla biz de biraz daha risk almak istedik ve pozisyonumuzu eski büyüklüğüne çevirdik. Hala getirinin kısa ve orta vadeli kısmını tercih ediyoruz ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeterince temkinli davrandığını düşünüyoruz. Son birkaç para politikası kurulu toplantısında sürekli temkin vurgusu yapılmıştı ve bunun içinde gerekçeleri vardı ve doğru politikayı uyguladıklarını düşünüyoruz. Tabii şu da var, yıl sonuna doğru daha elverişli bir enerji ortamı sayesinde enflasyondaki yakınsama da hızlanabilir. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlayabileceği bir alan oluşturabilir. Bunun yanında da yatırımcı açısından da cazip bir carry getirisi sunuyor. Bu yüzden Türkiye'yi beğeniyoruz. Şimdi Türk tahvilleriyle ilgili ilginç nokta ise şu. Yabancı yatırımcı pozisyonlanması hala düşük seviyede. Yani yabancı yatırımcıların Türk devlet tahvillerindeki ağırlığı hala sınırlı. Ki aslında olumlu da bir durum. Çünkü yatırımcının ilgisi arttıkça bu işlem daha fazla değer kazanma potansiyeli taşıyor. Tabii temkinli davranıyoruz. Pozisyon büyüklüklerini de dikkatle yönetiyoruz ve gelişmeleri yakından izliyoruz. Çünkü bu işlemlerde aslında dolaylı olarak petrol fiyatlarına yatırım yapıyorsunuz. Petrol görünümü yeniden bozulursa bu pozisyon eskisi kadar cazip olmayacaktır. Ama petrol tarafında da en kötüsünün büyük ölçüde geride kaldığını düşünüyoruz. Dış koşullarda ciddi bir bozulma yaşanmazsa biz bu görüşümüzü koruyacağız. Merkez Bankası'nın orta vadede enflasyonda aşağı yönlü bir yakınsama politikası oluşturabileceğini de düşünüyoruz. Maliye politikası 2025'te olduğu kadar enflasyonu besleyen bir unsur değil. ve 2026 yılında Türkiye'de aslında politikalar daha nötr hale geldi ve bu da enflasyon dinamiği açısından olumlu. Merkez Bankası da kısa vadeli faizleri sıkı tutmaya devam ediyor. Dolayısıyla parasal koşullar da yeteri kadar sıkı ve bu nedenle enflasyonda aslında biraz bir yaksama alanı bulunduğunu düşünürse ve Türkiye'de enflasyon hem piyasa beklentilerinden hem de Merkez Bankası'nın öngörülerinden daha zorlu bir süreç yaşıyor. Bunu da son birkaç çeyrektir görüyoruz. Peki Türkiye'deki carry trade ya da gelişen piyasaları nasıl görüyorsunuz? Carry trade genel anlamda ya da genel hatlarıyla evet gelişen piyasalardaki carry işlemleri de bir süre devam eder. ABD doları carry trade'i bozabilecek bir unsur. Ve dolarda yeni ve daha kalıcı bir yükseliş trendini başlatacak temel unsur ise Fed. Dolayısıyla Fed ile ilişkili temel varsayımımız önümüzdeki FOMC toplantılarında en azından nötr bir duruşun korunacağı şeklinde. Ama piyasalar Eylül ayında faiz artışı ihtimalini yüksek fiyatlıyor. Ama biz Eylül ayında bir faiz artışı beklemiyoruz. Bizim senaryomuza göre Eylül ayına yaklaştıkça enteresan bir yatırım ortamı da oluşabilir. Fed faiz artırmazsa yüksek faiz sunan para birimlerinde yeniden pozisyon oluşturmak için cazip bir fırsat da doğabilir. Çünkü Fed faiz artırmazsa dolar bir kere daha değer kaybedecektir. Bu olabilir. Bu da gelişen ülke para birimleri açısından olumlu olur. Ama tabii yıl sonuna ve gelecek yılın başına doğru Fed'in faiz artırma ihtimali ve bunun için uygun alanın artışa geçeceğini, bunun da olabileceğini düşünüyoruz. Tabii iş gücü piyasası çekirdek enflasyon bir belirli bir değişim yaşamazsa. Peki Fed'in son toplantısı ve Başkan Walsh'un açıklamalarının ardından faiz ve dolar tahminlerinizi güncellediniz mi? Evet, aslında enteresandı. Başkan Walsh'un ilk basın toplantısından sonra medyada yoğun bir tartışma başladı ama bence artık Fed'in yeni dönemine alışmamız gerekiyor. Yeni özellik şöyle. Eskisine kıyasla aslında piyasalarda daha az yönlendirme yapmak isteyen bir Fed var. Walsh, Fed başkanı olmadan önce de bunu da açık bir şekilde söylüyordu. Bu yaklaşım da tabii faiz piyasasında oynaklığı artırabilir. Ama Walsh'un verdiği en önemli mesaj bence şöyle. Piyasalar zaten bizim istediğimiz yönde hareket ediyor. Yani Fed her adımı ayrıntılı bir şekilde yönlendirmeye gerek duymuyor. Finansal koşullar zaten sıkılaşıyor. Yani artık piyasalara rehberlik etme ihtiyacı olmadığını söylüyor ve iletişimin çok daha farklı olacağını söylüyor. Temel veriler de sıkılaşmayı gösteriyor ama tabii bence özellikle eğer Eylül ayına pas geçerse belki görünüm biraz değişebilir. Ama çok da büyük bir değişiklik beklemiyoruz para birimi tarafında. Hatta belki olumlu da yansıyabilir. Artık şu an Fed'in yeni bir dönemini yaşıyoruz. Daha farklı bir Fed gözükecek ve gelişmeleri takip edeceğiz. Peki son olarak da yapay zekayı sormak isterim. Küresel hisse senedi piyasalarının çok önemli itici güçlerinden biri haline geldi. Tabii Çin'in de batıya kıyasla bugüne kadar görmediğimiz ölçekte yapay zeka kullanımını teşvik ettiğini görüyoruz. Peki bu gelişmekte olan ülke ekonomiler açısından ne ifade eder? Evet, çok enteresan bir dönem yaşıyoruz. ABD ve Çin arasında çok ciddi bir teknoloji yarışı yaşanıyor. Ama dürüst olmak gerekirse küresel yatırımcıların portföy dağılımına baktığımızda hatta uluslararası sermaye akımlarının çok büyük bölümü hala ABD teknoloji şirketleri tarafında.
1: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Bir son dakika verisini paylaşayım. Öyle devam edelim isterseniz. Amerika'da ISM hizmet PMI Temmuz'da 54.1 oldu. Beklenti 54.5'tu. Önceki verinin de 54 olduğunu hatırlıyorsunuz. Beklentilerin bir miktar çok hafif de olsa altında gelen bir veriyle karşı karşıyayız. Şimdi piyasalarda özellikle küresel taraftaki iyimserliğin tabii ki kaynağı İran-ABD tarafında bir anlaşmaya çok yakın olduğumuza dair gelen açıklamalar. Bu tip açıklamaları daha önce de gördük ama bir yandan zaman da geçiyor. Dolayısıyla herkesin de biraz eli sıkışıyor. Yani piyasaların hep bardağın dolu tarafından bakma eğilimi aslında belki de biraz daha fazla gerçekçilik kazanıyor bu süreçte. Tersi istikamette bir şey gelişirse, yani bir ateşkesin bozulması gibi, o zaman tabii fiyatlamalarda şu an gördüğümüz modun, moralin çok tersine dönebileceğini de bir kenarda akıllarda tutuyor piyasa uzmanları. Fakat bahsettiğim iyimserlik doğrultusunda bir bakalım piyasalar genelinde ne oluyor, bizde içeride ne oluyor, hepsine değineceğiz. Şimdi biz dün bir önceki işlem gününde gerisinde kaldığımız küresel piyasaları yakalama gayreti ve becerisi göstermiştik. Bugün bu dakikalarda bizde bir miktar kayıp olduğunu söyleyelim. %0.27'lik nispeten sınırlı bir düşüş tabii bu. 13.651 puan seviyesindeyiz. Birazdan tabii daha da detaylı değerlendiririz neler oluyor, neler yaşanıyor piyasalarda ama özellikle bankacılık endeksi özelinde bir hareketlilik, bir ilgi alaka vardı. Hatta gelirse ekrana bankacılık endeksinin de gün içi hareketinde bir görelim. Burada özellikle dün yaşanan yükselişlerle birlikte biraz daha acaba hem enflasyonu geride bıraktık hem de Merkez Bankası'nın bundan sonraki dönemde bir faiz indirimi olasılığından bahsediyoruz. Bir banka ilgisi yabancılar tarafında da olabilir mi diye konuşuluyordu. Dolar TL ile devam edelim. Orada 47.57.62 seviyesindeyiz. %0.09'luk bir yükseliş var. Euro TL'de %0.30, 54.95'e getiriyor bizi. Euro dolar paritesinde de 1.15.46'dayız. %0.13'lük bir yükseliş var. Gelsin Avrupa borsaları şimdi. Bakalım orada neler oluyor. Avrupa piyasalarında da yeşiller var bugün. Ama değişimler düne oranla çok daha sınırlı. Londra %0.21 ile biraz daha kendini belli ediyor. Bugün dün bu oranlarda negatif ayrışıyordu. Öte yandan Paris daha yatay. Sadece 1.5 puanlık bir yukarı yönden bahsedebiliriz burada. O da artıya eksiye geçme eğilimi biraz daha şekillenir önümüzdeki dakikalarda belki. Frankfurt DAX'da %0.11, İtalya'da %0.09'luk yükselişler var. Gayet sınırlı diyebileceğimiz yeşil alanda hareket eden Avrupa piyasaları diye özetleyelim. ABD borsalarına dönüp baktığımızda ne oluyor onu gözlemleyelim. Dow Jones'da %1.17, S&P 500'de %0.59, Nasdaq'ta da %0.30'luk yükselişler var. Bu taraf nispeten Avrupa'ya göre de bize göre de daha iyi bir performans sergiliyor. ABD tahvilleri peki bu tablo içerisinde alıcılı mı satıcılı mı diye baktığımızda hafif de olsa satıcılı bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. 10 yıllık tahvilin getirisi 4.62.28'e yükseldi. 5 yıllıkta 4.33.96'ya, 2 yıllıkta da 4.20.82'ye geldiğimizi görüyoruz. Ve son ekranımız MTI ile Bitcoin ekranı. Bu tarafta da petrol cephesine elbette bakıyoruz. Brent petrol yeniden 80 doların altında. %0.15'lik hafif bir yukarı yönlü hareket var belki ama 79 dolar 44 centteyiz. Bunu da not etmek lazım. Daha da altını gördük. ABD tipi ham petrolde de %0.59'luk bir geri çekilme var. 54'lük pardon. Orası biraz hareketli ama ama netice itibariyle 75,5 doların biraz altında işlem görüyor WTI. Bitcoin'e baktığımızda da genel olarak yatay bir seyir takip ediyoruz. Bir artı da bir eksi de değişimlerde artı eksi 20 puan gibi görünüyor. En azından bu dakikalarda fiyatlamaya bakalım, 64.347'den işlem görüyor Bitcoin. Gümüşle altın cephesinde ise bugün sert yükselişler var. İşte burası bugün dikkat çekiyor. Gümüş %5'in çok hafif altında bir primle 62,5 doların üstüne çıktı. 62 dolar 53 sente yakınız. Altında da %3,40'lık bir yükseliş var. Bu da çok ciddi bir yükseliş altın için. Spot'ta fiyatlama 4.218 dolardan geçiyor diyelim. Rakamlar böyle. Şimdi evet, altın ve gümüş öne çıkıyor. Petrol tarafı zaten biraz daha yumuşadı. Tansiyon düştükçe oradaki gerileme biraz daha kendini belli etmişti. ABD borsaları artıda, Avrupa borsaları yatay pozitif. Biz de içeride yatay negatif bir tablo sergiliyoruz. Kendi iç dinamiklerimiz biraz da buna sebep oluyor. Ama detayında bugünün neler var, hangi notları paylaşacak Elif Canseven acaba bizimle araştırma masasına gidiyoruz.

0: Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin tekrar yayınımıza. Bugün de seni görmek güzel. İyisin.
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Harika, harika. Peki, şimdi aslında özet olarak biraz önce ben paylaşmaya gayret ettim. Bu haftanın teması işte bu jeopolitik gerilimlerin azalacağı beklentisi. Bununla birlikte hareketlenen piyasalar, iştahlanan yatırımcılar diyelim. Ama bizde durum çok daha öyle değil. Yani ara ara bizim kendi iç dinamiklerimiz biraz daha belirgin bir rol oynuyor içerideki fiyatlamalarda. Senin elindeki notlarda bugün hangi başlıklar öne çıkıyor? Seni dinliyoruz.
1: Didem, aslında haftanın ortasına geldik artık ve baktığımızda oldukça olumlu bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz küresel hisse senedi piyasasında. Özellikle petrol fiyatlarının gerilemesi, ABD tarafından gelen bilançoların %90'ının beklentilerin üstü gelmesi bir miktar daha piyasalara pozitif katkı sağladı. Keza dün akşam seansında çip hisselerinin önderliğinde yukarı yönlü hareketleri takip ederken bugün geldiğimiz noktada yine pozitif açışları tekrar ettiğimiz bir seans başlangıcı yaptık. Fakat burada şirket bazlı ayrışmalar sürdüğünü hatırlatalım. Çünkü SpaceX ve AMD tarafından dün akşam bilançoları aldık. Özellikle SpaceX tarafında satışların CapEx harcamalarının bir miktar daha arttırmış olması, yatırımlar tarafındaki yukarı, yapay zeka yatırımları tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin bir miktar daha piyasanın olumsuz karşıladığını ve açılışlarını negatifte yaptıklarını söyleyelim. %10'a kadar ben yayına girmeden önce aşağı yönlü hareketlerini takip ettik SpaceX tarafında. Ve buradan baktığımızda aslında petrol fiyatlarının küresel hisse senetleri genelinde pozitif yeşil bir harita takip ediyoruz ama petrol fiyatlarında ciddi bir geri çekimi var. 80 doların altını takip ediyoruz artık bugün. Burada sabah yayında da bahsettim aslında. OPEC tarafındaki bir miktar daha yukarı üretimin bir miktar daha artıyor olması önemli noktalardan bir tanesi. Ve altın ve gümüş tarafına baktığımız aslında rejimiz az önce grafiğimizi getirdi. Hemen oraya birazcık değinmek istiyorum. Bugün ciddi hareketler görüyoruz. Çünkü altın fiyatının artık 4100 seviyelerin üzerinde FED toplantısının arkasından geldiğini konuşuyorduk ama bugün artık 4200 seviyelerin üstüne çıktı ve gümüş tarafında ise 60 doların üstünde bir gümüş seyrediyoruz. Burada tabii ki de en önemli ayrıntının jeopolitik risklerin bir miktar daha geri çekilmiş olması olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü enflasyon üstündeki baskının azalacağı ve büyümenin artacağı yönündeki olumlu haber akışıyla beraber, beklentilerin olumlanmasıyla beraber Fed'in ikinci yarıya ait faiz artırımlarında, 2026'ya ait faiz artırımlarında geçen hafta 2 faiz artırımı fiyatlanırken bugün geldiğimiz noktada piyasa beklentileri tek faiz artırımı yönüne gelmiş durumda. Bu özellikle şu an faiz getirisi olmayan altın tarafından oldukça önemli bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yatırımcıların bir miktar daha güvenli liman algısıyla altın tarafına geldiğini bu noktada hatırlatmamız gerekir. Özellikle dolar tarafında bugün %0.2'lik bir geri çekilme de burada altını destekleyen unsurlardan bir tanesi oldu. Ve dolar endeksine baktığımızda ise yine 100'ün altında seviyeleri takip ettiğimiz bir dolar endeksi görüyoruz. Gümüş tarafında aslında bugün sanayi metallerinin genelinde böyle bir durum var. Yukarı yönlü hareketler takip ediyoruz. Sanayi metallerinde gümüş önderliğinde bir yükseliş serisi var. Alüminyum fiyatlarında hem yukarı yönlü hareket, bakır fiyatlarında yukarı yönlü hareket, platin ve paladyum tarafında da yukarı yönlü hareketleri gün içi takip ettiğimizi söyleyebilirim. Burada sanayi metallerinin bir miktar daha jeopolitik gelişmelerden Hürmüz'ün bundan sonra normal akışına döneceğine dair beklentilerin artışıyla primlendiğini bu noktada hatırlatmamız gerekir. Bugün aslında bugünün en önemli başlıkları değil, haftanın en önemli başlıklarından bir tanesi de Cuma günü Amerika tarafından alacak olduğumuz tarım dışı istihdam verisi. Bu haftanın aslında ileriye dönük Ağustos ayının ileriye dönük bir miktar daha göstergesi olacak. Şu an Fed için bir faiz artım beklentisi olduğunu konuşuyoruz ama tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasa analizini yapmaya devam edeceğiz.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu notlar için. Sana kolaylıklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. Elif Canseven'i efendim uğurlayalım. Bir reklam arasına gidelim. Dönüşte de Avro Portföy Yönetimi yönetici ortağı Arzu Odabaşı stüdyoda konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: O
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde Avroport ve yönetim yönetici ortağı Arzu Odabaşı benimle birlikte. Arzu ile çok çok gerilere gider bizim tanışıklığımız, arkadaşlığımız. Hoş geldin Arzu.
1: Hoş bulduk, teşekkürler Didem. Daha fazla detay var mı? Yaşımız çıkacak sonra.
0: Ya çıksın, ben söylüyorum zaten sağda solda. önden söylüyorum önden, ki önden, daha bir iyi hissediyor insan kendini o zaman. Neyse, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, seni görmek çok güzel ve gündemimiz de oldukça yoğun.
1: Oldukça.
0: Ben önce senin bu piyasaları bir yorumlamanı isteyeceğim bizim için. İçeriyle dışarıya eş zamanlı ele alalım istiyorum. Çünkü bir ayrışıyoruz, bir biraz yakınsıyoruz, sonra tekrar ayrışıyoruz. Bunlar normalde hangi gerekçelerle yaşanıyor? Biraz belki yatırımcılara bu konuda ışık tutmak lazım.
1: Yani evet, şimdi yurt içi tarafta bir kere siyasi bir gündem var. Hoş, şimdi bu ara böyle meclisin tatil olmasıyla birlikte biraz daha rahatlar ortalık. Dolayısıyla Temmuz ayı biraz daha çetrefilli ve zor geçer aylar oluyor. Ağustos keza biraz daha rahat bir ay olur diye ben bekliyorum. Bu nedenle yani Ağustos'u biraz daha sakin geçirme olasılığımız yüksek, ama Eylül-Ekim bizi ne bekler, ona da bakmak lazım. Dolayısıyla yani yatırımcı burada ne yapar? Önce tabii ki yurt dışı bizim için çok kritik. Tabii. İlla yurt, ben her zaman onu söylüyorum, ne kadar ayrışırsak ayrışalım, 2 ya da 3 gün içerisinde biz illa yurt dışına yapışırız. Yani onun peşinden gideriz. Dolayısıyla onlar iyi gitti, biz iyi, kötü gitti, biz iyi gittik durumu maalesef olmuyor. İlla takip ediyoruz. Dolayısıyla yurt dışı kritik, önemli. Oraya bir bakmamız gerekiyor. Orada işte karlar neler gelmiş, değerlemeler nerelerde. Böyle bazen bir uçuşlar oluyor. Ve yine oradaki siyasi gündem ve Fed'in açıklamalarını yakından takip ediyoruz ki Fed de bu ara böyle biraz değişik mesajlar veriyor. Yani orası da bir karıştı. Biz faiz indirimleri bekliyorduk, artık faiz artırımları konuşuluyor ve ciddi ciddi faiz artırımları bekleniyor. Enflasyonun düşmesi için bu uygulanan bu politikadan çok memnun değiller belli ki. Türkiye tarafında da yani bizi daha çok ekonomi, işte enflasyon nereye gidiyor, onlara bir hep konuşuyoruz. Tabii. Ve de politika etkiliyor. Yani ne yaparsak yapalım, önce onun bir sert etkisini yiyoruz, arkasından tekrar kendi gündemimize dönüyoruz. Aynı şey savaşla ilgili olduğunda da oluyor. Hürmüz'de de yani orada negatif bir şey oluyor. Burada bir sert bir etki, oradaki gelen habere göre evet. Tabii o sertliği
0: bilhassa yaşıyoruz. Bilhassa da petrol tarafındaki etkisi belki maalesef paralelinde, değil mi?
1: Kesinlikle. Dolayısıyla resim öyle öyle gidiyor, ama bunlar ayrılmaz bir bütün Didem. O yüzden çok her iki tarafı da takip etmek gerekiyor.
0: Benim orada tabii asıl merak ettiğim ve bizim geçmişten de alışa geldiğimiz ve çok sohbetini yaptığımız gelişmekte olan ülkelere para akışı.
1: Evet,
0: hikayesi.
1: Çok doğru.
0: Yani biz herkesle günün sonunda belki paralel hareket etmeye başlayabiliriz, ama o günün sonu mesela geçen sene koska bir sene oldu.
1: Evet, uzun bir sene oldu.
0: Şimdi dolayısıyla hani öyle 3 gün 5 gün dediğimiz zaman hep öyle olmayabiliyor. Bugünün hikayesinde Fed ekseninde, önemli merkez bankalarının faiz kararları ekseninde 2026'nın geri kalan kısmı gelişmekte olan ülkeler için sence kayıp mı? Yani yoksa yavaş yavaş buraya ilgi bir şekilde artar mı, belki de seçimlerden sonra?
1: Büyük olasılıkla seçimlerden sonra olur, ama öncesinde de bence dolardaki bu değer kazancı, yani değer kazanma niyeti mi diyeyim sana artık. Birazcık evet, paraları o tarafa çekti, yani bir resim oralarda oluştu, ama eğer dolardaki değer kazancı devam etmezse bizim taraf

0: taraf. Yani gelişmekte olan piyasalara ilgi artar. Bu arada ucuzladı da gelişmekte olan ülkeler. Yani doğru. Gelişmiş ülkelerin özellikle Amerika nezdine konuşuyorum tabii bunu öne çıkması, bu denli öne çıkması, faizlerin oradaki bu eğilimi. Şimdi burada tabii bizim için tehdit şu. Eğer Fed faiz arttırırsa nasıl bir resim çıkar? Eğer Fed faiz arttırırsa oradaki faizlere olan ilgi alaka, paranın oraya yönelmesi, yönelme olasılığı yükselir. Ama tam tersine bir faiz inişi ve belki de hatta mevcutta kalmak bile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere nakit yönlenmesini destekleyebilir. Yani tabii ki burada da yine bu yatırımcılar seçici olacaktır. Tabii. Bizim Türkiye'de işte bir faiz indirim hikayemiz var. Enflasyonun iniş hikayesi var. Bunlara yönelik gelişmeler olumlu yönde satın alındığı sürece ben açıkçası her koşulda gelir bize ilgi ama bunun boyutu farklı olur. Yani bir tarafta ne bileyim daha sert bir giriş olur ama diğer tarafta eğer Fed yok ben faiz arttırıyorum paralar buraya gelecek dediği zaman da hakikaten paralar oraya, nakdin oraya gittiğini görüyoruz Didem.
1: Onun önüne çok geçemeyiz. Şimdi bizdeki hikayeyi özetledin. Dezenflasyon süreci, ya, evet, enflasyonla mücadele programı aslında ana hikaye hep bu değil miydi ya? Bunun etrafında kurgular gelişiyordu. Ve hala da öyle olmaya devam ediyor zannediyorum ama onun etkilerinin biraz yavaşladığından mı bahsediyoruz şu anda? Bu Merkez Bankası'nın bundan sonra atabileceği adımlarla ilgili bize ne anlatıyor?
0: Orada tabii şu var, şimdi Merkez Bankası'nın işi de kolay değil. Gerçekten bir dengeyi anlamaya çalışıyor, sağlamaya çalışıyor. Bir yandan ülkenin belli bir büyüme göstermesi lazım ki motorların dönmesi, ülkenin üretim yapması gerekiyor. Çünkü yani üretip satmamız gereken bir nette bir ülkeyiz günün sonunda her ülkede olduğu gibi. Bir yandan da enflasyonu düşürmek üzere olan o dengeyi yönetmek durumunda kalıyor ki bu çok çok bilinmeyen bir denklem açıkçası. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani şu anda eğer Türk lirasının böyle çok sert bir şekilde değer kaybetmiyor olması ki şu anda koşullar bizim için yaz dönemi biraz daha elverişli bir dönem ve büyük olasılıkla resim biraz daha böyle gidecektir diye düşünüyorum ben. Orada Merkez Bankası'nın da ara ara müdahaleleri oluyor, onları da görüyoruz ama evet. Benim gördüğüm kadarıyla resim biraz daha TL lehine gidiyor. Bu da tabii bu TL lehine gitmesi de bizim biraz da onu da söylemek lazım. Politikadaki gelişmelerle oluyor. Yani Amerika ile olan ilişkilerimiz, dünyanın geri kalanı ile olan ilişkilerimiz bizim TL'ye olan ilgiyi ve oradaki tehdidi çok azaltıyor, arttırıyor. O nedenle biraz daha benim gördüğüm kadarıyla politik tarafta biz güçlü durduğumuzda, ilişkileri daha olumlu yönettiğimizde ki bunu hep yapmaya çalışıyoruz ama bazen istenmeyen durumlarda istenmeyen şeyler olabiliyor. Onda ülke olarak duruşunu korumak zorunda kalıyoruz. Onu da görmek, anlamak gerekiyor açıkçası. Çünkü sonuçta ülkenin duruşu her şeyden değerli böyle durumlarda. Elbette. Dolayısıyla benim gördüğüm eğer o tarafta çok sert bir risk ve bir tehlike yoksa ki şu kısa ve orta vadede görünmüyor. TL biraz daha bu değerini korur. Yani değerli kalmaya devam eder. TL değerli kaldığı sürece de yani mevcudu koruması anlamında, enflasyon kadar getiri sağlaması anlamında söylüyorum bunu. Arkasından biraz daha eğer şey tarafı, Hürmüz tarafından ve petrol tarafından da sert bir
1: darbe yemezsek
0: biz enflasyonla başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü tüketim biraz rahatsız. Yani tüketmekte insanlar, şimdi yaz dönemine gidiyorsun o çok coşku yok. Yani bilmiyorum gittin mi güneye?
1: Hiçbir yere gitmedim. Ben böyle hiç de dediğin gibi aslında pek tadı da yok.
0: Yani o coşkuyu göremiyorsun. Aynen. Ha evet biz demiyoruz ki bir pandemi dönemindeki o kalabalık coşku olsun ama çok belli yerlerde, belli noktalar böyle de bir hareket var ama onun dışında genele yayılan veya orta kademeli insanların veya ortanın hemen üstündeki
1: orta gelir
0: insanların
1: seviyesi ve biraz üstünde bile sıkıntılar
0: yok, yani
1: var.
0: Onu böyle görüyorsun. Dolayısıyla bu bir anlamda iyi ama bir anlamda da tabii çok iyi değil. Dolayısıyla o dengeyi de görmek gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla şimdi biz enflasyon işte 32'nin hemen altındayız. Eğer burada bu azalış devam ederse ki Ağustos da belli ki biraz bizi tedirgin edecek vergilerle birlikte. İşte ne bileyim orada tütün vergisi gibi böyle bu gibi önemli kritik yerlerin hesaplamaları devreye girecek. Dolayısıyla biraz Ağustos'tan sonra...
1: Ama çok kolay bir ay değil.
0: Hiç değil. Evet hani üst üste söylemek istemedim ama yani
1: ya
0: doğru söylüyorsun.
1: Kalbimize inmesin diye ama artık herkes biliyor yani doğru, bu doğru ayları ve getirdiği maliyetleri.
0: Bazen kendim sıkılıyorum negatif konuşmalarımızdan.

0: Dolayısıyla resim biraz şey, yani Ağustos'u eğer enflasyon tarafında belli ki biraz satın alacağız önceden. Hı hı. Ama hisse senedi piyasaları tarafı sanki biraz daha böyle bir işte %9'a yakın bir değer kaybettik Temmuz ayında. Buradan hafif böyle yukarı doğru bir 14.500'e doğru gidip orada tekrar patinaja geçebilir. Yani onu sanki şu bu ay için öyle görüyorum açıkçası.
1: Ya bu Temmuz ayını bitirdik. Ağustos ayı içerisinde yeniden bir 14.500'e doğru, evet, bir hamle olabilir diye öngörüyorsun. Peki şimdi burada biraz sektörel beklentileri de konuşalım. Tabii. O halde. Şimdi birkaç gündür dikkatimizi çekiyor. Biz de burada seans notlarında paylaşıyoruz. Bankacılık endeksine örneğin bir alım iştahı geldiğini görmüştük. Evet. Bu da tabii Merkez Bankası'nın hem Merkez Bankası'ndan beklenen faiz adımlarıyla bağlantılı hem de değerlemeler olarak geldiği seviyeler aslında bankacılık endeksinin de kıymetli seviyeler. Yani hani buralardan, evet, normal şartlarda iştah yaratır diyebildiğimiz seviyeler. Nasıl görüyorsun genel olarak hem bankacılık sektörünü hem de sanayi tarafını?
0: Tabii orada ben şöyle düşünüyorum. Yani çok sert bir geri dönüş oldu aslında Temmuz ayında ve endeksin geldiği yer itibariyle bu bir önemli bir fırsat yarattı endeks 13.250 seviyelerinde. Dolayısıyla oradan ilk baktığında en fazla değer kaybeden sektör de bankacılık sektörü. Sert bir satış yedi bu faiz ve enflasyon beklentileri nedeniyle.
1: Evet. Yılbaşından bu yana sözünü bölüyorum. %5.8, %6'lık bir değer kaybı var bankacılık endeksinde.
0: Az bir rakam değil. Dolayısıyla tabii, ve geçen ay sadece %9 gibi bir 9'a yakın bir değer kaybı var endekste. Dolayısıyla hani nette baktığımızda geçen ay da bankacılık sektöründe yine bir değer kaybını yaşadık. Bunu ben bir tepki alışı olarak da değerlendiriyorum Didem. Yani ha tepki alışı olarak da demek ya, bu kalıcı değil, hemen satış gelecek anlamında değil ama ucuzladık. Hadi bir 14.500'e yaklaştıran endeksi görmek üzere bankacılık sektöründe bir hareket geldi. Ama nedenine baktığın zaman neden böyle bir durum var? Faiz indirimi bekliyor muyuz? Zor yani şu anda bir
1: Sen Eylül Ekim. Sen bekliyor musun Eylül'de?
0: Beklemiyorum. Yani Eylül Ekim'de toplantı var. Kasım'da, evet, rahat piyasalar biraz daha. Dolayısıyla ben bu resimde biraz onu düşündüm. Evet. Ha, neden alırsın? Yani 13.250'ye geldi, çok düştü. Güzel bir %9'a yakın değer kaybı var. Nereden başlayayım? Buradan başlayayım, evet, dersin diye, evet, düşündüm.
1: Bir tepki olur burada, ha, oradan para kazanırım, evet, diye düşünürsün belki. Ama bugün de %1.33 aşağıda,
0: evet,
1: mesela.
0: Yani o volatiliteyi yani göreceğiz.
1: Peki sanayi endeksine bakıyorum. Orası da %34'e yakın primli yılbaşından bu yana.
0: İşte yani o tabii hızlı gitti. Çok sert bir gidişi oldu. Orada da şunu görüyorum. Biz hatırlarsın, hep bankacılık endeksi derdik. Hep böyle bankacılık endeksi değerlemeler tarafında o kadar ayrıştı ki piyasa. Bu harekette ben biraz da dengelendiğini düşünüyorum resmin. Dolayısıyla oradaki tabii ki endeksin içindeki hisse senetlerine ayrıca bir bakmak lazım. Oradaki resmi ayrıca detaylandırmak lazım ama orada bir dengelenme olduğunu düşünüyorum. Yoksa reel sektörün böyle çok şahane bir durumda acayip üretip büyüyüp böyle büyüme gösterdiği bir dönemde
1: öyle bir dönemde hiç değiliz. Tabii.
0: Zaten öyle bir dönemi de aslında bu enflasyonla savaşımız itibariyle çok da tercih etmiyoruz. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla ama yine de Türkiye yani belli sektörlerde ayrışmaya devam edecektir. Yani biz otomotiv, savunma sanayi, cam sektörü, bunlar bizim doğamız, tabiatımız, evet, itibariyle güçlü olduğumuz sektörler açıkçası. Yani savunma sanayi aynı şekilde, otomotiv sektörüne zaten Avrupa'yı besliyoruz bu anlamda. Ama tabii oralarda bir takım daralmalar var, rahatsızlıklar var. Belki bunu yaşayacağız zaman içerisinde. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda yani yavaş yavaş tekrar hani bu geri bir dönüş oldu. Ağustos biraz daha rahat geçer ama Eylül-Ekim daha volatil olur. Amerika'daki bu seçimler, resim nasıl çıkacak? Evet. Ve genelde o seçim havası Amerika'ya yarıyor biliyorsun. Yani pozitif yönde bir hareket oluyor o tarafta. Tabii bu gerçek şey bir seçim değil bu konuştuğumuz.
1: Tabii ara seçim, hani ara seçim bu, bunlar elbette.
0: Ana seçim kadar acayip bir etki yaratmıyor ama yine de bu dinamizmi sağlıyor bize. Ya
1: Trump'ın bir de tabii elinin güçlü kalmaya devam edip etmeyeceğini görüyor olacağız. Herhalde en önemli çıktısı bu olacak zaten bu ara seçimlerini. Şimdi bu vesileyle de aslında belki biraz öncesinde ABD borsalarındaki modun, moralin çok düşmemesine gayret ediliyor diye de belki.

0: ki düşünebilir izleyiciler. Haksız da olmayabilirler, evet. Ama bunu da ancak yaşayarak göreceğiz. Çünkü orada da ne kadar çok bu ara spekülasyon konuşuluyor çok. Değil mi? Yani Trump'ın bir tweet'i öncesi veya Truth Social'da paylaştığı neler şey öncesi. Neler yaşıyoruz yani. Şu kadar milyar dolarlık petrolde short yapılmış mesela, işte yüzü gördüğümüzde yani bu geliyor, ondan sonra bakıyorsun 80'e gelmiş. Birileri buralardan çok büyük paralar kazanıyor.
1: Maalesef.
0: Ama tabii eşit ve hani piyasa koşulları içerisinde de olmuyor
1: şeffaf
0: bu.
1: Olmayan,
0: şeffaf olmayan.
1: Bir hamleler bunlar yani.
0: Bunların hepsi aslında bir bütün olarak da işte o piyasalardaki belirsizliği ve tatsızlığı herhalde biraz arttırıyor.
1: Arttırıyor yani, yatırımcıyı birazcık daha uzaklaştırıyor. Hele tabii Türk yatırımcısı için çok daha farklı bir resim bu. Ama Avrupa, Amerika tarafına baktığımızda biraz daha eğitimli, daha böyle bu tarafa yakın, bu konuda deneyimli insanlar. Sonuçta hani 1800'lü yıllarda başlayan evet. bir piyasa var orada. Evet. Ben kendi tarafıma bakıyorum. Yine yaşımdan bahsedeceğim ama yani işte
0: 1986'da İstanbul Menkul Kıymetler yani, Borsası olarak tabii öncesi var, var elbette ama, tarihi yani, olarak ama.
1: Dolayısıyla yani bizim... Benim piyasaya giriş, piyasada ne bileyim olmam bu yıllara dayanıyor evet. yani şu üniversite evet. yıllarımıza dayanıyor. Dolayısıyla bu kadar kısa bir geçmişi var aslında borsanın. Genç bir geçmişi tabii. var diyeceğim bu böyle.
0: Peki tabii genç.
1: Dolayısıyla bu deneyimi hepimiz kazanamadık. Yani her insanın böyle bir deneyim, her yatırımcının kazanması
0: finansal
1: çok zor.
0: Finansal okuryazarlık konusunda da çok önemli evet. ve ciddi çabalar var elbette. Ama biraz da vatandaşın da bunu istiyor olması lazım. Maalesef. Yani TİO talebinden ziyade...
1: Eğitim talebi,
0: eğitim
1: öğrenme
0: talebinde
1: talebi
0: hani rapor çok güzel rapordu, daha fazla evet. daha fazla evet. diyor olması lazım. Geleceğiz, oralara da geleceğiz bence
1: inşallah.
0: İleride. Belki de biraz daha emeklilik fonlarının içerisine girdikçe belki biraz daha bireylerin evet. Amerika'da öyle değil mi? Her hane
1: onlarla
0: halkında
1: gitti.
0: Herkesin mutlaka bir hisse pozisyonu var.
1: Çok
0: çünkü
1: doğru.
0: işin doğasında var bu. Aynen. Bir yere işe giriyorsun, o şirket sana hisse senedi bağlıyor, veriyor. Bonuslarını öyle ödüyor.
1: Bizde de bir ay sonra iptal edebilir miyiz talepleri geliyor.
0: Mesela.
1: Yani
0: evet,
1: maalesef
0: evet.
1: o taleplerle
0: bizde
1: karşı karşıya
0: bizde henüz daha temettü alışkanlığı tam
1: daha
0: oturmadı.
1: O yüzden inşallah oturacak. Hepimizin peki. buralarda görevi var. Elimizden
0: tabii,
1: geldiğince
0: elimizden
1: geleni
0: yapıyoruz.
1: Çalışıyoruz.
0: Hemen şunu soracağım sana peki. Yani şimdi Temmuz ayında bir %9 geriledik ya. Mesela evet. o esnada hisse pozisyonlarını biraz daha arttırdınız mı? Öyle bir adım atıldı mı piyasada?
1: Yani tabii belli sektörlerde bunu eğer o arada kaçabildiysen arttırmış evet. olman gerekiyor. Yani genel olarak söyleyeyim.
0: Yüzde kaçlık bir mesela hisse, sabit getiri ve değerli metaller gibi bir dağılım makul
1: ama değerli metaller çok volatil Didem. Yani orayla başa çıkmak hiç kolay değil benim ha. gördüğüm kadarıyla. Yani vallahi kimi görsem orada eğer para kazandıysa şeyine kazanıyor diye düşünüyorum. Yani şansına kazanıyor. Bir de tabii ben biraz pimpirikliyim yani gördüğüm, bildiğim, tabii anladığım şeylerin üzerine gitmek ve orada hareket etmeyi tercih ederim her zaman. Dolayısıyla değerli metal tarafı tabii bir altın var ama altın da gördü insanlar neler olduğunu. Yani altının da her zaman böyle ömrü boyu prim yapmayacağını tabii. anladı yatırımcılar.
0: Yani geçen seneki o...
1: Korkunçtu açıkçası.
0: Hikaye, altın hikayesi ve hareketliliği tabii herkesi
1: çok sert
0: baştan
1: etkiledi.
0: Çıkardı.
1: Evet, baştan
0: tabiri
1: çıkardı. Ve orada kötü bir şey söylesen hadi canım sendeye gittik korular. Evet. O yüzden hani bir şey de diyemez oldum bir süre sonra. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla evet altında bir 4400-4500 var yani oraya doğru bir hamle olabilir. Ama orayı kırar mı? Bilmiyorum, oralar zor evet. gerçekten. O nedenle orası biraz kritik ama altını halkımız seviyor. Orada da kalmaya büyük olasılıkla devam edecek. Hisse tarafına baktığımızda yani %40-45 bence iyi bir oran orta seviyede bir yatırımcı için. Faizlerimiz fena gitmiyor. Bu ara yani yine de hani çok böyle yüksek faizleri geride bıraktık ama azalışa yavaş yavaş başlarız gibi duruyor. Dolayısıyla orada da bir %30 olsa zaten böyle bir dengeli bir şeyle gideriz ama benim gördüğüm kadarıyla yani altına yatırımcı illa bir 15-20 seviyesinde tutacaktır.
0: Oraya bir park ediyor onu belki de
1: koyacaktır.
0: Biraz döviz tarafıyla da ilgili belki bir hedge diye
1: olabilir.
0: Düşünüyorum.
1: Tabii bunları da yine fon bazlı düşünmek lazım. Tabii. Yani konuştuğumuz altını, konuştuğumuz
0: elbette.
1: Aslında bonoyu ben biraz daha fon bazlı söylemek isterim. Çünkü bunların kendisini aldığın zaman olası negatiflikten sert bir şekilde etkileniyorsun. Doğru. Halbuki tabii, o fon fikri daha rahat ettiriyor yatırımcıyı.
0: Kesinlikle. Şimdi son bir sorum daha olacak. Hisse senedi dedin %40-45. Çok kısaca mesela orada özellikle beğendiğin sektörler. Biraz önce ben duydum ama izleyicilerimiz ne kadar duydu bilmiyorum. Çok hızlıca ondan bahsedersen. Yani
1: tabii çok klişe söyleyeceğim ama bir bankacılık sektörü olmazsa olmaz bizim portföylerimizde diye düşünüyorum. Onun dışında otomotiv sektörü mızır mızır bazen gidiyor geliyor ama yılın sonuna doğru bir şekilde iyi bir performans gösteriyor. Dolayısıyla o tarafı koyabiliriz. Savunma sanayi her zaman bir star niteliğinde bu dönemde. Avrupa'nın bütün gözünün ve dünyanın gözünün bizde olduğu bir dönemdeyiz. Ha diyeceksin ki sektörü lead eden hisse şirketler borsada açık değil ama yine de onların etkisi var. Yani o savunma sanayinin gücünü şey yapıyoruz, yan sanayi olarak da gücünü hissediyoruz. Cam o bulunduğumuz jeopolitik bölge olarak sahip olduklarımız itibariyle cam sektörü bence hakikaten çok değerli bir sektör Türkiye'de. Dolayısıyla böyle birkaç önemli sektörü üst kenarlarına da risk alınabilecek küçük sektörler, daha riskli sektörleri koyabilir yatırımcı.
0: Daha sürprize açık, evet, belki beklentileri olan sektörler. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Arzu
1: ediyorum
0: Didem. Her zaman büyük keyif. Tekrar bekleriz elbette. Müsaadenle bir şimdi röportajla paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Biz içeriği ağırlıklı olarak konuştuk. Yapay zeka konusu biliyorsunuz. Özellikle de sermaye harcaları ve jeopolitik gelişmeler öncülüğünde de yine konuşuluyor. Ve bu anlamda da piyasa hareketlerini yakından takip ediyoruz. Şimdi bu piyasa hareketlerini AG Capital piyasa stratejisti Casey Sprague analiz etti, yorumladı. Paylaşalım bu röportajı sizinle. Sonra bir reklam arası, ardından seans notlarında birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Tüm bu piyasa hareketlerini kapsayan yayınladığınız bir konuyla başlamak istiyorum. Piyasaların Amerikan getiri eğrisinin uzun ucunda olup bitenleri hafife alıyor olabileceğini söylüyorsunuz. Neden böyle?
3: Günaydın ve %100 katılıyorum. Şu noktada piyasalar yapay zeka ve sermaye harcamaları konusunda adeta serseme dönmüş gibi görünüyor. Yani SpaceX sonuçlarına bakarsak oradaki ana rakam sadece sermaye harcamalarını ayırdıkları 10,1 milyar dolar. Bunun yaklaşık 7,7 milyar doları doğrudan yapay zeka harcamalarına gidiyor. Ve bunun elbette bazı yansımaları oluyor. Bunun hisse senedi bazında ne anlama geleceğine ve genel piyasada nasıl fiyatlanacağına çok odaklandık. Günün sonunda en büyük 5 firma bu devasa sermaye harcamalarını finanse etmek için iç kaynaklarını çekip borçlanmaya gitmek zorunda kalıyor. Bu da sabit getirili piyasalarda, özellikle de 30 yıllık Amerikan tahvil getirilerinde dalgalanmalara yol açıyor. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri sabit tuttuğu bir senaryo gördük. Ama aynı gün sanırım 29 Temmuz'du, Amerikan tahvilleri 11 baz puan yükseldi. Günü 2007'den beri en yüksek seviye olan %5,28 civarında tamamladı. Görünüşe göre piyasa şu an tek bir noktaya yığılmış durumda ve bunun genel tahvil dünyasındaki devasa etkilerini görmezden geliyor.
2: Peki Casey, Fed ile devam edersek artık geleceğe dair daha ılımlı bir Fed politikası beklentisi var. Tabii Warsh cephesinden pek bir şey bilmediğimiz için tüm bunlar her an değişebilir. Sizce önümüzdeki aylarda piyasalar için en büyük sürpriz daha şahin bir Fed mi, ekonomideki yavaşlama mı, yoksa yön değiştiren yapışkan enflasyon mu olacak?
3: Şu an Fed için durumun tamamen bekle ve gör senaryosu olduğunu düşünüyorum. Faiz indirmeyi çok isterlerdi ama maalesef daha şahin bir duruş sergilemek zorunda kalacaklar. Enflasyon ne Amerikan ekonomisi ne de küresel piyasalar için sürdürülebilir seviyelerde değil. Şu anda çok fazla jeopolitik belirsizlik var. Her gün İran'daki savaş ve benzeri konularda yeni bir haber başlığı çıkıyor. Petrol fiyatlarının yönü, faizlerin nereye gideceğini tahmin etme konusunda şu an en zorlayıcı senaryo haline geldi. Ve tabii bahsettiğimiz yapay zeka harcamaları da getiri eğrisinde kendi hareketlerini yaratıyor. Bu durum finansman oranlarını Fed'in kararlarından bile daha fazla kısıtlıyor. tahvil getiri eğrisi. Aslında bu anlamda Fed'in işini kendisi yapıyor.
2: Peki Casey, petrolden bahsetmişken şu an ne yapmalı? Bugünlük haber başlıklarını görmezden mi geliyorsunuz?
3: Özellikle Güney Afrika gibi gelişen piyasalarda merkez bankalarının zorlandığını düşünüyorum. Bu ortamda herhangi bir adım atmak inanılmaz derecede güç. Tabii ki yerel düzeyde pek çok sorun da mevcut. Güney Afrika'ya bakarsanız biliyorsunuz en yeni onun gıda enflasyonu görünümüze ne yapacağı konusunda çok endişeliyiz. Ve tabii ki biliyorsunuz net petrol ithalatçısı olmaya devam ediyoruz. Bu yüzden durum zor. Manşet rakamların ötesine şöyle bir bakmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda biliyorsunuz birkaç aydır süre gelen bu yüksek petrol fiyatları genel enflasyon sepetine ve ikinci etkilere yansıyor. Bu yüzden merkez bankaları yerel ekonomilerin şu anda neyi kaldırabileceği konusunda giderek daha kısıtlayıcı bir tutumu tartmaya zorlanıyor.
2: Ayrıca yapay zeka oynaklığından da bahsettiniz ve ister ABD ister Asya piyasalarında olsun bu kazanç sezonunda yaşanan her şeyi açıkça görüyoruz. Sizce piyasa, Fed, sermaye harcamaları ve büyük yapay zeka şirketlerindeki devasa harcamalar dahil bu makro risklere alışmaya mı başlıyor, yoksa kazanç artışı gördüğümüz bu daha geniş endişelerin gerisinde mi kalıyor?
3: Bence kazanç artışı bu noktada kesinlikle beklentilerin altında kalıyor. Piyasalarda bu aşırı sermaye harcamalarının nereye gittiği ve bunun tahvil getirileri üzerindeki gerçek etkisi konusunda bir gerginlik görmeye başlıyoruz. Yani bunun harika bir vaka çalışması Situational Awareness Fund'da gördüğümüz o büyük patlama oldu. Sanırım bu ileride üniversiteler için muhtemelen bir vaka çalışması haline gelecek. Dolayısıyla piyasalar giderek gerginleşiyor ve bunu gelecek projeksiyonlarına dahil etmeye başlamak zorunda kalıyorlar. Sadece o borcun yeniden finansman maliyeti düzeyinde ve bunun döviz hareketleri, yerel tahvil getirileri ve yine borç maliyeti açısından aktarım kanallarından geçişi ekonomileri Merkez Bankası'ndan gelecek bir karardan çok daha fazla kısıtlıyor.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com.

0: Reklam. Öncelikli yayın. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, tekrar merhaba hepinize. Hızlıca bir rakamlara bakalım istiyorum. Ardından Mehmet Özdemir'le araştırma masasında konuşacağımız çok raporumuz var. BIST 100 artıya geçti. Saat 17'de ben devraldığımda yayına eksideydik. Şimdi %0.21'lik yükselişle 13.715 puan seviyesine geldiğimizi görüyorum. Öte yandan dolar TL'de 47.57.64 seviyesindeyiz. Orada da %0.10'luk bir artış var. Euro TL tarafı %0.36 yukarıda 54.99'dayız. Ve euro dolara baktığımız zaman da 1.15.50'ye geldiğimizi söyleyelim. %0.16'lık bir yükseliş var o cephede de. Gelsin Avrupa piyasaları, bakalım burada neler oluyor bugün. Bugün aslında Londra biraz daha artıya geçti. Dün negatif ayrışıyordu. %0.31'lik bir yükseliş var orada. Ama onun dışında Paris yatay, neredeyse sıfır değişimde. Frankfurt'ta %0.04'lük minik bir aşağı yönlü değişim var. İtalya'da pozitiften negatife dönmüş durumda bu dakikalarda. %0.14'lük bir geri çekilme de FTSE MIB'de yaşanıyor İtalya tarafında diyelim. Gelelim ABD borsalarına. Şimdi bu tarafta iyimser bir tablo olduğundan bahsetmiştik. Zaten saat 17'de de durum böyleydi. Belki bir miktar gevşeme olduğundan bahsedebiliriz Nasdaq kompozit tarafında, S&P tarafında. Ama sonuçta her 3 endekste sırasıyla Dow Jones %1.16, S&P 500 %0.43, Nasdaq kompozit %0.20'lik primlerle işlem görüyorlar. ABD tahvillerine bakalım. Bu tarafta da satışlar vardı saat 17'de. Nitekim bu tablonun değişmediğini görüyoruz. 10 yıllık tahvil getirisi 4.62.48'e yükseliyor. 5 yıllık 4.34.31'e, 2 yıllık da 4.21.02'ye geliyor bu satışlarla birlikte. Ve son ekranımız MTI ile Bitcoin ekranı. Burada özellikle dikkat çeken hareketlilik bugün metaller tarafında oldu. Oradan başlayayım müsaadenizle. Spot altın %4'ün üzerinde primli, 4.242 dolarda. Gümüş spot %5'e yakındı. %4.77'lik bir prim var şu an. $62.41'de. Bitcoin çok yataydı. Yine aslında bu tablo değişmedi. Orada %0.13'lük bir artış, $64.382 dolara getiriyor fiyatı. Burada özellikle Brent ve ABD tipi ham petrol tarafına baktığımızda ise satışların biraz daha hızlandığını gözlemliyoruz. Dünkü kadar olmasa da %0.67'lik bir gerileme Brent'te, $78.82 getiriyor bizi. ABD tipi ham petrolde de %0.67'lik bir geri çekilme var. Orada da $75.29'den fiyatlandığını görüyoruz WTI'nin. Rakamlar böyle. Şimdi Mehmet Özdemir de stüdyoda yerini aldı. Kendisini daha fazla bekletmeyelim. Buyurunuz. Yatırımın

0: Çok raporumuz var dedik. Mehmet Özdemir'i bugün alelacele aldık, getirdik, oturttuk stüdyoya. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Dilan.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: O oyunları bayağı bir işaretlemişsin. Çok fazla malzeme var paylaşacağın. Tacirler Yatırım'ın Tüpraş bilanço değerlendirmesi var. Şeker Yatırım'ın Aselsan raporu var. Ak Yatırım'dan da Ford Otosan analizi var. Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Hepsine vaktimiz olacak. İstersen ama önce bir piyasalar tarafından başlayalım. Piyasalar demişken de biraz önce ben MTI ekranında da bahsettim. En önemli yüzdesel değişimler bugün gümüşte ve altında bu anlamda oldu. Bizim paylaştığımız ekran itibariyle söyleyelim. Ne oluyor o tarafta değerli metallerde?
1: Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, işte zaten hisseleri desteklediğinden bahsediyorduk Didem.
0: Ben rekor, şimdi o ekranı düzenleyeceğim.
1: Her yerde rekorlar var hemen hemen. Hı hı. Yani o Dow Jones tarafında rekor serilerin 3 işlem günü üst üste geldiğini görüyoruz bugün itibariyle. Tabii kapanış rakamlarına bakarız ama S&P 500 de aynı şekilde. Şimdi Dow Jones tarafına bakıyorum. Orası biraz daha önden koşuyor bugün. Nasdaq dün biraz daha pozitif ayrışmıştı. İşte burada Caterpillar gibi, işte Goldman Sachs gibi daha böyle döngüsel hisse senetleri, bankalar vesaire, bunlar ciddi anlamda yukarıda fiyatlanmaya devam ediyorlar. Tabii burada gelen raporlar da bir miktar daha dikkat çekici Didem. Raporların ardından gelen bilançolar da tabii ki. Şimdi SpaceX tarafında bilançoları karşıladık. Özellikle son dönemde ciddi anlamda dikkat çeken çip şirketi AMD tarafından bilançoları karşıladık. Bilançoların en azından yatırımcılar karşılığında pozitif bir yankı bulmadığını söylemek yanlış olmaz. Orada en azından SpaceX ve AMD tarafında seans öncesinde gördüğümüz negatiflik seansa da yansımış gibi gözüküyor. Ama şöyle bir asıl hikayeye bugün baktığımızda orada altın, gümüş var. Değerli metaller kompleksinin tamamından bir miktar daha bahsedebiliriz. Hatta sanayi metallerinden de bahsedebiliriz Didem. Ama paladyum, platin biraz daha şu anda altın ve gümüşün gölgesinde kalmış gibi gözüküyor. Şimdi faiz indirim beklentilerine baktığımız zaman oralarda hafif bir törpülenme görüyoruz. 78 dolara inen petrol fiyatlarının eşliğinde. Buna istinaden son dönemde geride kalmış olan varlık sınıflarından değerli metaller çerçevesinde de bir miktar daha bunun en azından hızlı koşmasını da görüyoruz diyebilirim. Çünkü son 1-1,5 aylık sürecin en yüksek seviyesine gelen bir altın var. 4100'ü üzerini deneyen, aşamayan, tekrar geri dönen, bu sıralar içerisinde, bu fiyatlamalar içinde FED kararı gören, tarım dışı istihdam verileri gören bu tarz şeyler var. Bu arada Cuma günü tekrar bir tarım dışı istihdam verisi daha alacağız ama o 4100'ü aşamayan altında bugün 4300 dolara yaklaşan bir performans var. Dolayısıyla bu bir miktar daha dalga yapısını değiştirecek mi, en azından bunu görmek lazım. Biraz daha bakmak lazım ama şunu söyleyebilirim ki 4000 doların altının en azından alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyleyen MTI analistleri şu anda bir miktar daha en azından kısa vadede haklı çıkmış gibi gözüküyor. Burada tekrar 4000 doların altına gelir mi? Orası artık iyi bir barem oldu ons altın açısından. Oranın altından bu arada şunu da söyleyeyim, hedge fonlarında pozisyonlarını bir miktar daha arttırdığını görmüştük. Gelelim gümüşe. Şubat sonundaki tepesi 110 doların da üzerinde gerçekleşmişti. O bugün şu anda 57-58 dolarlarda gezinirken gümüşte de keza aynı şekilde bir miktar daha belki enflasyonun bir miktar daha düşebileceğine ilişkin beklentilerle vesaire derken orada da 62 doların üzerine gelen bir fiyatlama var. Bakırda alımlar var, alüminyumda alımlar var. Bunun tabii devamlılığı şu anda enerji maliyetleri ve enflasyon gibi göstergelerde olacak ama değerli metallerdeki bu toparlanmayı yakından takip edeceğiz diyebilirim. Küresel hava bugün de önemli parametrelere baktığımız zaman ki 100'ün altında bir miktar daha kalıcılığını sağlamaya çalışan dolar endeksiyle birlikte kuvvetliymiş gibi gözüküyor Didem. MSCI evet. Dünyadan da dünya endeksinden de yeni rekorlar geldiğini söyleyerek bitirmiş olayım.
0: Peki yani tabii o kısım önemli, küresel tarafla biz ne kadar dengeli ve paralel ilerliyoruz kısmı dün de yine bizim sohbetimizin başlıklarından biriydi. Bugün de bakıyorum, evet artıya döndük bir miktar ama aslında iç dinamikler, siyasi gelişmeler olsun, işte borsada teknik diyebileceğimiz adımlar, uygulamalar, gelen açıklamalar SPK tarafından, BDDK tarafından, dengelerin tekrar oluşması için atılan bu adımların da mutlaka burada fiyatlamalarda bir etkisini, yansımasını görüyoruz. Bu nasıl etkiliyor? Bugün itibariyle baktığımızda artanlar, azalanlar, puansal katkılar noktasında neler dikkat çekiyor?
1: Sabah primli açılan Borsa İstanbul tarafında 11.30'dan sonra öğleden önce satış baskısının bir miktar yoğunlaştığını takip ettik. 11.30 ile 2.30 arasında bir miktar daha sert diyebileceğimiz satışlar %1'e yaklaşan. Hı hı. Burada bankacılık endeksindeki %2'yi aşan satış baskısını içerisine koyabilirsin. Şu an oralardan bir miktar toparlıyor. Sanayi tarafında özellikle güne çok güçlü başlayan Tüpraş tarafında bir miktar seans içerisinde söylüyorum. Realizasyonları gördük. Bunun bir miktar daha sanayi endeksinin de çok ciddi yükselememesi diyebilirsin. Orası da bir miktar daha özellikle saat 2.30'dan sonra öğleden sonra toparlamasıyla birlikte şöyle bir eksilerini bir miktar azaltan şu anda artıya geçme çabasında olan bir Borsa İstanbul ana endeks var. Ama günün dediğim gibi büyük çoğunluğunda negatif tarafta geçirdik söyleyebilirim.
0: Fed Kaşgari'den bir mesaj, faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamanın zamanı geldi, evet, der. Şimdi bu zaten piyasaların gündeminde. Fed güvernörlerinin arasında da farklı farklı görüşler olduğunu biliyoruz. Kaşgari net olarak diyor ki artık vaktidir.
1: Bugün
0: hadi.
1: Cuma günü tarım dışı istihdam verileri beklentilerin de üzerinde ettim gerçekleşirse ki 85 binler civarında ABD ekonomisinin Temmuz ayında bir istihdam yaratması bekleniyor. O zaman biraz daha Kaşgari'nin de haklı çıktığını görebiliriz Didem. İstihdam verilerinin kuvveti biraz daha şahin özellikle FED guvernörlerini haklı çıkarabilir. Bu açıklamaların çok benzerini dün Schmidt tarafından da gördük. FED tarafında zaten o tarafın biraz daha şahin kanatı olduğunu zaten yakından takip ediyoruz. Ama şöyle bir faiz arttırım indirim beklentilerine baktığımız zaman şimdi yıl sonuna kadar bir faiz indirimi fiyatlanıyor. Buranın dalgalandığını en azından söylemiştik. Ama yayının başında söylediğim en tepeden swap fiyatlamasına baktığımız zaman petrol fiyatlarının gerilemesinin etkisiyle bunu söyleyebilirim. Bir miktar törpülenme var. Tabii bu faiz indirim arttıracak mı FED faizleri ya da 2027-2026'nın sonuna kadar gerçekten bir özellikle o tarafta bir değişiklik yapmadan mı gidecek? Burada Didem şunu söyleyebilirim sana, üyeler ve ABD'nin büyük bankaları, kurumları olmak üzere çok ciddi bir ayrışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Goldman Sachs'tan JP Morgan'a, işte Wells Fargo'dan diğer kurumlara kadar ciddi farklılaşmaları faiz kanadında görüyoruz. Ama şunu görüyoruz ki bir ciddi anlamda ılımlaşan petrol fiyatları bu tarafta faiz arttırım beklentilerinde törpülenmesinin devamı anlamına gelebilir.
0: Peki Kaşgari sağ olsun, döndük biraz buna da değindik. Evet. Şimdi biz yine içeride piyasalarda hızlıca bir puansal katkılara ve kayıp noktasındaki etkilere de bakalım neler yaşıyoruz.
1: Bugün dediğim gibi şu an pozitif tarafta olan günün büyük çoğunluğunu negatif tarafta geçirmiş endekste zaten çok dengeli bir görünüm var. 50-50 hemen hemen yükselen düşenler sayısı. Şimdi Didem Tüpraş tarafına baktığımız zaman gelen bilanço biraz sonra okuyacağım. Kuvvetli bilanço %5'e varan alım. 304 liranın tekrar üzerine doğru gelmeye çalışan zaten bir fiyatlama 40 puan oradan katkı. Koç Holding tarafı Tüpraş tarafının bir miktar pozitif etkisi artı bugün bilançosunu karşılayacağız Koç Holding'in. Türk Telekom'un da bilançosunu bekliyoruz bu akşam itibariyle. O taraftaki de %4'e yakın alımlar 13 puan civarında endekse pozitif katkı sağlıyor. Daha sonrasında Astor, Türk Altın İşletmeleri gibi hisseleri bir miktar daha koyabiliriz. Burada hareketler biraz daha yoğunlaşıyor ve sanayi endeksinde yoğunlaştığını söyleyelim. Ama bugün özellikle Tekfen Holding tarafındaki tavan fiyatlamada bir miktar daha dikkat çekici. O tarafın son 2-3 işlem gününe baktığımız zaman önemli bölgeleri kırdığını ve yukarı doğru gitmeye başladığını görüyoruz.
0: Hatta şunu da hızlıca bir yapayım, bir de puansal değişimlerden.
1: Evet, Tekfen birinci sırada şu anda zaten puan bazlı katkı, özellikle yüzdesel değişimlerde. Şimdi baskılara baktığımız zaman orada taban olan bir Reader teknoloji var. Onun çok sınırlı bir katkısı var ama puan bazlı baskılarda Odin Solutions'ın son dönemdeki çok yüksek oynaklığı, bir gün tabana yakın, bir gün tabana yakın hareketler bugün 25 puan civarında bir baskıyı beraberinde getiriyor. %6'ya yakın Odin Solutions geri çekiliyor. Didem biraz sonra okuyacağım. Özellikle bilançolar arasında, gelen bilançolar arasında diyelim, yorumlayacağım. Türk Hava Yolları'nın da bilançosu var. O taraf zayıf bir bilanço getiriyor yüksek enerji maliyetleriyle. O tarafta %3'ü aşan alımlar var. Onun dışında

0: BİM tarafına baktığımızda %1'e yaklaşan bir alım satış baskısı olduğunu görüyoruz. O tarafta da 8 puanlık bir baskı. Dolayısıyla bankalar ve hizmetler sektöründe bir miktar daha bugün negatif bölgeleri gördüğümüz ulaştırma endeksinde özelinde %2'ye varan satış baskısı %1,5'lar çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Yani peki, şunu görüyoruz ki bilançolar ve bir miktar daha momentum şu an Borsa İstanbul çerçevesinde en azından fiyatlamayı belirliyor diyebilirim.
1: Sanayi endeksi lehine bir hareket var bugün. Peki şimdi kapanışa yani... Eşleşmelerle birlikte 10 dakikamız kaldı zaten. Hemen raporlar üzerinden başlayalım. Evet. Tacirler yatırımla başlayalım mı?
0: Tüpraş.
1: Evet, Tüpraş bilanço değerlendirmesi.
0: Şimdi biraz önce zaten puan bazlı katkılarda baktık ama Didem. Şimdi hemen bilançonun kırılımlarına gelelim. Şimdi ikinci çeyrekte şirket Tüpraş 386,4 milyar TL'lik hasılat. 54 milyar TL'nin bir miktar üzerinde FAVÖK. 45,9 milyar TL üzerinde net kar açıkladı. Bu da piyasa beklentilerinin hemen hemen her kalemde üzerinde gerçekleştiğini söyleyelim. Bir parantez daha açıyorum. Net kar piyasa beklentilerinin %50 civarında üzerinde gerçekleşiyor. Onu da söylemek lazım. Şimdi burada piyasa beklentilerinin üzerinde dedim. Piyasa zaten iyi bir bilançoyu bekliyordu o tarafta. Piyasa beklentilerinin üzerinden de gelmesinin ana sebebini söylüyorum. Şimdi burada özellikle operasyonel kardaki sapmada ürün marjlarının varsayımlarından, taciller yatırım analistlerinin varsayımlarından güçlü gerçekleşmesi, net karda ise güçlü operasyonel performansa ek olarak kurumlar vergisi indiriminin ertelenmiş vergi hesaplarına olumlu etkisi belirleyici olduğunu söylerler. Şimdi gelelim operasyonel tarafta rafineri maliyetlerine ve özellikle burada marjlarına. Net rafineri marjı beklentilerini bu tarafta şirket yıl sonunda 6-7 dolar bandından 13-15 dolar bandına yükseltti bu tarafta. Şöyle bir hacimlere baktığımızda bu çeyrekte Tüpraş 6.9 milyon ton üretim ve 7.9 milyon ton satış gerçekleştirdi. %96 kapasite kullanım oranıyla. Bir önceki çeyreğe göre %1 civarında bir artış var o tarafta. Net rafineri marjına baktığımızda en çok baktıklarımız özellikle metriklerden birisi geçtiğimiz çeyrekliğinden 9.4 dolar seviyesinden bu çeyrekte 21,4 dolar seviyesine geliyor. Varil başına net rafineri marjı. Motorin, jet yakıtı ve benzin marjlarında sırasıyla burada 49, 52 ve 24,3 dolar bandında olduğunu söyleyelim. Tarihsel seviyelere yakın seyrettiğini de aynı zamanda söyleyebilirim. Şimdi bu aynı zamanda taciller yatırım analistlerinde de marjlar bir miktar daha beklentilerin üzerinde. Şimdi FAVÖK marjına baktığımızda da orada da iki kata yakın bir artış var. Geçen yılın aynı döneminde FAVÖK marjı 7,6 iken yüzde bu çeyrek 14,1 civarına yükseliyor. Dolayısıyla o taraftaki artış da bir miktar daha buradaki alımları tetiklediğini söyleyebilirim. Evet. Şimdi aynı zamanda operasyonel performansın vergi desteğini de söyleyelim. Üretim faaliyetlerine uygulanacak kurumlar vergisi oranının da 2027'den itibaren %25'ten %12,5'a indirilmesi ertelenmiş vergi hesaplarını olumlu etkilediğini derler ve efektif vergi oranında %7,5 seviyesine çekmiş. Parasal kayıp kazanç tarafına baktığımız zaman oradaki parasal kayıp 0,8 milyar TL ile sınırlı kalıyor. Net finansman gelirlerinde 3,1 milyar TL çerçevesinde ve Didem belki de en önemli altını çizmemiz gereken Tüpraş'ın net nakit pozisyonu. Bir önceki çeyrekte yaklaşık 79 milyar TL civarında olan net nakit pozisyonu bu çeyrekte 130,7 milyar TL seviyesine yükseliyor. Dolayısıyla burada net nakit pozisyonda çok kuvvetli bir şekilde arttırdığını söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir genel performansa baktığımızda zaten kuvvetli taraftan biraz daha bahsettik ama bunun da yorumuna baktığımız zaman şimdi sonuçların güçlü olsa da hissedeki son yükseliş bu performansı büyük ölçüde fiyatladığı düşüncesindeler tacirler yatırım analistleri. Marj görünümü ise önümüzdeki çeyreklerden bahsediyorum. Jeopolitik seyre bağlı kalmaya devam edeceğini belirtmişler. Hedef fiyatları %21 civarında bir getiri potansiyelini işaret ediyor. 352 lira bu tarafta özellikle taciller yatırım model portföyünde Tüpraş tutmaya devam ediyor. Ve al tavsiyelerini de yenilemişler bu tarafta.
1: Tüpraş bugün de %5 primli ve... Evet. 44 puanla endekse en yüksek katkıyı sağlayan evet. Şirket.

0: olma pozisyonunda. Aselsan bakıyorum. Bugün Aselsan'ı puansal olarak negatif katkı yapan ama hep böyle ilk sıralarda olmasına alışığız. Pozitif veya negatif eksende. Evet. Bugün nispeten daha sakin diyebileceğimiz bir Aselsan hareketi var. Şeker Yatırım'ın Aselsan raporu ne anlatıyor? Çok da önemli çünkü en volatil, en hareketli, en tabiri caizse merak uyandıran hisselerin başında geliyor Aselsan. Dolayısıyla bu değerlendirmeyi alalım hemen izleyicilerimiz.
1: Hem en değerli şirketi zaten Borsa İstanbul'da, hem de en çok ağırlığa sahip şirketi. Dolayısıyla Borsa İstanbul 110 endekste. Şimdi bilanço rakamlarına baktığımızda Şeker Yatırım analistlerinin raporlarından ön plana çıkanları hemen aktarayım. Net kâra baktığımızda burada 8,5 milyar TL seviyesinde bir net kâr açıklanıyor. Bu 7 milyar TL olan analist Şeker Yatırım beklentilerinin %20 üzerinde, piyasa beklentileri de yaklaşık 6,9 milyar TL seviyelerindeymiş. Bunun da %23 civarında üzerinde. Dolayısıyla net kârda beklenti üzerinde bir performanstan bahsedebiliriz. Bu sonuçlarla net kâra baktığımız zaman kıyaslamada yıllık bazda %61 civarında artış var. Net kar marjına baktığımızda ise orada da %2,9'luk bir yükselişle %16,4 seviyesine ulaştığından bahsediyorlar. Şimdi buradaki net kardaki güçlü artışa baktığımız zaman faaliyet karlılığındaki iyileşmenin yanı sıra net parasal pozisyon kaybındaki belirgin gerileme ve azalan finansman giderlerinin etkili olduğundan bahsetmişler. Net parasal pozisyon kaybının yıllık bazda 8,6 milyar TL'den 284 milyon TL'ye gerilemesi vergi öncesi karı güçlü şekilde desteklediğini belirtmişler. Aynı zamanda da finansman giderlerinde de %34,6 civarında bir azalışla 3,7 milyar TL seviyesinde olduğundan bahsetmişler. Şimdi hasılata baktığımızda o tarafta da bu çeyrekte yıllık bazda %32,6'lık bir artış var Didem. 51,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşiyor. Bu da beklentilerin bir miktar üzerindeki beklentiler 48-47 milyar TL'ler çerçevesindeydi analist beklentilerine baktığımızda. Şimdi yurt içi satışlara baktığımızda %18,8'lik bir artış var Aselsan'ın yurt içi satışlarında. Yurt dışı satışlarında %152,6'lık artışla 10,2 milyar TL seviyesine yükseldiğini söylemişler ve cirodaki büyümenin ana itici güçlerinden biri olduğunu da belirtmişler aynı zamanda. Şimdi operasyonel kâra baktığımız zaman o tarafta yüksek katlı değerli ürünlerin artan katkısı ve operasyonel verimliliğinde desteğiyle yıllık bazda %32,2 civarında artarak 14 milyar TL seviyesine geliyor. Açıklanan FAVÖK'te beklentilerin üzerinde olduğunu hem piyasa hem Şeker Yatırım analistlerinin beklentilerin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Didem bir de performanslarına baktığımız zaman özellikle sipariş defteri gibi yeni alınan işleri gibi. Şimdi bu tarafta Aselsan'ın ilk yarıdaki imzaladığı yeni sözleşmeler yıllık %72, yıllık bazda %72 artıyor. O tarafta 4,9 milyar dolara seviyesinde geliyor. Bakiye siparişlerine baktığımızda o tarafta backlog yıllık bazda %45 artışla bu çeyrekte 23,2 milyar dolar seviyesine yükseliyor. Bir de buna alınan özellikle alınan işlerin satışlar oranına baktığımız zaman da orası da 2,5 katına gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu Şeker Yatırım analistleri de şirketin ürün sistemlerine yönelik güçlü talebin devam ettiğini işaret ediyor derler. Bu rasyo aynı zamanda. Şimdi FAVÖK tarafına baktığımızda orada borçluluk da özellikle net borç bölü FAVÖK tarafı FAVÖK'teki yukarı doğru hareketle birlikte 0,57 çarpanından 0,55 gibi çok ama çok düşük düzeylerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Birin de altında Didem. Genelde 3'ün üzerinde bir miktar daha sıkıntılı ya da bir miktar daha en azından yüksek diyebiliyoruz. Peki. Bu bilançoyu olumlu olarak değerlendiriyorlar. %41,7'lik bir potansiyelle al tavsiyelerini koruyorlar. Hedef fiyat ise 495 TL. Bunun ama en azından şu anda bilançonun ardından bir şeyi olduğunu söyleyemeyebiliriz.
0: Pekala. Ak Yatırım'dan Ford Otosan analizi hemen hızlıca.
1: Onu da söyleyeyim. Ford Otosan tarafında ikinci çeyrekte 4,5 milyar TL'lik bir net kar açıkladığını görüyoruz. Analist beklentilerinin üzerinde ama geçtiğimiz yılın altında gerçekleşen rakamlar. Şöyle bir satış rakamlarına baktığımız zaman Didem hemen yurt içi toptan satış hacmi büyük ölçüde binek araç satış hacmindeki %74'lük daralmaya bağlı olarak yıllık bazda %18 civarında geriledi. Binek araç satış hacmindeki daralma da ağırlıklı olarak Focus üretiminin sonlandırılmasında etkili olduğunu görüyoruz. Şirketin hafif ticari araç satış hacmi de yıllık bazda %12 civarında geriledi. Orta ticari araç ve kamyon satışlarında hacimleriyle %7 ve %3 civarında arttığını da söyleyebiliriz. Şöyle bir ihracat tarafına baktığımız zaman oradaki satış hacimlerinde de %8'lik bir daralma var. FAVÖK tarafına baktığımız zaman şirketin tanımıyla birlikte FAVÖK yıllık bazda %43 civarında daralıyor. O tarafta da dediğim gibi beklentilerin bir miktar üzerinde, en azından net karlılık çerçevesinde, ama ODMD verilerinde gördüğümüz üzere araç pazarında bir miktar daralma var. Ford Otosan'ın da yurt dışı pazar payında çok minimal de olsa bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Akyatırım şu an için 170 TL civarında bir hedef fiyat veriyor. Bu şu an için %111 civarında bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Ama Didem, şu notu da düşmüşler. Telekonferans görüşmesinden sonra bu hedef fiyatlar revize edilebilir. Evet, bu notu da düşmüş olalım biz de.
0: Çok önemli. Biz de takip edeceğiz elbette. Evet. Mehmet Özdemir, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Müsaadenle ben gidiyorum borsayı kapatmaya. Hoşçakalın. Buyurun.

0: bugünün %0.11'lik yükselişle 15 puanlık bir artıyla 13.703 puan seviyesinden noktaladı. İşlem hacmi dün de 199 milyarda tam kalmıştı. Bugün de 199 milyar düzeyinde kaldı. Ama özellikle bankacılık endeksi %1.32 düşerken sanayi endeksi bugün %1.72 oranında artış sergiledi. Bilançoları, bilanço analizlerini ve onların fiyatlara yansımalarını da zaten gün boyunca konuştuk, konuşmaya devam ettik ve gördük de etkilerini. Philip Capital'a gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı hazır. Beni bekliyor. Hoş geldin Sadrettin. Nasılsın?
1: Merhabalar Didem, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz çalkantılı bir Temmuz ayını geride bıraktık. Ağustos'a girdik ki enflasyon verisini karşıladık. Bununla birlikte yurt dışında hava biraz daha pozitife döndü. Biz biraz daha geride kalır gibiydik. Toparlamaya çalışıyoruz. Sence bizim için Ağustos nasıl geçecek ve bugüne ilişkin notlarınla birlikte bir ufak yorum yaparsan sevinirim.
1: Didem sen de söyledin ve hani yayına katılmadan önce Mehmet'i de dinledim gayet bu bilançolarla alakalı olan yorumlarda. Yani özellikle bence bilançoların etkili olduğunu söylemek mümkün. Mesela Türk Hava Yolları tarafında daha zayıf hisse sonuç şeyler vardı, finansallar vardı ve bunun da hisse fiyatına yansımalarını gördük. Tüpraş tarafında kuvvetli bir performans vardı, yine onun olumlu yönden yansıdığını gördük. Beklentiler satın alınıyor ve diğer taraftan da aslında baktığımız zaman hani yine değer yatırımcısı cephesinden bakıldığında hisseler, şirketler değerlerine doğru hareket ediyor diye yorumlamak lazım. Tabii burada en önemli belirleyici biraz faiz, biraz değil aslında faiz olacak. Onu konuşuyor olacağız muhtemelen. Senin de söylediğin gibi hani enflasyona bence hani piyasa beklentisine paralel belki hatta biraz da onun hafif altında bir rakamla başladık Ağustos ayına. Burada benim görebildiğim kadarıyla Didem şöyle bir durum var. Şimdi Ağustos aylarındaki enflasyon rakamı Temmuz aylarındaki enflasyon rakamına yani şey son 21 seneye bakarak söylüyorum. Aşağıda gelme olasılığı %60'lar mertebesinde gibi görünüyor. O nedenle hani biz Temmuz ayındaki gördüğümüz 1.8 diyelim kabaca seviyeye kuvvetle muhtemelen Ağustos ayında bundan biraz daha düşük bir rakam göreceğiz diye tahmin ediyorum. Kaldı ki Ağustos ayında bir de sağlık tarafının bir katkısı vardı enflasyona. Onun da tekrar etmeyeceğini varsaydığımızda muhtemelen Ağustos enflasyonu daha düşük bir seviyede gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Bu bizi nereye götürür? Hani sene sonunda konuştuğumuz enflasyon rakamı, hani bugün mesela Yapı Kredi Bankası'nın da bir toplantısı vardı. Oraya da katıldık ve genel olarak bankaların değerlendirme toplantılarında da bizi %30'lara doğru giden bir enflasyon olarak okumak mümkün sene sonu için ve para politikasında da %34 biraz iyimser tarafta tahminlerle beraber %36 bandında faiz tarafına doğru

gidiyormuşuz gibi görünüyor. Ve bunların satın alınması durumunda da hani bankacılık sektöründen yola çıkacak olur isek eğer büyük ihtimalle faizlerin aşağı doğru meyil ettiği bankacılık

0: Ağustos ayında diye düşünüyorum. Kaldı ki özellikle son 2 gündür sen de demin bahsettiğin 200 milyar mertebesine tekrar ulaşan işlem hacimlerinde bankacılığında en azından pazartesi ve salı günü olumlu katkıları vardı. Bence sanki biraz daha bu yönde bir eğilim olabilir diye düşünüyorum. Lakin bankacılık tarafında şunu da eklemek isterim Didem.
1: Tabii,
0: Biraz daha
1: tabii.
0: böyle kredi kalitesinin biraz daha fazlaca konuşulduğu bir dönem. Ama Ağustos ayını bence Temmuz ayı hakikaten piyasa açısından böyle kötü bir aydı. Ağustos ayını muhtemelen daha iyi geçireceğiz diye düşünüyorum genel hatlarıyla bakıldığında.
1: Tabii. Ama şunu da herhalde söylemek lazım değil mi? Kredi kalitesinin çok konuşulduğu dönem derken aslında bunun yapılıyor olması da piyasa için sağlıklı. Belki bu notla da
0: Evet,
1: bakmak
0: evet,
1: lazım. Çok
0: evet
1: teşekkür
0: kesinlikle.
1: ediyorum
0: Rica
1: Sadrettin.
0: ediyorum.
1: Paylaşımların için hepinize sevgiler, selamlar, hoşça kalın, iyi
0: İyi
1: çalışmalar.
0: akşamlar.
1: Çok mersi. Efendim seans notlarının da sonuna geldik. Yayınımız Hande Demirel'le birlikte devam edecek. Günden kalanlarla yarın saat 17'de görüşene dek hoşça kalınız.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
3: Herkese iyi akşamlar. Günden kalanlara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız. Gelin birlikte bugünkü fiyatlamalara bakalım. Borsa İstanbul'da %0,11'lik bir primle kapanış gerçekleşiyor. 13.703 seviyesi şu anda gördüğümüz seviye. Dolar TL'de %0,09 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı da %0,30 kadar primli. Euro dolar çaprazında %0,13'lük primle 1.1546 seviyesindeyiz. Avrupa borsalarına baktığımız zaman kapanışa doğru orada da FTSE ve CAC 40 endekslerinde pozitif bir tablo görüyoruz. FTSE'de %0,30, Paris CAC 40'da ise yatay pozitif bir seyir var. %0,03 kadar bir prim görüyoruz. DAX ve İtalya tarafı ise kayıpta. Frankfurt DAX'a %0,14, İtalya FTSE MIB tarafında da %0,14 kadar bir geri çekilme görülmekte. ABD borsalarına baktığımızda pozitif bir tablo var. Dow Jones %0,91, S&P 500'de %0,16 prim görüyoruz. Nasdaq şimdi bir miktar negatife döndü. Hala oradaki seyrin yatay negatif olduğunu söyleyebiliriz. Tahvil getirilerine bakalım. Orada da yön yeniden yukarıda. 10 yıllıklarda %4,62 seviyesini görüyoruz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,34'te. 2 yıllıklarda ise getiri %4,20'de şekilleniyor. Altın, gümüş, bitcoin'de yön yukarıda. Ons altında $4,259.79 seviyesindeyiz. %4,46'lık bir primi var altının. Gümüşte de %4,85 kadar bir prim var. Orada da $62 seviyesindeyiz. $62.44'ten geçiyor işlemler. Bitcoin'de yatay pozitif bir seyir var. 64.470 işlemlerin geçtiği seviye. Petrol tarafında da hafif aşağı yönlü bir hareketi görmeye devam ediyoruz. Brent'te ve NYMEX'te hala $80'ların altındayız. Brent petrolde an itibariyle işlemler $79.09'den geçiyor. NYMEX tarafına baktığımızda %0,48 kadar bir geri çekilme var. Evet, şimdi kapanış rakamlarına bakalım. Bugün nasıl bir gün geçirdik piyasalarda, özellikle Borsa İstanbul'da tablo nasıldı? Konuşalım. Alaç Holding Strateji Direktörü sevgili Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte. İyi akşamlar, hoş geldin Tonguç.
4: Hande merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Bir kere günü özetleyelim. Nasıldı bugün içeride piyasalarda, özellikle Borsa İstanbul tarafında tablo? Bilançolar gelmeye devam ediyor. Nasıl etkisi var hali hazırda? Mevcut fiyatlamaları nasıl okumak lazım?
4: Evet, yani öncelikle bu körfezdeki gelişmeler ve petrol fiyatları, yani küresel fiyatlama için ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Bizim borsamızı değerlendirmeden önce hem endekslerin aldığı yeni zirve pozisyonları, buna bağlı olarak tahmin ediyorum doların zayıflamasıyla birlikte aynı zamanda da biraz daha riskli pozisyonların artması, bu savaş öncesindeki tekrar altına, gümüşe yönelen o fonlar içerisindeki biraz daha alternatif olabilecek ürün grupları içerisinde burada da sert yükselişler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer bu hava devam ederse biz burada hem değerli metallerde hem özellikle Amerikan borsalarında yeni zirvelere doğru, değerli metallerde de yükselişin devam ettiği bir döneme doğru gireceğiz gibi gözüküyor. Bugünün yurt dışı özeti biraz öyle gözüküyor ama bizim içeride yani hem bilanço dönemindeyiz hem katılımın biraz daha sınırlı kaldığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Hacim düşük kalıyor. Endeksi etkileyen kağıtlar içerisinde savaşla ilgili pozitif negatif ayrışan gruplar var. Bilançolarla ilgili yine büyük ölçekli şirketlerde endeksi negatif ve pozitif etkileyen hisselerin biraz daha böyle endeksin nötrleştirdiği bir gün yaşadığımızı düşünüyorum. Daha önceki gibi, yani Haziran ayındaki petroldeki sert düşüşte olduğu gibi tahmin ediyorum bilanço döneminde biraz etkisiyle daha böyle sınırda bir iyimserlik, zaman zaman bilançoların daha negatif gelen hisselerde de satışların olduğu ve bunun da endekse etkilediği bir gün yaşadık. Ama sonuç itibariyle eğer yurt dışındaki bu pozitif hava devam eder ve endekse etkileyen büyük hisse senetlerinde bilançolarını tamamladığımız bir durumda bir endeksle ilgili MSCI'ın ve S&P'nin aslında bakış açısında Türkiye'nin atacağı adımlar, bir de baktığımızda aslında içerideki siyasi gelişmelerin herhangi bir tedirginliği arttırıcı etkisi olup olmayacağıyla Ağustos enflasyonu önümüzde olacak. Dolayısıyla Ağustos'un sonlarına doğru veya ortasının biraz daha sonuna yaklaştığımız günlerde, yani Eylül başına doğru bu iyimserlik yurt dışında devam ederse biraz daha pozitif bir görüntü olabilir. Ama bir süre daha herhalde bilanço etkisinde kalan bir endeks görüntüsü bizim borsada hakim olmaya devam edecek gibi gözüküyor.
3: Evet, şimdi şu anda Koç Holding'in bilanço rakamları geldi. İkinci çeyrekte 19,7 milyar liralık net bir kar açıkladığını görüyoruz. Beklenti 13,5 milyar liraydı. Beklentilerin biraz üzerinde. Holdingler tarafında nasıl genel olarak bilançolar? Burada nasıl bir fiyatlama görebiliriz acaba? Bu vesileyle onu da sorayım sana Songuç.
4: Evet, yani holdinglerde biraz iştirakler kaynaklı değişiklikler oluyor. Ama şimdi mesela hani Koç Holding tarafında beklenti üzerinde bir finansal sonuç gördüğümüz zaman yarın hani bunun da bugün olduğu gibi diğer işte bugün galiba Aygaz'ın, Tüpraş'ın ve Aselsan'ın bilançoları biraz daha ön plana çıktı. Hı hı. Bunun pozitif yansımalarını görüyoruz ama holding tarafında ben hani banka içinde banka olan ya da banka iştiraki olan holdinglerin dışındakilerin bilançoları biraz daha sanki imser tarafta ya da devam eden bir imserlikle sürdüğünü görüyordum. Ama bugün Koç Holding tarafında tabii çok detayına bakmadım ama senin söylemelerine istinaden biraz daha böyle bir sürpriz yaratmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunun da etkisini yani hisse üzerindeki fiyatlamada görürüz diye tahmin ediyorum. Ama kısmen bu banka ve holdingler biraz daha ikinci çeyreği aslında daha böyle birinci çeyreğe göre biraz daha zayıf geçirme ihtimali yüksek bekliyorduk. Onun da takibini yapmak gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için.
4: İyi akşamlar.
3: Sevgili Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteydik. Şimdi Avrupa'ya dönelim. Avrupa tarafında bugün PMI verisi vardı. Diğer yandan şirket haberleri sıklıkla orada bu dönemde karşımıza çıkıyor. Ve borsalarda da biraz önce tabloda gördüğümüz üzere sınırlı bir iyimserlikten söz edebiliriz. Detaylar her zamanki gibi Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda. Ceren'cim iyi akşamlar, söz sende.
0: İyi akşamlar Hande. Evet, Avrupa borsasındaki fiyatlamalarla başlayacak olursak endekslerde bugün yatay yakın bir görünüm var. Alman DAX endeksi negatif cepheye dönmüş durumda. %0,2 aşağıda. İngiltere borsası %0,2 primli. Fransa borsasına yatay seyir öne çıkıyor. Aslında Avrupa endeksleri bugün rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam etti. Hatta STOXX 600 endeksi bugün sınırlı yükselişle önceki gördüğü rekor seviyesinin üzerine tırmandı. Tabii bilançoları takip etmeye devam ediyoruz. Mesela bugün gelen bilançolardan bazıları hayal kırıklığı yarattı. Bu da hisse bazlı baskıya neden oldu endeksler üzerinde. Novo Nordisk'in bilançosu beklentiyi karşılamadı. Daha doğrusu geliştirdiği ilacın satışları beklentinin altında kaldı. Bu nedenle hisseleri %4 civarı değer kaybıyla işlem görüyor. Bir başka bilançosunun kötü gelen şirket HSBC. Bankanın sunduğu hisse geri alım programı hedefleri karşılamadı. Yani 1 milyar dolarlık bir hisse geri alımı yapmayı planladığını duyurdu banka. Bu da yatırımcıların beklentilerinin altında kaldı. Tabii sabah saatlerinde HSBC hisselerinde kayıplar %6'nın üzerindeydi. Bu da bankacılık sektörünün daha sert negatif ayrışmasına yol açıyordu. Fakat kapanışa yakın bir miktar daha toparlanma çabasının öne çıktığını, %4 düşüşte işlem gördüğünü söyleyebiliriz HSBC hisselerinin. Diğer tarafta tabii biz burada Hürmüz Boğazı ilişkin haber akışını takip ediyoruz. Brent petrolün varili yeniden 80 dolar seviyesinin altına geledi. 79 dolar seviyesinde işlem görüyor. Trump son yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda bugün kadar erken bir tarihte anlaşma sağlanabileceğini ifade etti. Ardından az önce Associated Press Hürmüz anlaşma taslağına son halinin verildiğini ifade etmiş oldu. Bu da bir miktar aslında petrol piyasasında iyimserlik yarattı. Çünkü sabah saatlerinde petrol fiyatları 80 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyordu. Bugün veriler tarafında biz Euro bölgesinden Birleşik PMI verilerini aldık ve Birleşik PMI son 8 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Temmuz ayında savaş etkisine rağmen hem üretim hem de yeni siparişler cephesinde Kasım'dan bu yana en güçlü toparlanmanın yaşandığını takip ettik. Hizmetler PMI tarafında aslında çok güçlü bir toparlanma var. Çünkü hizmetler PMI 51.7 ile son 5 ayın en yüksek değerini almış oldu. Enflasyonda soğuma gözlendi. Faaliyet giderleri genel olarak keskin bir şekilde artmaya devam etti. Ancak 5 ayın en düşük hızında gerçekleşti bu artış oranı. Diğer tarafta mal ve hizmetler için belirlenen fiyatlar Mart ayından bu yana en düşük oranda artırılmış oldu. Bu da aslında enflasyonun soğumaya başladığının bir işareti. Tabii Ağustos ayında bu iyimserliğin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Aslında Temmuz ayı petrol fiyatlarının keskin bir şekilde artış kaydettiği bir ay olmuştu. Şimdi petrol fiyatlarının yeniden düşüş trendine girmesiyle imalatçıların da Ağustos ayında rahatlayacağı beklentisi hakim. Diğer tarafta şirket haberlerine baktığımız zaman Alman Schaeffler Group erken emeklilik yoluyla 1300 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Tabii bu şirket hem otomotiv sanayisinde hem de sanayi sektörü için faaliyet gösteriyor. Tedarik cephesinde faaliyet gösteriyor. Fakat son dönemde Almanya'da otomotiv sektörünün içinde bulunduğu kriz nedeniyle şirket de zor durum yaşıyor ve şu anda yaklaşık iş gücünün %1.2'sine denk gelen kısmı erken emeklilik yoluyla işten çıkarmaya hazırlanıyor. Tabii önümüzdeki yıl şirket üzerinde giderler üzerinde baskı yaratacak yaklaşık 50 milyon euro civarında tek seferlik bir gider bekliyor. Fakat ardından 2027 yılı ortası itibariyle tasarrufa geçmesini bekliyor şirketin. Tabii diğer şirketlerden de benzer hamleler gelmişti. Özellikle otomotiv sektöründe bu adımların son dönemde yoğun anlaştığını takip etmiştik Hande.
3: Peki sevgili Ceren, çok teşekkür ediyoruz. Avrupa'dan yine dönüyoruz içeriye. Bugün İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın çok önemli açıklamaları vardı. İmalat sanayinde yaşanan zayıflamanın geçici bir dalgalanmanın ötesine geçtiğini belirterek finansman sorunlarının özellikle üretim zincirinin tamamını etkileyen yapısal bir meseleye dönüştüğünü kaydetti. Kısa bir haberimiz var, izleyelim, ondan sonra üzerine konuşacağız.
5: İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, son açıklanan ISO Türkiye İmalat PMI verilerinin sanayideki yavaşlamanın derinleştiğini ortaya koyduğunu belirterek, finansman sorunlarının artık yalnızca krediye erişim meselesi olmaktan çıktığını ifade etti. Temmuz ayında 47.7 seviyesinde gerçekleşen ISO Türkiye İmalat PMI verisinin 50 eşik değerinin altında kalmayı sürdürdüğünü hatırlatan Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, faaliyet koşullarındaki bozulmanın 28. aya ulaştığını, yeni siparişlerin zayıf seyrini koruduğunu, üretim ve istihdamın ise gerilediğini söyledi. Kredi mekanizmasının yeterince çalışmaması halinde finansman ihtiyacının ortadan kalkmadığını, yalnızca tedarik zincirinin alt halkalarına aktarıldığını kaydeden Bahçıvan, en ağır yükü KOBİ'lerin taşıdığına dikkat çekti. Büyük alıcıların vadelerinin uzadığını, finansman maliyetlerinin tedarik zinciri boyunca aşağı doğru aktarıldığını belirten Bahçıvan, birçok KOBİ'nin yalnızca üretim yapmakla kalmayıp müşterilerinin finansman ihtiyacını da üstlenmek zorunda kaldığını ifade etti. Enflasyonla mücadele, cari açığın kontrol altında tutulması ve makroekonomik istikrar hedeflerini desteklediklerini vurgulayan Bahçıvan, taleplerinin kontrolsüz kredi genişlemesi olmadığını söyledi. Bahçıvan, mesele mevcut istikrar programından vazgeçmek değil, programın üretim ve yatırım ayağını kalıcı finansman araçlarıyla tamamlamaktır değerlendirmesinde bulundu. Üretim, ihracat, teknoloji ve verimliliğe yönelik finansmanın ayrı bir mekanizmayla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Geçici kredi paketleri ve yapılandırmaların sanayiciye kısa vadede nefes aldırabileceğini, ancak yapısal sorunları çözmeye yetmeyeceğini belirten Bahçıvan, banka kredilerine aşırı bağımlı mevcut yapının daha dengeli ve dayanıklı bir modelle dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Bahçıvan, yeni nesil sanayi finansman modelinin tedarik zinciri finansmanının yaygınlaştırılması, KOBİ'lere

0: yönelik garanti mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma bankacılığı ve proje finansmanının büyütülmesiyle sermaye piyasası araçlarına erişimin kolaylaştırılması üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Türk sanayisinin üretim ve toparlanma kapasitesinin güçlü olduğunu vurgulayan Bahçıvan, sanayicinin ihtiyaç duyduğu temel unsurun doğru finansman iklimi olduğunu belirtti. Bahçıvan, finansman zinciri kırılırsa üretim zinciri de durur. Üretim zincirinin durması yalnızca sanayicinin değil, istihdamın, ihracatın ve Türkiye'nin geleceğinin meselesidir. Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır ifadelerini kullandı.
1: Evet, Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocam Profesör Doktor Oral Erdoğan bizimle birlikte. Oral hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, yayınlar diliyorum.
1: Şimdi hocam biraz önce İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın değerlendirmelerini paylaştım. İsterseniz oradan başlayalım. Reel sektördeki sıkıntıyı, finansmana erişim zorluklarını, artan maliyetleri, kur tarafındaki sıkıntıları hep biliyoruz. Yeni değil ama Sayın Bahçıvan'ın son dönemlerdeki uyarısı bu durumun artık yapısal bir sorun haline dönüştüğü yönünde. Siz nasıl değerlendirirsiniz hocam?
2: Yani Erdal Bahçıvan gündeme çok çıkış yapmıyor normalde, daha az çıkıyor ama her gündeme geldiğinde, konuştuğunda da çok anlamlı, önemli konuları dile getiriyor. Bugün de bunu Türkiye sanayinin önemli bir kişisi olarak dile getirmesi, herkesin kulak vermesi gereken bir durum diye aynen her söylediğine katılıyorum. Konu artık finansı bulmak, %1-2-3 ucuz para bulmak vesaire olayını bir derece aşmaya başlıyor. Çünkü kaç aydır kendisinin de ifadesiyle imalat sanayi tarafındaki en önemli öncü gösterge, güven endeksi gibi görebileceğiniz endeksin 50'nin hemen altında ve böyle yapısal kalıyor olması işlerin sıkıntı noktasında olduğunu gösteriyor. Bu zaten bizden de bazı yayınlarda da dile getirildiği gibi, ifade ettiğimiz gibi Türkiye'deki sanayicinin bazılarının başta tekstil olmak üzere Türkiye'de yatırım yapmak yerine yurt dışına gitme noktasına yöneldiğini biliyoruz. Şu anda herkesin ortak, yani sanayide, üretimde, ihracata yönelik üretimde herkesin ortak kanaati, rekabetçiliğimizi kaybediyoruz durumu. Yani biz daha önceden ucuz iş gücü tarafıyla, yani Asya'nın başta Çin olmak üzere üretime karşı rakip miyiz değil miyiz onunla uğraşıyor iken, ikinci tarafta Avrupa, Amerika tarafında yüksek kalite, Almanya tarafında yüksek teknolojiyle bir rekabet edeceğiz, hangisine yaklaşalım der iken, biz ne yüksek teknolojide tam rayına oturamazsak, aynı anda da ucuz iş gücü ya da iş gücü maliyetlerindeki rekabet avantajımızda da Asya'ya karşı kaybettiysek, ortada kaldığımız bir yerde rekabet gücü sorun anlamında oluşuyor ve bu uzun vadeli bir sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle devletin daha yapısal, radikal çalışmalara eğilmesi gerektiğini görüyoruz ki onlar da eğilmek istiyor diye de düşünüyorum ama bu işin kolay olmadığını görüyoruz. Zira para politikası açısından da konuların kolayca böyle faiz oranını, işte para politikası faiz oranlarını aşağı 1-2 puan çekelim de halledilecek bir konu olmadığını aslında ifade etmek istiyor sanırım aynı zamanda Oda Başkanı. Dolayısıyla ben de katılıyorum. Konu daha üst düzeyde. Geçenlerde Sayın Hocamız Oda Emre Alkin de çok vurguluyordu. Çok daha üst düzeyde ekonomik koordinasyon kurulunun çok daha etkin, aktif bir yapılanma içerisine girmesinin ve dinamik bir politika üretmesi gerektiği gibi bir düşünce vardı. O da aynı şeyi paylaşıyordu. Ben de katılıyorum. Türkiye bunları aşacak potansiyele sahip diye de öngörüyorum. Ama iş gerçekten sıkıntılı. Bazen şunu düşünmek gerekiyor. Yani Merkez Bankası hangi sanayi üretimini yaptı da doğrudan sanayiciye akıl fikri verecek? Akıl fikri sanayici tarafı verecek sanayi konusunda. Para tarafında ise, finans tarafında ise Merkez Bankası versin, sermaye piyasası kurulu versin. Ama inanın, yani benim de takıldığım bir konu var. Sermaye piyasasından para bulalım, para bulalım. Bir sektördeki bir şirket halka arzda para bulalım diye oraya gidecek. %10-15-20'sini halka açacak. Fiyatı 40 kat çıkacak. Ya hangi fiyat doğru? Sektördeki bütün şirketler yadırgıyor bu durumu. O zaman hangi sorun var? Sermaye piyasaları ile sanayi arasında iyi bir ilişki, bilgi alışverişi, iki tarafın birbirini anlama, yorumlama ilişkisinin koptuğunu görüyoruz. Sorunumuzun burada olduğunu düşünüyorum. Sermaye piyasalarında şu anda bana göre 200 milyon dolar olması gerekebilen bir şirketin nasıl 5 milyar dolar olabildiği gerçekten büyük bir sorundur. Bunun ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Yani sermaye piyasası bir reel sektör şirketinin değerini nasıl aşırı fiyatlamayı normal görebilir ve hala çıkabilir? Burada bir kopukluk var. O yüzden sanayicilerimizin sorunu sadece onların oradaki evlerine gittiği, fabrikalarına gittiği bir sorun gibi değerlendirilmemelidir diye düşünüyorum.
1: Şimdi Oral Hocam, finansman elbette ki çok önemli. Faizler çok yüksek. Bankaların da eli sıkı. Yani çok rahat kredi veremiyorlar. Verdikleri de herkese ulaşmıyor. Yani çoğu şirket kredi bulmakta da zorlanıyor. Yani var olsa bile onu kullanmakta da zorlanıyor. Şimdi böyle bir konjonktürde tek başına finansmana çözüm bulmak sizin de söylediğiniz gibi kolay değil. Ama yine böyle geçici çözümlerle desteklemeye çalışılınıyor. Onu da görüyoruz. Fakat onun
2: Evet.
1: ötesinde biraz önce bahsettiği Sayın Bahçıvan'ın da sonuca doğru gittiğimizde bu işte sanayinin aldığı yaraların hepsi aynı zamanda bir de küresel piyasalarda rekabette zorlanmayla
2: Hayır.
1: sonuçlanıyor. Rekabet avantajını kaybeden durumuna gelmiş durumda Türkiye birçok başlık nedeniyle hem içerideki hem dışarıdaki gelişmelerle. Dolayısıyla sorum şu, çok uzattım kusura bakmayın ama özetle acaba sadece finansmana erişim bizim reel sektörümüzü, ihracatçımızı küresel piyasada eski rekabetçiliğine kavuşturabilecek mi?
2: Ya inanın çok o konuda güveniyorum. Mesela Türk tersaneciliği, denizciliği çok zora girecek, sıkıntı çekecek filan derken küllerinden gene çok güçlü know-how'ıyla yol alıyor. Kendisinin çıkış alanlarını buluyor. Ama her bulduğu yerde de bir süre geçtikten sonra kazanmaya başladıkları artık bu dünyada marka olmaya geçeceğiniz noktada beraber yürüyeceği bir güç olması gerekiyor. Devletle birlikte yürünmesi gerekiyor. Diğer dünya ülkeleri böyle yapıyor diye görüyorum. Demin aynı soruya tekstil sektörü için de söyleyeyim. Asya krizi olduğu sırada ben o dönemde borsa başkanlığında çalışıyorum ki tekstil sektörü üzerine de raporlar da yazıyorduk. Asya'da ciddi bir kriz var. Tekstilde her şey kötüye gidebilir. Tedbir alınsın dediğimizde ya Asya'daki olay bizi niye etkilesin filan deniyordu 97-98'de. Ama 2000-2001'e geldiniz tekstil sektörü bayağı bir çöktü. Ama sonraki o tecrübeyle o sıkıntılar ve neredeyse o bitmiş tekstil sektöründen canlanan bir kaliteli dünyaya kafa tutan bir tekstil camiası oluşmuştu. Ama son 4-5 seneye bakıyorsunuz yurt dışına Mısır'a fabrikalarını taşıyan tesisler, fabrikalar durumuna dönme başladı. Şunu demek istiyorum. Bizde bu enerji, bu know-how, bu güç var. Biz yeniden toparlanmayı başarabiliriz diye düşünüyorum. Sorduğunuz soruya özetle. Şu an küresel anlamda da yok savaş bitiyordu, bitirdiydim, yok şuradan vuracağım, vurmayacağım derken bu iş bitti bence. Yani Hürmüz tarafındaki gelişmeler, İran tarafındaki gelişmeler olumluya doğru dönüyor. O eş anla Ukrayna Rusya tarafında 200'ün üzerinde ise bir gemi vurulması olayı var. Sıkıntı orada biraz büyüyor gibi ama dünya ticareti canlı canlı büyüyor. Biz bunu kaçırmamalıyız. Şu anda ben de Akin gibi Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun büyük stratejik plan hamlesini yapması gerektiğine inanıyorum. Günü kurtarma hamleleri bence şu anda ikinci dereceye doğru döndü. Sayın Başkan'a katılıyorum bu konuda. Dolayısıyla güçlü bir sanayide yapılanma, reform anlayışına geçiş mümkün olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de bu enerji, bu güç şu anda var. Ayrıca yabancı kurumların, danışman kurumların açıklamalarını da dikkate aldığınızda Türkiye'ye yönelik aslında pozitif bir iklim ihtimali hep dile getiriliyor. Dolayısıyla bunları birleştirmek Türkiye açısından mümkün olabilir. Bu fırsatı kaçırmamalıyız.
1: Şimdi hocam siz bitti bence bu iş diyorsunuz. Aslında böyle görüşler de var ve oldukça fazla ama tabii başta Trump olmak üzere oradan gelen haber akışı bir öyle bir öyle. Bu haftaya iyi başladık mesela. Anlaşmaya çok yakın olunduğu söyleniyor. Anlaşmanın detaylarının netleştiği konuşuluyor. Zira biz hemen bunun fiyatlamasını gördük, petrol fiyatlarında yeniden 80 doların altındayız. Tabii bu tablo bizim için çok çok iyi bir tablo. Çünkü petrol fiyatlarındaki son dönemde görülen savaşla birlikte yaşanan yukarı yönlü hareketler bizim enflasyonla mücadelemizi sekteye uğrattı. Önemli bir sekteye uğrattı. Şimdi bu Temmuz ayında aylık %1,75 lik bir yanlış söylemiyorum değil mi? Enflasyon verisine baktığımız zaman aslında bir miktar talepte yavaşlamanın, daha yüksek beklenirken verinin bir miktar daha iyileştiğinin, her ne kadar çekirdekte veya mevsimsel etkilerden arındırılmış enflasyon verisine baktığımızda hala yüksek seviyeleri koruduğunu görsek de bir iyimserlik var gibi. Eğer petrol fiyatlarında bu düşüş kalıcı olur ise acaba Merkez Bankamız önümüzdeki dönemde faiz konusunda daha rahat davranabilir mi gevşeme noktasında? Nasıl bir yol haritası öngörürsünüz bundan sonraki dönem için, yılın geri kalanı için?
2: Ben söylediklerinizi özetle şöyle ben de özetleyeyim. Merkez Bankası birçok faktörün yerine enerjideki maliyetlerin önümüzdeki dönemde düşmesiyle birlikte çok büyük olasılıkla faizi kısa vadeli fonlama maliyetlerini düşürme yönünde hareket edecektir kanaatindeyim. Petrolde aynı zamanda ben 80 doların aşağısından ziyade 70 doların aşağısının birkaç hafta içerisinde mümkün olduğunu düşünüyorum. Spot'ta. Vadede zaten 70 dolarları özellikle 2029 hatta 2028 vadelerde bile 71-72 dolarlar görüldü. Çok çok kısa sürede bunun bence yansımalarını yaşayacağız. Olumlu gelişmeler petrol fiyatlarını hızla aşağı çekecek. Düşünemediğimiz kadar aşağılarda oluşabilir. Onu şu anda rakamlamak istemiyorum. Enflasyona da çok ciddi olumlu etkisi olacak. Geriye yatırım iklimi anlamında Türkiye'nin yabancı yatırımcıyı uzun vadeli Türkiye'ye çekmesi gerekiyor. Sadece sıcak para portföy yatırımı seçimlere doğru gidiyoruz biraz içerisi rahatlasın diye günübirlik paralar Türkiye'ye girmesi çok artık bunu çok konuştuk çok da faydalı olmuyor. O yüzden ikinci konu da onu belirtmek istiyorum. Yani birincisi sizin söylediğiniz enerjideki pozitif etkiyi yaşayacağız. İki, yabancı paranın girişiyle, sıcak para girişiyle ve özellikle ithalattaki daha ucuz mal girişleriyle içeride fiyatlamalarda daha düşük seyir söz konusu olacak diye düşünüyorum. Ama ilk başlarda hatta şu anda Merkez Bankası'nın hedeflemelerinin üzerinde yine kalacağız. En azından şu son 20 günde bir ayda bir korktuk biliyorsunuz. Çok yüksek, daha yükseklerde bir fiyatlamalar oluşuyor enflasyon açısından. O korku gidecek diye düşünüyorum. Bir ay içinde bunları yaşayabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki hocam büyümeyle ilgili beklentileriniz nasıl? Son dönemde iç talepte bir miktar geri çekilme olduğundan herkes bahsediyor. Beyaz eşyada işte geçen hafta, bu hafta otomobil satışlarında bunları gördük. Acaba eğer petrol fiyatları sizin söylediğiniz gibi sert bir geri çekilme gösterir ve kalırsa oralarda, acaba büyüme performansı da ve Merkez Bankası da işte faiz indirimlerine başlayabilirse daha iyi olur mu mesela yılın son çeyreği? Çünkü bayağı aşağı yönlü revizyonlar yapıldı ekonomistler tarafından büyümeye ilişkin olarak bu yıl. Siz ne diyorsunuz?
2: Ya bu düzeltmelerle birlikte dediğiniz gibi bu üçüncü faktör oluyor biraz önce söylediklerimizi. Petroldeki aşağı yönlü hareket, onun yanında yabancı sermaye girişinin hızlanması. Üçüncü noktada acaba talep şu an biraz gördüğümüz talepteki hafif daralma, yumuşama sinyalleri, sıkıntılar da diyebiliriz. Devam eder mi? Bu aynı anda yani ilk iki faktörün milli gelirdeki büyüme etkisine karşın talepteki yavaşlama ama ise negatif etki yaratıcı bir faktör olacak. İhracatı ama iyi arttırabilirseniz

0: O daha olumlu etki olacak. Yani şu anda ihracatı arttırmayı bertaraf edecek kadar iç talepte çekilme oluşmadı ise %3,5'un üzerinde bir büyümenin rahatlıkla gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ama bu talep çok çabuk canlanmaya böyle açık, biliyorsunuz Türkiye'de. Her ele seçime doğru gitme atmosferi, rahatlamaya gidiyoruzu hissetmeyle birlikte canlanma gelebiliyor. Dolayısıyla %4 ihtimalin de mümkün diye düşünüyorum kolaylıkla. Bir sorunumuz var gibi son birkaç haftada, sadece Sanayi Odası Başkanı'nın ifade ettiği gibi sanayideki sıkıntılı halden öte, şu anda turizm bölgelerinde, otelcilikte, lokantalarda bir talep düşüklüğünü ifade ediyorlar. Geçen sene bu aylarda işte şöyle olurdu, böyle olurdu sözlerini çok duyuyoruz. Yani buralarda da bir durulma var. Temennimiz bunun durulmadan canlanmaya geçmesidir. O yüzden Merkez Bankası'nın faiz oranını aşağı indirme eğilimi orada işe yarayabilir. Dolayısıyla bundan sonraki toplantıya kadar enerjide, sizin ilk başta sorunuzla başladığınız için onu vurguluyorum, bir pozitif katkısı varsa Merkez Bankası'nın zevkle faiz oranlarını bir 200 bas puan aşağı indirebileceğini zannediyorum.
1: Peki hocam, son olarak kuru da sormak isterim size. Şimdi son dönemde bir miktar hızlanma var TL'nin değerlenmesi noktasında. Yani reel efektif döviz kurunu gördük. Hala en yüksek seviyelerde ama hani kurun, dolar TL'nin değerlenmesinden bahsediyorum. Bir miktar daha hızlandı ama asıl tabii buradaki politikadan çıkış stratejisinin daha çok uzağındayız gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
0: Şu andaki atmosfer devletin de bir tık geri çekildiği kanaatiyle dolarda ve euroda yukarı hareketlenmenin hızlandığını düşünüyorum. Yani ivmelenmeye doğru başlıyor gibi. Yani bu bence daha olumlu bir durum. Çünkü gecikmiş bir dönemdeki enflasyonun yeterince kurlara, döviz kurlarına yansımadığı bir atmosferi algılıyoruz. Dolayısıyla bunun daha aşırı hızlı olmasa da bir düzeltme anlamında yansımasını yaşadığımızı düşünüyorum. Ama üst taraflarda bir seviye ifade etmeyi düşünmemekle birlikte, şu anki mevcut faiz oranlarının örneğin 3 ayda en az net %10-12 olduğunu düşünürseniz, dolarda 55'e doğru önümüzdeki 2-2,5 ay içerisinde bir hareketin oluşması söz konusu diyebilirim.
1: Peki euro için ne düşünüyorsunuz hocam? Çünkü ihracatçı açısından euro da önemli. Özellikle pariteye baktığımızda o 1.15'ler seviyeleri korunacak gibi duruyor önümüzdeki dönemde. Ama tabii güçlü dolar temasını da unutmamak lazım.
0: Yani tabii dolarda önce euro, bu Amerika'nın yumuşama eğilimleri bir tarafta, savaş anlamında, Hürmüz anlamında. İki, Avrupa Merkez Bankası ile Amerika Merkez Bankası tarafının faizdeki tercihlemelerinin Avrupa tarafında da arttırmama yönünde bir eylem. Amerika tarafında ise biz indirmede biraz mecburen indiremedik, işte arttırabiliriz modlarında kalması, makasın euro lehine işaret ettiğini gösteriyor. Zaten 1.14'lere doğru gelmiş gibi olan euro dolar parite 1.15'in üzerine kendini attı. Ben bu ivmelenmeye sürebileceğine inanıyorum. 1.1660 seviyesinin kısa sürede gelinebileceği bir yer düşünüyorum. Dolayısıyla euronun TL'ye göre dolardan daha fazla değerlenme olasılığı mümkün diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz
0: Rica
1: için.
0: ederim.
1: Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi sevgili hocam Profesör Doktor Oral Erdoğan'la birlikteydik ve günden kalanların sonuna geldik. Bir reklam, sonra 60 dakikada yeniden buluşacağız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi TürkiyeSigorta.com.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tekrar iyi akşamlar. 60 dakikaya hoş geldiniz. Hadi gelin günün haber başlıklarına bakalım önce. JP Morgan aralık vadeli gecelik TL faiz swaplarında taşıdığı dikleşme yönündeki pozisyonunu kapatarak kar realizasyonu yaptı. Banka Temmuz ayı enflasyon verisinin ardından piyasaların parasal gevşemeyi büyük ölçüde fiyatladığını ve pozisyonun hedeflerine ulaştığını değerlendirdi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, finansmana erişimde yaşanan sorunların üretim zincirinin tamamını etkileyerek yapısal bir probleme dönüştüğünü söyledi. Bahçıvan, kalıcı çözüm için Türkiye'nin sanayi finansman mimarisinin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz ayında 44 bin kişi artarak 65 binlik piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. İstihdam artışındaki bu yavaşlamaya rağmen veriler güçlü işletme ve tüketici talebiyle desteklenen istikrarlı bir iş gücü piyasasına işaret etti. Barclays ve HSBC, Fed'in enflasyonla mücadelede yeterince kararlı görünmediğine yönelik endişelerin arttığını belirtti. Bankalar bu ortamda yatırımcıların enflasyona endeksli tahvillere yönelmesi için güçlü gerekçeler oluştuğunu ifade etti. ABD Başkanı Trump, İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı son açıklamasında görüşmeleri olumlu bir şekilde nitelendirdi. Trump açıklamasında, "İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa İran'ı çok sert vuracağız." ifadelerini kullandı.

0: Evet, Trump'ın ifadeleri son dönemde özellikle yaptığı açıklamalar anlaşmaya yakın olunduğuna dair petrol fiyatları üzerinde hemen etkili oldu ve hali hazırda hem Brent hem WTI tarafında 80 doların altında bir seyir var. Ama ne kadar kalıcı olacak bu fiyatlamalar? Trump'tan defalarca duyduğumuz bu açıklamalar bu kez acaba bizi anlaşmaya götürecek mi? İşte bu soruların hala yanıtlarını arıyoruz. Petrol ve doğalgaz uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel bizimle birlikte. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, iyi akşamlar.
0: Önce biraz önceki soruyla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz son noktayı ve petrol fiyatlarında bu seviyeler acaba bu kez kalıcı olabilecek mi? Ve veya altını görebilecek miyiz yine yeniden 70 dolar seviyesinin?
1: Şimdi şöyle, sizin de bahsettiğiniz gibi Trump'ın yaptığı açıklamalar artık petrol fiyatlarını ya da İran'ın belirler hale geldi. Yani bir arz talep dengesinden ziyade jeopolitik riskler artık fiyatlanır hale geldi. Fakat ilginç olan Trump'ın her açıklamasında fiyatların, yani pozitif açıklamasında fiyatların düşmesi ve negatif açıklamasında işte bombalayacağım, yarın bombalayacağım gibi yükselmesi ve bu yükseliş aradaki farkın 30-40 dolarlar bandında olması. Bunlar bence düşündürücü. Şimdi bu kalıcı olacak mı? Aslında olmayacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü Haziran ayında zaten bu 60 günlük müzakere süreci açıklandı ve taraflar defaatle masaya oturup masadan kalktılar. Her seferinde şimdi anlaşma imzalanacak, ikimiz de anlaştık dendi, bir taraf diğerini yalanladı ve anlaşma olmadı, petrol fiyatları tekrar yükseldi. Şimdi yine aynı şey oldu. Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları 80 doların altına indi. Ama yarın İran'dan başka bir açıklama geldiği zaman tekrar yükselecek. Yani

0: Demin de söylediğim gibi artık petrol arz talep dengesinden ziyade jeopolitik risklere göre fiyatlanıyor. Fakat piyasalar bence biraz fazla olumlu fiyatlıyor diye düşünüyorum. Çünkü her ne kadar bu 60 günlük süre insanda bir yani piyasalarda bir olumlu hava estirse de gerçek anlaşma yapılmadan, imzalar atılmadan ve ateşken savaş bitmeden buradaki jeopolitik riskler ve riskler bertaraf edilmiş olmayacak. Dolayısıyla 70 dolarlara inmesi beni biraz şaşırtıyor petrol fiyatlarının. Hani benim beklediğim 100 doların altında, 90'ın altında seyreder ama 70'e kadar inmez diye düşünüyorum. Ama bunu yine yaşayarak göreceğiz. Defaatle bunu yaşadık. Tekrar yarın öbür gün bunu görüyor olacağız. Fakat bu konuyla ilgili bir nokta daha var. Söylenen o ki bu spekülatif petrol fiyatlarından ciddi kâr eden, 9 milyar dolara varan karları olan ve içeriden bilgi alan yani açıklamaların pozitif mi negatif mi olacağı konusunda bilgi alan insanlar olduğunu söylüyor. Bunu İran özellikle öne sürüyor. Bu da aslında bu spekülasyonların ya da bu spekülatif iniş çıkışların aslında bir manası olduğunu bize gösteriyor. Yani söylemeye çalıştığım şey şu ki biz daha önce petrol fiyatlarını arz talep dengesine, OPEC'in üretimine, üretimi kısmasına ya da işte talebin, Çin'in talebi özellikle azalıp çoğalmasına bağlı inip çıkışlarını görürken bugün artık Hürmüz'deki konuşulanlar petrol fiyatlarını belirler hale geldi. Jeopolitik riskler bu noktada çok belirleyici oldu Hande Hanım.
1: Evet, şimdi hocam bir diğer tarafta devam eden bir savaş daha var aslında. Haber akışı bu taraftaki kadar canlı olmasa da Rusya-Ukrayna meselesi de hala çözülmüş değil. Üstelik son dönemde özellikle Rusya'da Ukrayna'nın rafinerileri vurmuş olması petrol zengini bir ülkede insanları kuyruklara soktu. Petrol kıtlığı yaşandı. Şimdi bu rafinerilere yapılan saldırılar sonrası rafine edilmiş petrol ürünleri tarafında nasıl bir görünüm var? Özellikle dizel tarafındaki tablo dikkat çekici diye biliyorum. Bize anlatır mısınız son durumu?
0: Evet, şimdi Ukrayna'nın bunu yapmaktaki amacı, özellikle rafinerileri vurmaktaki amacı, ordunun ihtiyacı olan beyaz ürünleri yani kullanmasını engellemek. Yani Rusya'nın ordusunun işte dizel ya da jet yakıtına ulaşımını engellemek için yapıyor. Tabii bu da piyasalarda bir miktar dizel ve şeye yansıyor. Ama buradaki asıl amaç petrol fiyatlarını yükseltmek ya da indirmek, yani petrol fiyatları hedef alınarak değil, daha çok askeri amaçlı yapılmış hedeflemeler, odaklamalar. Peki bu Rusya'nın Ukrayna'ya olan savaşını durdurur mu? Hayır, durdurmaz. Çünkü iki tane nokta söz konusu burada. Beyaz ürünü Rusya dışarıdan tedarik edebilir. Kaldı ki Özbekistan gibi işte Kazakistan gibi daha önce yönettiği ülkelerden bunları çok kolaylıkla alabileceği gibi petrol ülkesi olduğu için oradaki rafinerilere petrolünü gönderip beyaz ürünlerini tedarik edecektir. Tabii bu bir maliyet, bunu kabul ediyorum ama öteki taraftan Hürmüz Boğazı'ndaki bu krizle ve petrol fiyatlarının 100 dolar bandı, 90 dolar bandında veya 80 dolarlardan satıldığı bir konjonktürde Rusya zaten ekonomist açıdan kar etmiş durumda. Yani İran savaşından Rusya yeterince para kazanıyor diğer üretici ülkeler gibi. Dolayısıyla hani burada Ukrayna'nın yapmaya çalıştığı askeri bir yöntem ama evet kısa anlık dizel ve olarak bir risk varmış gibi gösteriyor ama bunu ben çok büyük bir risk olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen askeri kabiliyetini bozmaya yönelik Ukrayna'nın bir çalışması. Bunun ötesinde de Ukrayna biliyorsunuz Hazar Denizi'nde İran'ın bir gemisini de vurdu. Yani bu işte İran'la Rusya'nın olan iletişiminden kaynaklı. Biraz Rusya sanki savaşı daha büyük bölgelere açma çabası içerisinde, yani kendi topraklarından çıkarıp başka alanlara götürme içerisinde diye düşünüyorum.
1: Şimdi son olarak belki de Türkiye tarafına bakmak lazım. Yani bütün bu dinamiklerden elbette ki biz de etkileniyoruz. Üstelik çok etkileniyoruz çünkü enerji bağımlılığı olan bir ülkeyiz. Şimdi son dönemde Türkiye önemli bir anlaşma yaptı Irak'la ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığına göre Türkiye Irak'tan yeni dönemde 1 milyon varil petrol günde temin edecek. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki bu ihtiyacımızı karşılar, başka bir şeye muhtaç olmayız. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlaşmayı? Ne anlam ifade ediyor özellikle bu konjonktürde Türkiye için?
0: Şimdi tabii Kerkük-Ceyhan Anlaşması geçen yıl işte bu anlaşmanın lağvedildiğinin açıklandığı dönemde BP, İngiliz petrol şirketi, Kerkük-Bayasan-Habad ve Yanbur sahalarıyla anlaşma imzalamıştı zaten. O zaman da şunu belirtmiştim. Bu anlaşma

0: anlaşmadan çıkmamız demek bu petroller, çünkü o zaman da açık, yani anlaşma imzalarken verdiği sözler var. Nedir bu verdiği sözler? Minimum 450 bin varile kadar bu sahaların üretimini yükseltmesi gerekiyor. Bu tankerle taşınamayacak bir miktar olduğuna göre bunun bir çıkışının olması gerekiyor. Bir boru hattı çıkışının olması gerekiyor. Geçtiğimiz bir sene boyunca işte Suriye'nin Banyas Limanı özellikle Amerikan Büyükelçisi tarafından ve İsrail tarafından çok fazla dillendirildi. Artı İsrail Hayfa Limanı bu petrolün çıkışı olabilecekmiş gibi gözüktü. Şimdi bu bizim yapmış olduğumuz bu anlaşmaya bakacak olursak, biz aslında Kerkük ve bu sahalara değil, orada BP şirketinin bu sahalar için kurmuş olduğu alt şirketinin %15'ine ortak oldu ki bu çok iyi bir şey. Zaten Irak bizim komşumuz, bunu hepimiz biliyoruz ve Irak petrol ve doğalgaz anlamında dünyadaki ilk 5 ülke içerisindeki ülkelerden birisi. Bu anlaşmayla beraber günlük 1 milyon varil de Türkiye'ye sağlanacak. Evet, bizim günlük harcamamız işte talep arttığı zaman biraz artıyor, talep azaldığı zaman düşüyor ama ortalama 1 milyon varil gibi kafamızda bir rakam tutabiliriz. Dolayısıyla günlük 1 milyon varilin Irak'tan geliyor olması bizim diğer pazarlara canhıraş petrol aramamızdan bizi rahatlatacak o anlamda, doğru. Ve bu anlaşma sadece Türkiye-Irak arasındaki bir boru hattı anlaşması değil. Aslında büyük resme baktığımız zaman Hürmüz'e alternatif oluşturabilecek bir, çıkış oluşturabilecek bir anlaşma. Eğer bunun Basra-Kerkük ayağını da gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak, o zaman Hürmüz'den çıkabilecek sadece Irak'ın değil, diğer Arap ülkelerinin petrol ve doğalgazlarının Avrupa'ya ya da dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayacak ve Avrupa'nın elini rahatlatacak ve Türkiye'yi de enerji merkezi yapma noktasında atılan önemli adımlardan biri olmuş olacak. Türkiye açısından çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji merkezi olmasını ve Avrupa'ya enerji tedarikçisi olması konusunda da atılmış önemli bir adım.
1: Avrupa dediniz hocam. Avrupa'nın işi de kolay değil. Özellikle önümüzdeki kış enerji arzı ve fiyatları LNG tarafı özellikle zorlayacak gibi görünüyor Avrupa'yı, öyle değil mi?
0: Doğru. Bunu enerji merkezi olmamızla da beraber yorumlayayım isterseniz. Avrupa şu anda biliyorsunuz depoları %54 civarında boş. Ve Avrupa'nın yapmak zorunda olduğu şey ne? Kışa girmeden önce bu depolarını %90'ın üzerine çıkarması gerekiyor. Fakat Equinor'un, yani Statoil'in CEO'sunun geçtiğimiz gün yapmış olduğu bir konuşmada bu sene Avrupa'nın depolarını %80 bile dolduramayacağını öngördüğünü söylüyor ki bence de doğru bir öngörü. Çünkü Avrupa Ukrayna Savaşı ile beraber Rusya'yı kötü ülke, yani kötü ortak ilan etti ve ona olan bağımlılığını azaltmak, aslında bağımlılığını azaltmak doğru. Evet. Ama ondan hiç doğalgaz almamak yönüne gitti ve ne yaptı? Amerika'ya bağımlı oldu. Geçen kış Henry Hub'da 3-4 dolar olan doğalgaz LNG olarak Avrupa'ya geldiğinde 16 dolarlara geldi. Ve 2022'den beri pahalı LNG kullandığı için de enflasyonist bir ortamla karşı karşıya Avrupa. Avrupa burada rasyonel bir karar vermesi gerekiyor ve Türkiye'nin enerji merkezi olmasını desteklemesi gerekiyor kendi iyiliği açısından. Evet. Çünkü Türkiye sadece Basra bölgesinden gelebilecek doğalgaz ve petrolleri değil, aynı zamanda Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan gibi bölgelerden gelebilecek petrollerle beraber, biliyorsunuz siyasette kötü ülke yoktur, çıkarlarımıza artı ya da eksi ülke vardır. Belki bundan 5 sene sonra Rusya kötü bir ülke olmayacak, iyi bir ülke olacak. Dolayısıyla Rusya'dan gelebilecek petrol ve doğalgazların da Avrupa'ya akabilir olması gerekiyor.
1: Peki Avrupa, hocam özür diliyorum. Süremizin sonuna geldik. Sizi bölmek zorunda kaldım. Çok çok affedersiniz. Ama çok önemli başlıklar bunlar. Değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Daha konuşacağımız konular, konu başlıkları inşallah tekrar bir araya geleceğiz. Çok teşekkürler.
0: İyi akşamlar.
1: Evet, Doktor Zeynep Elif Yıldızel'in değerlendirmelerini aldık ve 60 dakikada sırada güzel bir röportaj var. CB-Line Orta Doğu Afrika Baş Analisti Megan Sachleff'e ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varılması olasılığı hakkında konuşmuş Bloomberg International'la. Bu haberle tamamlıyoruz. Sonra başarıya doğru devam edecek.
2: Bölgeden gelen son haberlerle başlayalım. Programın başında veya hemen öncesinde Başkan Trump'ı dinliyorduk. Piste konuşurken 48 saat içinde bir anlaşma olabileceğini söylüyordu. Ancak bu durum Hürmüz Boğazı'na özel. Bu yaklaşık bir ay kadar önce konuştuğumuz mutabakat zaptı değil. Yani soru aslında çok basit. Bundan sonra ne olacak?
3: İran'la müzakerelerin ilerlemesine ilişkin çok sayıda ABD'li yetkiliden gördüğümüz tazelenen iyimserlik.

ve tabii ki ABD, İran, Umman, bölgesel taraflar ve Hürmüz Boğazı arasındaki daha geniş dinamikler göz önüne alındığında şu anda herkesin sorduğu soru kesinlikle bu.

0: Devletleri için kabul edilebilirse, Başkan Trump ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimlerden ABD'nin istekli olduğunu belirten daha fazla açıklama gelecektir. Böyle bir anlaşmayı desteklemeye.
1: Ve Meghan, bunun ölçülmesinin gerçekten zor olduğunu biliyorum. Çünkü son 6 ay içinde defalarca bu noktaya geldik. Ancak olayların şu anki durumu ve bildirilenler ışığında Hürmüz Anlaşması'yla başlayan gerçek bir gerilimi düşürme süreci mi göreceğiz? Yoksa bu sadece işleri yeniden hareketlendirmek için taktiksel bir duraklama mı?
0: Şu an için durum nispeten belirsizliğini koruyor ve bu durumla ilk kez karşılaşmadığımız konusunda kesinlikle haklısınız. ABD'nin İran'ı hedef alan büyük hava saldırıları düzenlemekle tehdit edip ardından müzakerelerde büyük bir atılım olduğunu iddia etmesi bu çatışma sürecinde defalarca gördüğümüz bir model. Bu yüzden bunun mutlaka yakın bir ilerleme veya atılımın garantisi olduğunu söyleyemem. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki dinamiklere ilişkin iyimser açıklamaları, İran ve Umman arasındaki ikili dosyadaki ilerleme ve bu anlaşmanın bu su yolunun yeniden açılması için tam olarak ne anlama gelebileceğine dair daha geniş piyasa güveninin birleşimi temkinli bir iyimserlik kaynağıdır ve bu anlaşma mutlaka garanti olmasa bile bir anlaşma üretmeye son birkaç haftadır olduğumuzdan daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Meghan, biz de bildirdik. Bloomberg'de İran'ın oradaki güç kademelerindeki bazı anlaşmazlıklara rağmen kapalı kapılar ardında Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yardım etmesi fikrine sıcak bakmaya başladığını bildirdi. Sizce genel olarak İran'ın tutumu şu sıralar yumuşuyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki durumu göz önüne alındığında biraz geri adım atmak için bir teşvikleri var mı?
0: Şu an için İran'ın tutumunun nispeten tutarlı olduğunu söyleyebilirim. Hem yurt içinde hem de uluslararası alanda savunduğu belirli ilkeler üzerinde müzakere etmeye pek yanaşmıyor. Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda İran su yolunun kontrolünü ve buradan geçmeye çalışan gemilerden çeşitli ücretler toplama yetkisini pazarlık konusu edilemez gördüğünü çok net bir şekilde belirtti. Ancak bu ilkenin uluslararası taraflarca kabul edilmesi şartıyla anlaşmanın tam olarak neye benzeyeceği ve mayın temizleme faaliyetleri için Avrupa deniz varlıklarının konuşlandırılması gibi bu anlaşmanın ön hazırlıkları konusunda müzakere etmeye hazır. Dolayısıyla bugün Bloomberg'den gelen bu haberin İran'ın tutumunda genel bir yumuşamanın göstergesi olduğunu söyleyemem. Ancak bu İranlı yetkililerin çeşitli uluslararası taraflarla hala temas kurmaya istekli olduğunu ve bir dereceye kadar pragmatizm sergilediğini gösteriyor. Bu durum hizmet ücretlerinin ödenmesi ve tabii ki İran'ın izni olmadan su yolundan geçen gemilere yönelik saldırı tehdidi gibi temel konularda büyük tavizler verileceği anlamına gelmese bile.
1: Peki bundan bahsetmişken, su yollarına yapılan saldırılardan bahsetmişken, Yemenli Husiler ile Suudi Arabistan arasında yaşanan paralel saldırganlığı da görüyoruz. Orada diplomasiye dönmek için bazı çabalar olduğunu da bildirmiştik. Kızıldeniz sizi endişelendiren başka bir şey mi? Çünkü Hürmüz Boğazı muhtemelen son 6 aydır bu durumdaydı. Ancak Suudi Arabistan'ın başvurduğu Kızıldeniz'de bu yenilenmiş veya taze riski görüyoruz. Bunun şu anda farkında olmadığımız daha büyük sonuçları olabileceğini düşünüyor musunuz?
0: Kesinlikle. Bu böyle.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapan...

0: Akbank.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında...

0: koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Mutlu akşamlar. 20. yılında eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Konuğum İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Derman Küçükaltan. Sayın Küçükaltan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın.
1: Efendim sizin Meslek Yüksekokulunuzla ilgili benim genç arkadaşlarım bazı araştırmalar yaptılar. Onları biz size vermek istiyorum. Eğer bunların içerisinde yanlışımız varsa lütfen düzeltin. Ekrandaki dostlar da doğruyu öğrenmiş olsunlar. Öncelikle siz YÖKAK'tan yani Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan kurumsal akreditasyon alan ilk vakıf meslek yüksekokulusunuz. Evet. Akabinde sektörde eğitim, sektörle eğitim mottosunu sürdürüyorsunuz. Bunun yanı sıra sizinle birlikte 3 tane daha var yani 4 toplamsınız. Yalnızca meslek yüksekokulu olduğunuz için siz doğrudan doğruya YÖK'e bağlısınız. Evet. Normal eğer bir üniversite olsaydı sayın rektöre bağlı olacaktınız. Bununla birlikte yapay zeka olayınızda kullanmalarınız söz konusu ve süreçlerle ilgili de birçok soru geldi. Biz rehber öğretmenlere sorduk. Bir meslek yüksek okulu ve İzmir'de bulunan bu okulla ilgili ne sorular sorarsınız diye bu soruları topladık ve sizlere aktarıyoruz. Ama yönetmenimden de bazı sorular gelebilir. Efendim yok önümüzdeki yıl 7 bölgede pilot bölgede ön lisansların staj yani uygulama alanlarını uzatıyor. Bir bunu nasıl karşılıyorsunuz? İkincisi tabii kurum olaraktan bu yeni sisteme hazırlıklarınız nedir?
2: Teşekkür ederim Sait Bey. Öncelikle 20. yılınızı sizin ve yapımcınız Turgut Bey'in kutluyorum.
1: Sağ olun.
2: Nice 20 yıllara diliyorum.
1: Valla ben önce şunu söyleyeyim. Siz Haydarpaşa Lisesi mezunsunuz. Turgut Özay 20 yıllık kardeşim benim. O da Haydarpaşa.
2: Evet, evet.
1: Dışarıda
2: tanıştık.
1: Bayağı böyle iç içe oldunuz
2: evet,
1: Haydarpaşa'da.
2: Evet, evet, tanıştık. Evet. Lise kardeşliği oldu. Şimdi şöyle, evet, sizin de buyurduğunuz gibi YÖK önümüzdeki yıldan itibaren 7 pilot bölge değil, yalnız 7 pilot ilde.
1: Pardon, il olsun
2: evet,
1: yalnız söyleyeyim.
2: 7 pilot ilde işletmede mesleki eğitim modelini benimsedi. Bu 7 pilot il içinde İzmir de var malumunuz. Hı hı. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Gaziantep gibi illerde. Ve işletmede mesleki eğitim modeli şudur Turgut Bey, Sayit Bey.
1: Evet.
2: İşletmede eğitim modeli ya 3+1 ya da 2+2 şeklinde gerçekleşiyor. Yani öğrenci ya 3 yarı yıl okulda, 1 yarı yıl sahada veya 2 yarı yıl okulda, 2 yarı yıl sahada. Biz oldu. İzmir Konak Meslek Yüksekokulu olarak sağlık programları hariç, çünkü YÖK sağlık programlarını istisna tutuyor. Hı hı. Sağlık programları hariç biz 3 programımızda, bu sene açılacak 3 programımızda 2+2 modelini benimsedik. Diğer programlarımızda, sosyal ve teknik programlarımızda da 3+1 modelini benimsedik. Ve tabii bu son derece yararlı olacak. Çünkü daha önce öğrencilerimiz malumunuz olduğu üzere 30 günlük staj yapıyorlardı. Yani sadece bizde değil, bütün yüksek öğretim kurumlarında 30 iş günü, 40 iş günü staj yapıyorlardı. Bu tabii gerek iş dünyasından, gerek üniversite camiasından, gerekse öğrencilerimizden belli bir tepkiyle karşılanıyordu. Nedeni de şu, çünkü 30 iş günü son derece az geliyordu, 40 iş günü az geliyordu. Hı hı. O nedenle şimdi öğrencilerimizin bir yarı yıl boyunca tamamen uygulamalı eğitime dönmeleri, ülkemizin istihdam açığına da, nitelikli istihdam açığının da karşılanmasına büyük ölçüde yardımcı olacak ve katkı sağlayacak.
1: Tabii burada YÖK son derece doğru bir karar alıyor. Şunu söyle, tecrüben var mı? Yani evet. Herkes sanki tecrübeli hareket edebilecek pozisyonu yok. Ama evet. Şimdi süreç uzayınca tecrübe olayı bir miktar daha yerine getirilmiş olacak. Yalnız sizin burada çoğu kişinin ara eleman dediği olaya başka bir terim kullanıyorsunuz. Nedir
2: evet,
1: hocam bu?
2: Şöyle ben ara eleman terminolojide böyle geçiyor sizin de işaret ettiğiniz
1: ben
2: gibi
1: ama. Ben katılmıyorum bu kelimeye hiç.
2: Ben de katılmıyorum. Tekniker kelimesini kullanıyorum ama kimisi aranan eleman diyor. Çünkü gerçekten de sektörlerde teknik elemana çok büyük ihtiyaç var Sait Hocam. O nedenle biz bu konuda tekniker işletmede mesleki eğitim modeli çerçevesinde de özellikle bölgemizin teknik eleman açığını giderme yolunda özellikle Ege Bölgesi Sanayi Odamızla birlikte, Ali Ağa Organize Sanayi Bölgemizle birlikte yoğun işbirliği yapıyoruz. Zaten biz programları açarken mutlaka bölgenin ihtiyaçlarına göre açıyoruz. Ve açmadan önce özellikle iş dünyasına...
1: O zaman şöyle gidelim mi? Aynı olayınıza devam edelim mi? Sanayi, üniversite işbirliğine de geniş
2: yerler. Evet, zaten işletmede mesleki eğitim modeli de bunu öngörüyor. Biz şöyle yapıyoruz, programları açmadan önce, daha doğrusu YÖK'e sunmadan önce biz iş dünyasının ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın nabzını tutuyoruz.
1: İhtiyaç.
2: Evet, iş insanlarıyla birlikte konuyu masaya yatırıyoruz. Hatta Ege Bölgesi Sanayi Odası 6000'e yakın kendisine bağlı firma var. Bunlara anket yapıyor. Bölgede hangi sektörlerde teknik elemana ihtiyaç var? Bunları çıkarıyor. Örneğin yenilenebilir enerji teknikerliğini biz bu sene başlatıyoruz ve bu bağlamda başlatıyoruz. Kaynak teknolojisi teknikerliğini bu bağlamda başlattık. Elektrik aynı şekilde oldu. Otomotiv aynı şekilde oldu. Dolayısıyla biz bunları iş dünyamızla birlikte değerlendiriyoruz, masaya yatırıyoruz. Mesela yenilenebilir enerji dedim az önce Sait Hocam. Özellikle bu İzmir'in batısında, yani Çeşme Alaçatı tarafında ve İzmir'in kuzeyinde, Kınık, Bergama ve Ali Ağa taraflarında özellikle rüzgar türbinleri, güneş enerji santralleri has safhada ve uluslararası firmalar bunlar. Ve zaten İzmir Türkiye'nin rüzgar açısından en büyük potansiyeline sahip illerinden bir tanesi.
1: Hocam çok haberse sözü kesiyorum. Yönetmenim uyarıyor. Çok soru varmış.
2: Evet.
1: Kısa kısa başlıklarla gidersek birçok soruyu cevaplandırabiliriz.
2: Tabii. Ve dolayısıyla yenilenebilir enerjiyi de biz bölgenin ihtiyaçlarına dayalı olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası'yla oluşturduk. YÖK'e sunduk. YÖK'ten onay geldi ve şimdi Ali Ağa Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte de öğrencilerimizi buradaki firmalara yönlendireceğiz. Ben bu bağlamda Ege Bölge Sanayi Odası ve Ali Ağa Organize Sanayi Odası başkanlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum.
1: Tabii burada bir avantaj var. Eğer buraya yönlendiriyorsunuz, bu gençlerin de mezun olduklarında iş bulma olanakları daha da yüksek olacaktı diye düşünüyoruz.
2: Aynen öyle.
1: Efendim biraz zikrettiğiniz zaman kısa başlıklarla yeni açılan bölümler varsa isimleri lütfen.
2: Tabii. Bu önümüzdeki eğitim öğretim döneminde YÖK bize 3 programımızı verdi. Bunlardan biri az önce de arz ettiğim gibi yenilenebilir enerji teknoloji teknikerliği. Bu özellikle bölgemizde tek olacak. Bu çok önemli. İkincisi daha geçen sene açtığımız kaynak teknolojisine ek olarak söylüyorum bunu. Elektrik programı ve aynı zamanda otomotiv programı. Bunlar da özellikle sanayinin çok büyük ara eleman ihtiyacını karşılayacak programlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Zaten meslek yüksek okulları açarken bölgenin ihtiyacına göre açılırsa o zaman hem iş bulma olayı hem de bölgenin yükselmesi daha öne gidiyor. Peki akreditasyon deyince yüksek okulunuza ne anlamalıyız?
2: Evet, şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz üniversitelerde iki tip akreditasyon var. Bir YÖKAK tarafından üniversite, yani kurumsal akreditasyon. Evet. Ki biz YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon olan ilk vakıf meslek yüksek okuluyuz. İkincisi de program akreditasyonu ya da bölüm akreditasyonu. Bunu da işte MEDEK gibi, TURAK gibi, FEDEK gibi değişik kurumlar veriyorlar. Biz 2 yıllık YÖKAK'tan akreditasyon alan, az önce belirttiğim gibi, ilk meslek yüksek okuluyuz. Ama aynı zamanda 5 programımız da program akreditasyonu aldı MEDEK'ten. Önümüzdeki sene yine 5 programımızla birlikte akreditasyona müracaat edeceğiz. Çünkü bunu biz çok önemsiyoruz. Özellikle ÖSYM kılavuzlarında yer alması açısından ve kurumun ya da programın akredite olması gerçekten cazibe unsuru oluşturan en önemli husus.
1: Sevgili üniversite adayları, öncelikle akreditasyon olayına çok dikkat ediniz. Ya kurumsal olaraktan ya da ders, yani bölüm olaraktan. Çünkü bu kalite anlamına gelmektedir. Büyük bir kontrol var. Bu tip akreditasyon olan kurumlar sizin aldığınız diplomada her zaman size bir artı getirecektir. Tercihlerinize de bu başlıklara iyi dikkat edin diyor. Yurt dışı bağlantıları.
2: Evet. Şöyle, biz yurt dışına çok önem veriyoruz. Özellikle 17 ülkede 34 yüksek öğretim kurumuyla ilişkimiz var ve protokolümüz var. Bu öğrenci hareketliliği Erasmus çerçevesinde gerçekleştiği gibi aynı zamanda akademik personel hareketliliğini de beraberinde getiriyor. Ve yine aynı zamanda da idari personel hareketliliğini de berabere getiriyor. Biz öğrencilerimizin bilgilerini, görgülerini arttırmak için uluslararasılaşmaya çok önem veriyoruz. Hatta yurt dışına giden öğrencilerimiz orada stajyeri buldukları takdirde orada stajlarını yapıyorlar ve biz bunları tekrar kendi sistemimiz içerisinde transkript olarak bunları da göstermiş oluyoruz. Bu da büyük bir avantaj.
1: Burslar?
2: Burslar şöyle, zaten YÖK tarafından belirlenen burslar var. Örneğin tercih bursları bu son derece önemli. Bu bizde var. Başarı bursları, sporcu bursları, sanat bursları. Dolayısıyla kardeş indirimi, bu şekilde değişik burs türleri var. Bu zaten bütün yüksek öğretim kurumlarında olduğu gibi bizde de ziyadesiyle mevcut.
1: Hocam biraz evvel bölümleri söylediniz ama şimdi yukarıdan da uyarıyorlar. Telefonlar geliyor, sorular geliyor. Tekrardan şunu rica ediyorum size. Yüksekokulu, meslek yüksekokulunuzda kaç bölüm var? Ama evet, daha da önemli bir soru geldi. Altyapı laboratuvarlar nasıl?
2: Evet. Şöyle, bizde 38 program var. Hı-hı. 38 program var. 38 programda işte akademik personelimiz var. Ve laboratuvarlarımız son derece donanımlı. Özellikle biz sektörlere teknik eleman yetiştiren bir yüksekokul olduğumuz için özellikle laboratuvarlaşmaya çok önem veriyoruz. Hı-hı. Ve öğrencilerimizin okul bünyesi içerisindeki uygulamalarına çok önem veriyoruz. Ama tabii önümüzdeki sene bunu saha uygulamalarıyla birlikte perçinlemiş olacağız.
1: Peki buradan şuraya girmek istiyorum. Şimdi en önemli unsur, bu baş sorulardan bir tanesi. Ben gittiğim seminerlerde de bunu görüyorum. Öğretim üyesi.
2: Evet.
1: Şimdi fakülte, meslek yüksekokulu. Biz meslek yüksekokulu üzerinden gidiyoruz. Yani İzmir Konak Meslek Yüksekokulu. Öğretim kadrosunu nasıl seçiyorsunuz? Bir, acaba bu seçilenler sağdan mı geliyor? Profesyoneller mi? Ayrıca akademisyenler mi? Ama daha da önemlisi, bu akademisyenlerle birlikte, ki biraz evvel söylediğiniz sanayi odasıyla işbirliği yapıyorsunuz, günün şartlarına göre ders programlarını nasıl değiştiriyorsunuz?
2: Evet. Aslında çok önemli bir soruya değindiniz Sait Hocam. Şöyle, biz az önce de belirttiğim gibi biz tekniker yetiştiren bir meslek yüksekokulu olduğumuz için biz akademik personel ilanlarına yine YÖK mevzuatı çerçevesinde özellikle saha deneyimini mutlaka istiyoruz. Ve bunu belgelendirmek kaydıyla müracaatların edilmesini istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bize gelen öğrenci bizden teori kadar uygulama istiyor. Ve bizim de akademik kadromuzun uygulama yetkinliklerinin olması gerekiyor. O nedenle bizde 155 akademik personel var. Kadrolu evet, olarak ders saat ücretlerle birlikte 170-180'e çıkıyor. Ve bütün akademik personelimiz yetkin, saha deneyimi olan ve özellikle seçilerek bizde göreve başlayan kişilerdir.
1: Örneğin günün şartlarına göre şimdi bir yapay zeka girdi evet, olayın içerisine. Bununla da ilgili birkaç söz söylemenizi istiyorum. Program değişikliğini hemen mi yapıyorsunuz, yoksa hani belirli bir süreçlere bakarak mı giriliyor? Bu hepsi öğrencilerden soruluyor. Yani sabit mi kalıyorlar, anında değişikliklere giriliyor mu?
2: Evet. Şimdi yine güzel...
1: Tabii kurallar çerçevesinde.
2: Tabii yine mevzuat çerçevesinde, doğru. Şimdi bizim bir mottomuz var Sait Hocam. Evet. Sektörde eğitim, sektörle eğitim. Siz de evet, biliyorsunuz. Evet. Özellikle bu motto, bu dört kelime ama bize çok büyük anlam ifade ediyor. Sektörde eğitim derken zaten kastettiğimiz öğrencilerin sektörde eğitim yapmaları. Ama sektörle eğitim çok daha önemli bir model. Hı-hı. Şöyle, sektörle eğitimi de ikiye ayırıyoruz. Bir, özellikle müfredatların update edilmesi, güncellenmesi, sektör tarafından güncellenmesi. Çünkü sektör, yani firmalar sürekli sahadalar. Günceli en iyi bilen onlar. Hı hı. Biz diyoruz ki programlarımızın müfredatlarını gelin sizlerle birlikte güncelleyelim diyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Buna çok önem veriyoruz. Bir de aynı zamanda biz sektör temsilcilerini mutlaka derse davet ediyoruz. Ve bir dönem boyunca bizim akademik kadrodaki hocalarımızla birlikte derse giriyor ve özellikle öğrencilerimize uygulamanın içindeki örnekleri anlatıyor. Çünkü ben 41. yılım meslek yaşamımda ve ben şunu gördüm. Öğrenci hocadan daha çok sektörden etkileniyor. Firmadan etkileniyor.
1: Tabii, tabii.
2: Çünkü sahayı bildikleri tabii, için. O nedenle biz sektör temsilcileriyle öğrencileri sık sık buluşturuyoruz. Bu sadece kariyer günleri bazında değil. Özellikle dersin içine dahil ederek bu çok önemli bir unsur.
1: Şimdi yine bir soru var. Staj süresince kontrol ne şekilde yapılıyor? Öğrencinin staja gidip gitmemesi ya da staja gittiği yerde ona gereken ihtimam gösteriyor.
2: Tabii. Özellikle staj yerinin seçiminde akademik kadromuz, ilgili program danışmanları, program hocalarımız özellikle onay veriyorlar ve öğrenci o onaydan sonra staj yerine gidebiliyor. Tabii bu onay da firmanın kapasitesi, aynı zamanda firmanın fiziki ölçütleri, ölçek büyüklüğü burada son derece önemli. Ve öğrenci tabii 40 iş günüydü şu anda. Artık önümüzdeki dönemden itibaren uzadı. Ve akademik personelimiz, ilgili hocamız mutlaka öğrenciyi belli zaman dilimlerinde yerinde denetliyor. Hı hı. Firma temsilcileriyle görüşüyor veya ani telefon kontrolleri yaparak öğrencinin orada olup olmadığını
1: otokontrol
2: yapıyor ve test ediyor.
1: Peki. Şimdi lütfen buraya dikkat edin. Meslek yüksekokulu seçecekler. Bir genç meslek yüksekokulu seçecek bu sene. Hangi başlıklara dikkat etmesi lazım? Yani sizin meslek yüksekokulunun ana başlıkları.
2: Evet, şöyle söyleyeyim Sait Hocam. Şimdi tabii bu yapay zeka, bulut sistemi, arama motorları ortaya çıkınca artık bilgiye erişim son derece kolaylaştı. Evet. Ama beceriye erişim zorlaştı. Özellikle şimdi önümüzdeki dönemlerde teknik elemanların, beceri sahibi kişilerin çok daha öne çıktığını görüyoruz. Evet. Bu nedenle biz...
1: Bir dakikamız varmış, toplayalım.
2: Evet, biz istiyoruz ki öğrencilerimiz sektöre uyumlu, sektörlerin talebine yönelik olarak eğitim alsınlar. Ve biz bu çerçevede öğrencilerimize gerek okul bünyesinde teorik anlamda ve pratik anlamda ve gerekse saha deneyimi anlamında belli bir alan açıyoruz ki öğrencilerimiz sektörün beklentilerine uygun yetişsinler ve istihdam kaynağı bulsunlar.
1: Evet. Sevgili dostlar, bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuğum İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Derman Küçük Altan. Efendim tekrar teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
1: Başarıya doğru'nun rehberlik bölümünde doğru tercih nasıl yapılır sorusunun yanıtını almak için Sayın Burak Kılanç'a bağlanıyoruz.
3: Değerli üniversite adayları, 2026 YKS sonrasında tercih döneminin artık son günlerine yaklaştık. Tercih dönemini tabii ki her dakikasını en iyi şekilde değerlendirerek kullanmak zorundasınız. İşin matematiksel boyutuyla ilgili ülkemizde ciddi bir bilgi birikimi olduğu için ne kadar başarı sıramdan yukarıya gideyim, ne kadar geriye gideyim ile ilgili rehber öğretmenlerinizden zaten doğru yönlendirme almışsınızdır. Türkiye'de üniversiteye yerleşen yaklaşık 1 milyon öğrencinin yaklaşık yarısı ilk 3 tercihine yerleşiyor. Demek ki işin matematik boyutunda bir sıkıntı yok. Önemli olan size uygun üniversite, bölüm, meslek.

0: meslek tercihini sağlıklı bir şekilde yapabilmeniz. Bunun için de tercih masa başında yapılmaz kuralını hatırlatmak istiyorum. Tercih edeceğiniz tüm üniversiteleri tercih listesinde yer vereceğiniz 24 üniversitenin programın her birini yerinde ziyaret etmeniz eğer mümkünse doğrusu olacaktır. Üniversitelere gidin. Giderken bir soru listesi hazır olsun elinizde. Önceden çalışmış olun. Oraya gittiğinizde o üniversitenin hedeflerinize ne kadar uygun olduğunu bu soru listesinden doğru kişilere doğru sorular sorup aldığınız yanıtlara göre karar verin. Bu çerçevede sizlere başarılar diliyorum. Önemli masa başı tabii kaynakları var. Birincisi YÖK Atlas, ikincisi YÖK Akademik. YÖK Akademik'te de üniversitelerdeki akademik kadroyu, o akademik kadronun yetkinliklerini görürsünüz. Üniversitenin web sitelerine bakmak çok çok önemlidir. Üniversitenin kariyer merkezlerinin faaliyetleri, öğrenme öğretme merkezlerinin var olup olmadığı, sürekli eğitim merkezlerinin iş dünyasıyla entegrasyon oranı, bunların hepsi dikkat edilmesi gereken konulardır. Lütfen tüm bunları masa başında çalışıp soru listenizi hazırlayıp o şekliyle üniversiteyi ziyaret edin ve tercihlerinizi ona göre yapın.
1: Başarıya doğru devam ediyor. Konuğum senin geleceğin yurt dışı eğitim kurumunun kurucusu Sayın Banu Alptekin. Sayın Alptekin hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Sevgili hocam şimdi YKS'ye girmemiş öğrenciler olabilir. Bununla birlikte girip de sınava yeterli puan alamayan ya da mutlu olmayanlar var. Bu yurt dışına gitmek için çaba sarf ediyorlar. Gidebilirler mi? Öncelikle onu söyleyeyim. Yalnız biz rehber öğretmenlere de sorduk. Yurt dışı ile ilgili birçok sorular geldi. Onları da size anlatacağız. Bütün soruları inşallah cevaplandırmış olacağız. Buyurun hocam.
2: Elimizden geldiğince. Öncelikle 20. yılınızı kutluyorum.
1: Sağ olun hocam.
2: Nice sağlıklı seneler inşallah hep birlikte. Uzun süredir bu programda birlikte oluyoruz.
1: Evet, onun için çok rahatım. Yani.
2: Teşekkürler. Evet, her şey bittiği an değil. YKS puanları düşükse de bu sene üniversiteye başlayabilirler. Bu çok önemli bir şey çünkü çoğunun morali çok bozuk. Geçen seneye göre mezuna kalanlar var ve istedikleri yeri bu sene de kazanmadıkları evet. için gerçekten çocukların motivasyonu düştü. Ama hiç üzülmesinler, yurt dışında şansları hala var. Özellikle dil problemi olanlar için. Çünkü hazırlık okuyup bir sonraki seneye başlayabilirler. Ya da şu anda hala yetişebilecekleri bölümler var. Onu tabii birebir görüşmelerde tespit edebiliyoruz. Hangi bölümü istiyorlar, hangi ülkeyi istiyorlar. Bizim iletişime geçtiklerinde biz de onların kayıtlarını yapabiliyoruz.
1: Ya burada önemli olan nokta şu. Önlerinde halen bir fırsat var.
2: Kesinlikle.
1: Değerlendirebilirler. Herkes kendi düzeyine göre bu olayı götürecek. Ama mühim olan yabancı dil olayı ki bir an evvel onun işte hazırlıkları
2: evet.
1: vesaire olacak diye
2: gidiyoruz. Bir yıla ihtiyacımız var.
1: Şimdi ben diyorum ki önümüzdeki yıl Eylül ayında yurt dışına gitmek istiyorum. Geç kaldım mı?
2: Önümüzdeki yıl dediğimiz bu Eylül'de yani işte, kalmadık. Onu söylemeye çalıştım.
1: Evet. Önümüzdeki yılda bu yılın
2: evet,
1: Eylül
2: bu Eylül'de geç kalmadık. Hala gitme şansları var. Boşuna var. Üzülmesinler. Evet.
1: Peki yani ne yapsın bu gençler? Onu bir soralım.
2: Şöyle YKS tercihlerini yaptılar ve bir yer kazandılarsa eğer çok istemedikleri bir yer bile olsa hala yurt dışında o bölümün dışında okuma şansları var. Biliyorsunuz Almanya ve Avusturya okumak istedikleri bölümle ilgili bir yer kazanmış olmalarını istiyor. Ama bunun dışında Polonya, Macaristan, Çekya, İngiltere, Letonya, Litvanya gibi ülkeler var ki lise diplomasıyla başvuru yapabiliyorlar.
1: Hemen bir soru geldi. Evet Almanya'ya da Avusturya'ya gitmesi için Türkiye'de bir yeri kazanması gerekiyor. Kayıt yaptırsın, yaptırmasın o tarafını.
2: Yaptırması YKS kazandı belgesinin elinde olması gerekiyor.
1: Hayır kazandı YKS belgesi var ama kayıt yaptırması.
2: Hayır okula kayıt yaptırması gerekiyor.
1: Doğru. YKS'de kazandın geliyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Soru şu. Diyelim ki örneğin endüstri mühendisi olacak. Türkiye'de endüstri mühendisliğini mi kazanmak zorunda Almanya'da, Avusturya'da okurken? Aynı bölüm adımı olması gerekiyor.
2: Şimdi baştan beri mühendislik kazanmış olan bir öğrenci mühendislik okuyabilir diyoruz. Ama spesifik olarak bakınca birçok üniversite sadece mühendislik kazandığı için yani endüstri mühendislik kazananın da makine ya da mekatronik okumasına, elektrik elektronik okumasına izin veriyor. Ama her üniversite bunu kabul edecek demek değildir.
1: Sevgili dostlar bakın Sayın Banu Alptekin bu konunun hakikaten uzmanı. Ben uzun yıllardır kendisiyle birlikteyim. Verdiği cevapları, anlattığı bilgileri çok dikkat edin. Çünkü yapacağınız en ufak bir yanlış sizin yurt dışından Türkiye'ye gelmenizi sağlar. Lütfen hocama iyi kulak verin. Şimdi Türkiye'de vakıf üniversiteleri var, ücretleri var. Biliyorsunuz bu sene yok dedi ki yani ne kadar geçerli o da başka. Yeni başlayacaklar. Bir önceki yılın %54'ü kadar zam alacak. İçeride okuyanlar ise %25'ten de. Hatta son bir ihtar çekildi vakıf üniversitelerine. Şu aradaki okuyan öğrencilere %25'in üzerine zam yapmayın dendi. Ücret konusunda ne diyorsunuz? Bu Amerika olsun, Avrupa'daki ya da diğer ülkelerdeki

0: karşılaştırmaları yaptığınızda?
1: Maalesef şu anda Türkiye oldukça pahalı eğitim konusunda. Avrupa'da birçok ülkede konaklama artı yeme içme ve eğitimle birlikte neredeyse buradaki vakıf üniversitelerinin fiyatına ulaşıyor çocuklar. Hı hı. O yüzden de alternatif çok sıkı bir alternatif artık yurt dışı. İstedikleri yerde, istedikleri bölümü ve Türkiye'den daha ucuzda okuyabileceklerini bilmek onları rahatlatıyor aslında.
0: Hayda. Şimdi bir rehber öğretmen şey yapıyor. Diyor ki geçmiş yıllarda benim programdaymışsınız siz. Bu ekonomik duruma göre de ülkeler söylüyormuşsunuz. Bunları doğru, söyler misiniz?
1: Doğru. Şöyle bir şey.
0: Yaptık Almanya, böyle bir şey. Söylemiş
1: muhtemelen bütçeyi hep konuşuyoruz. Bu hepimiz için önemli tabii ki. Almanya ve Avusturya'nın eğitimin ücretsiz olması. İşte Avrupa'da bazı ülkelerin işte Polonya, Macaristan, Çekya, yine Letonya, Litvanya gibi ülkelerin ücretlerinin düşük olması. Amerika, İngiltere gibi bazı ülkelerin de eğitim ücretlerinin yüksek olması ister istemez bütçeyi düşündüğümüz için bize hani ne diyeyim klasmana sokuyor tabii ki.
0: Yani, doğal tabii ekonomik.
1: Evet şey. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye'de de her şey günlük güne eşlik değil. Ailenin bir çocuğu yok belki 2-3 tane çocuğu var ve hepsine aynı fırsatı vermek istiyor. Bunların hepsini düşünürsek en makul harcamayla en iyi üniversiteye nasıl gideriz? Aslında bunu hepimiz araştırıyoruz.
0: Onlara göre. Peki yine bir rehber öğretmenin sorusu şu. Belirli bölümlerden yurt dışına giderken bazı şartlar aranıyor. Bir de ilk 1000 giren üniversite konusu
1: denklikle
0: nedir?
1: Denklikle ilgili.
0: Şartı nedir?
1: Bu konu denklikle ilgili aslında. İlk 1000'deki bütün üniversiteler yurt dışında öğrenciye Türkiye'ye dönme ve denklik alma fırsatı veriyor. Hı-hı. Eğer ilk 400'deyse üniversite o zaman da öğrenci yurt dışında 2. sınıfı okuduktan sonra Türkiye'ye transfer yapabiliyor. Özel ya da devlet üniversitesine transfer olabiliyor.
0: Pardon ilk 400'de olursa transfer
1: Türkiye'ye
0: olabiliyor.
1: Transfer olabiliyor.
0: Bak, şimdi ben de onu
1: evet.
0: Öğrendim. Tamam. Evet, devam
1: bu
0: et
1: önemli
0: hocam.
1: Bir ayrıntı tabii ki. Hı-hı. Özellikle de yurt dışında tıp okumak isteyenlere. Hı-hı. Çünkü tıp çok orada da tabii ki ücretleri yüksek. O yüzden de 2 yıl orada okuduktan sonra Türkiye'ye gelmek isteyebiliyorlar. Bu öğrencilerin Türkiye'de tıp kazanmış olması gerekmiyor. İlk 400'deki üniversiteyi YÖK kabul tamam. ediyor. En büyük ayrıntı bu aslında. 1000 içinse 3 tane listede de ilk 1000'de olması gerekiyor. O zaman da mezun olduktan sonra geliyor. YÖK'e dilekçesini veriyor. Diplomasıyla birlikte denkliğini alıyor.
0: Peki. Yurt dışındaki eğitim sürecinde konaklama son derece önemli. Bak hocam ben çok açık net çalışıyorum. Bazı yurt dışı kurumlar var, eğitim kurumları. Çocuk havaalanında kalıyor. Oradan başlayın.
1: Hiç kimseyi havaalanında bırakmıyoruz.
0: Onu ben biliyorum.
1: Eğer oradaysa da ben gidip alıyorum onları. Canım, yani çünkü şey ister istemez insanız.
0: Hatta kızınızla birlikte artık olayı götürüyorsunuz
1: evet, evet.
0: değil mi? Tamam.
1: Yani çok yaşadığımız şeyler var tabii ki ufak tefek de olsa. Ama hepsini anında çözebiliyor Hı-hı. olmak aslında Hı-hı. önemli. Çünkü insan olduğu her yerde sorun var. Konaklama için aile yanı, yurt ya da isteğe bağlı olarak Airbnb seçilebiliyor. Bunların en doğrusu eğer tabii ki yaş küçükse yurtta kalmaları çünkü bir düzen içinde. Genelde özel yurtlarda yemek yok. O yüzden de 11-17 yaş arası junior dediğimiz küçük öğrencilerin gittiği kamplarda hep biz yurdu tercih ediyoruz. Ben de onlarla birlikte kalıyorum yazın gittiğimiz zaman tabii ki. Ama tabii üniversite öğrencisi ise o zaman yurdu tercih ediyor her zaman için daha rahat ettiğinden. Ama bir seçenek de tabii ki ev kiralamak ya da Airbnb'den kısa süreli bir yer tutmak.
0: Peki hocam yurt dışında eğitim almanın avantajları ne? Ne sağlıyor?
1: Şöyle tabii son zamanlarda artık pandemiden sonra öğrencilerin ne kadar kendi başlarına bilgisayar başında ya da odalarında kalıp asosyal olduklarını gördük. Sosyalleşmek için çok önemli bir adım. Çünkü genelde bizdeki gibi teoriye dayalı değil, proje ya da ödev bazında yurt dışındaki eğitim sistemi. O zaman da gruplar halinde dünyanın her yerinden arkadaşları olmak üzere ve yardımlaşmayı öğrenmek üzere bir hayat içerisine giriyorlar. Bence bu hem özgüvenleri için hem de sonraki networkleri için, çünkü iş hayatı netleri networkle dönen bir yer. Bunların hepsi için yurt dışında okumak çok kıymetli. Ayrıca benim önüme bir CV geldiğinde, yurt dışında okuyan bir öğrencinin kendi başına birçok problemi çözebildiğini bildiğim için
0: ayakları
1: çok
0: daha
1: sağlam sempatik olsun. Buluyorum. Evet.
0: Bu yatılı okul öğrencisi için de
1: kesinlikle,
0: geçerli.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunu şey yapalım. Turgut Özay da biliyor. Haydar Paşa'da ben Galatasaray'ım. Yatılının bir farkıdır bu hocam. Şimdi biraz evvel ekonomik sormuşlar. Yine bir rehber hocanın sorusu. Diyor ki eğitim ve yaşam standartları açısından hoca hangi ülkeleri tavsiye eder?
1: Şöyle Almanya, Avusturya ve İngiltere, Hollanda benim aslında biri Almanca için biri İngilizce için favori ülkelerim. Hı-hı. Neden? Çünkü hem akademik olarak çok başarılılar hem de hayat şartları herkese göre. Yani Hı-hı. yurtta kalabilir, devlet yurdunda kalabilir, özel yurtta kalabilir, ev tutabilir. Hı-hı. Dediğim gibi bunların hepsini yapabilir. Ucuz yerden alışveriş yapar daha küçük bir bütçeyle geçinir, pahalı yerden yapar daha büyük bir bütçeyle. Bunların hepsini bulabildikleri aslında 4 ülke bence. Ama mutlaka bütçemiz dar ve uygun bir yerde okusun dersek o zaman ona göre seçiyoruz ülkeleri.
0: Yine bir soru, mühendislik için daha çok Almanya mı diyorlar?
1: Almanya.
0: Almanya.
1: Yani Almanya, Hollanda, İngiltere, bunların hepsini ben önerebilirim ama birinci sırada Almanya var.
0: Almanya oluyor. O zaman Almanca altyapı yapmak gereken
1: tabii
0: bir
1: ki
0: olay geliyor. Şimdi bir öğrenci eğitim alacağı ülkeyi üniversite seçerken özellikle nelere dikkat etsin?
1: Dünya sıralaması önemli tabii ki akademik açıdan. Sonrasında da nerede yaşamak istiyor? Yani bir ülkenin hem çok renkli, işte İngiltere'yi düşünelim, Londra'da olabilir, York'ta olabilir. Bu sene benim de York'u görme şansım oldu. Daha küçük ama elinizin altında her şeyi bulabildiğiniz bir yerde olabilir. İstanbul gibi her şeyi bulabildiğiniz bir yerde olabilir. Kimisi büyük yerde yaşamak istiyor, kimisi de küçük yerde daha konsantre olabiliyor. Ama bence ağır bölümler okunacaksa küçük yerler her zaman için daha iyi.
0: Daha iyi diyorsunuz. Peki ağır bölüm derken hoca neyi kastediyor diyor?
1: Mühendislikler tabii ki.
0: Gibi,
1: tıp, mühendislik gibi bölümler.
0: Gibi. Tabii. Tamam, peki. Şimdi yurt dışında alınan diplomalar var. Kısa gideyim. Denklik hocam. Herkesin derdi bu denklik.
1: Ne demek?
0: Bakın sevgili üniversite adayları, yurt dışına gidiyorsunuz. Lütfen şu denklik olayını çok iyi araştırın. YÖK'ün kabul ettiği okullarda denklik var. Etmediklerinde yok. Hani araştırma yapmadan giderseniz bazen başınız ağrıyabilir.
1: Hatta daha da ötesi var. YÖK'ün sayfasında hani bu bugün için geçerli ama 2 sene sonra
0: bugün
1: geldiğinizde geçerli olamayabilir.
0: Oldu.
1: O yüzden de aslında denklik burada devlette çalışmak hı-hı için bize çok büyük bir fayda sağlıyor. Özellikle hukuk, tıp gibi bölümler için tabii ki. Sonuç itibariyle öğrenci aldığı diploma için çok fazla emek ve para harcamış oluyor, zaman harcamış oluyor. O yüzden de aldığı diplomanın denkliğinin olması gerekir. Birçok okul var tabii ki mezun ettiğini söyleyen ama her mezunu o denkliği alamıyor. O yüzden lütfen ilk 1000'deki üniversiteleri ve gidilen ülkenin aslında gidişatını da görmek lazım. Örneğin bir ara Bulgaristan'dan alınan diplomalarla ilgili sıkıntı vardı. Bu farklı ülkelerde de olabiliyor. O yüzden de dediğim gibi o ülkenin güvenirliği ve yıllar içindeki eğitimle olan bağlantısı mutlaka check edilmeli.
0: Yine bir soru. Yurt dışı eğitim kurumlarını araştırırken hangi başlıklara dikkat edelim?
1: Yani tecrübe aslında burada en önemli bakılacak şey herhalde. Yani çok fazla tabii bu sektörde firma var, doğal olarak emekle çalışıyoruz hepimiz. Ama eski olması, tecrübeli olması, işte sahibine belki ulaşılabiliyor olması, güler yüz, hani her zamanki şeylerimiz aslında.
0: Ya da o kurumla yurt dışına giden öğrenci ya da ailelerle
1: görüşülmesi. Tabii ki, tabii.
0: Hocam aile dedik, ailelerin rolü ne yurt dışına giderken diyorlar?
1: Oradaki destek çok önemli, maddi manevi aslında. Çünkü hazırlık
0: aşamasında.
1: Her şeye
0: karışıyorlar mı? Yani onlar mı yönlendiriyor?
1: Karışan aileler de var. Hepsinin günahını almayalım. Karışmayanlar da var. Hani çocuğum ne istiyorsa onu yapsın diyenler de var. Ama tabii ki yönlendirmek ailenin görevi. Sadece bence mesela bir masaya oturduğumuzda öğrenciye nereye istiyorsun dediğinde anne ya da baba arkadan işte tıp istiyoruz, hukuk istiyoruz dediğinde tekrar ben dönüyorum ve emin misin, istiyor musun gerçekten diyorum. Bazen onu asla öğrenci telaffuz etmiyor.
0: Doğru.
1: O zaman yalnız konuşup ne istediğini öğrenmeye çalışıyorum.
0: Peki şimdi bir ilkokul velisinin bir sorusu var. Minnoş, küçük, 8 yaş veya 9 yaşlarında yurt dışına tek mi gidiyorlar, aileyle mi gidiyorlar ya da tek gidebilecekleri yaş ne zaman?
1: 10 yaş itibariyle bütün kampüsler hemen hemen kabul ediyor.
0: Ondan önce?
1: Biz onları götürüyoruz. Yine kendi başına gitmiyorlar. Grupların başında
0: tamam,
1: mutlaka bizden biri
0: tamam
1: oluyor. Ondan öncesinde ise aile programları var. Öğrenci anne baba birlikte ya da ikisinden biriyle gidebilir. Sonuçta ikisi de eğitim alabilirler ya da sadece öğrenci eğitim alıp aile de gezebilir.
0: Peki üniversite harici yurt dışında hangi eğitimler alınabiliyor?
1: En çok olan şeyleri söyleyeyim aslında. Tabii ki dil okulu, yaz okulu, akademik yaz okulları, master programları, üniversite ve lise değişim programları. Son yıllarda en çok lise öğrencilerinin tabii ki lise değişim programlarına ve akademik yaz okullarına ilgi gösterdiğini biliyoruz. Çünkü bunları sonra başvurularında kullanabiliyorlar ve edinmek istedikleri meslekle ilgili bir tecrübeleri oluyor. Ona göre bir ders seçiyorlar. O ders kolay mı, zor mu, yapabilir mi, ilgi alanı içinde mi bunu anlıyor. Ve sonra çalıştığı hocalardan da referans alma şansı. Bence güzel bir şey. Yapılabiliyorsa eğer, imkan varsa mutlaka bunu deneyimlemeliler. Onun dışında da işte bir dönem ya da bir yıl değişim programları var. İngiltere, Amerika, Kanada olabilir. En çok çünkü Türkiye'de İngilizce öğreniyoruz
0: evet
1: tabii ki. Ama İtalyan liseleri, Fransız liseleri ya da Alman liseleri için de yine bu programlar mevcut.
0: Çok kısa, son dakikaya girdik. İkisi tıp ve hukukta diyorlar. belirli bir kurallar var. Hoca söyleyebilir mi? Nedir?
1: Tabii ki. Yurt dışında hukuk okuyan bir öğrencinin Türkiye'ye döndükten sonra 1,5 yıl fark dersleri alması gerekiyor. Evet. Bunu özel ya da devlet üniversitesinde yapabiliyor. Ücretli bir program.
0: Ha, vakıfta da yapabiliyor yani.
1: Tabii tabii yapabiliyor.
0: Tamam, ben o zaman dışarıda devlet demiştim değil. Onun yanında vakıf da var.
1: Vakıfta
0: tamam.
1: da yapabiliyor ben ama dediğim gibi bu 1,5 yıl ve ücretli. Tıp içinse sadece tıp demiyorum aslında sağlık için. Evet. Veterinerlik, diş hekimliği yine çok revaçta öğrenciler arasında. Bunlar için de eğer aldıkları diplomada eksik dersler varsa yine mutlaka onları burada telafi ediyorlar. Arkasından da denklik sınavına giriyorlar. Sağlıkla ilgili mutlaka bir denklik sınavı söz konusu.
0: Evet, programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum, senin geleceğin yurt dışı eğitim kurumunun kurucusu Sayın Banu Alptekin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli dostlar, yarın saat 19.20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm güzellikler sizin olsun.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekonomik görünüm başladı. Bu akşam yine her zaman olduğu gibi çok sevgili, çok kıymetli meslek büyüğüm Hakan Güldağ bizimle birlikte. Hakan Beyciğim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız? Hadi.
2: Çok şükür iyiyim. Sizi de iyi görüyorum.
1: İyiyim, iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Yaz, sıcaklar var.
2: Aman hepimiz iyi olalım.
1: Mesailer fazla. böyle idare ediyoruz artık bakalım. Ve Kamil Hocam, Profesör Doktor Kamil Yılmaz da bizimle. Hocam vallahi özledim sizi. Nerelerdesiniz yahu?
3: Ben buralardayım genelde ama tabii arada bir Fed yayını oldu.
1: Geçen hafta yoktunuz. Evet, Fed yayını vardı.
3: Doğru. 15 Temmuz oldu. Ben de seyahatlerim vardı.
1: Evet.
3: Ama şimdi de İstanbul dışından katılıyorum.
1: Tahmin ettim hocam ama hoş geldiniz. Evet. Vallahi özlemişim. Yüzünüzü
3: ben
1: gördüm.
3: Aynen.
1: Sesinizi duydum, memnun
3: ben
1: oldum.
3: Özledim.
1: Nasılsınız hocam, her şey yolunda mı?
3: İyi, her şey yolunda. Her şey yolunda.
1: Çok şükür.
3: Çalışıyoruz.
1: Kolaylıklar diliyorum. Okullarda tanıtım dönemleri, öğrencilerin seçim dönemleri bu hafta bitiyor galiba. Artık yeni öğrencilerinizi karşılayacaksınız önümüzdeki haftadan itibaren.
3: İnşallah.
1: Değil mi?
3: Eylül sonu itibariyle evet, Eylül, öğrencilerimizi Eylül karşılayacağız.
1: Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Hayır. Nice gençler var sırada bekleyen, siz onları yetiştirin diye.
3: Onlar için heyecanlı bir dönem şu anda.
1: Çok. Dünya da çok heyecanlı. Ders konularınız da, dersleriniz de çok heyecanlı geçecek bana kalırsa. Çünkü hiç bitmiyor heyecan. Hem ekonomilerde bitmiyor, hem piyasalarda bitmiyor. Bir kere bir başımızda bu yılın başından bu yana, neredeyse Şubat'tan bu yana devam eden ve heyecanını hiç kaybetmeyen bir savaş var. ABD ile İran arasında. Ve biz bilmiyorum kaçıncı kez bir anlaşmaya yakınız. Şu kadar kaldı, şu kadar daha kaldı. Anlaşma metni hazır. Sözleriyle karşılaşmış durumdayız bu hafta. Geçen hafta çok uzaklardı. Böyle bir tablo var ama geldiğimiz noktada yine petrol fiyatları 80 doların altına indi. Şimdi Brent'te 78 dolar 84 sent seviyesini görüyorum burada terminalde. WTI 74 dolar 61 sent. Yani buralara çok kolay iniyor, çok kolay da geri çıkıyor. Böyle müthiş bir, böyle hani böyle çocukken toplar vardı ya, atarsın böyle
2: yoyolar
1: gibi yani. Evet. Petrol fiyatları yoyo oldu gerçekten de. Tabii mesele bu, anlaşmayı gerçekten yapılabilecek mi? Bu fiyatlar burada kalıcı olabilecek mi? Çünkü bunun en önemli nedeni, biz burada ekonomik görünüm diyoruz programımıza. Ekonomik görünümü doğrudan etkiliyor petrol fiyatları, hem içeride hem dışarıda. Şimdi önce geldiğimiz noktayla ilgili değerlendirmelerinizi almak isterim. Kamil Hocam, ne diyorsunuz? Gerçekten artık bu sefer bir anlaşmaya yakın mıyız? Yoksa seçime birkaç ay kala Trump biraz piyasalara gaz vermek, biraz ortalığı yatıştırmak, biraz elini kuvvetlendirmek adına mı bunu yapıyor? Çünkü İran'da reddetmeye devam ediyor, yok öyle bir şey diye.
3: Yani ben artık dizginlerin daha çok İran tarafında mı acaba diye düşünmekteyim. Çünkü Trump buradan çıkmaya çalışıyor. Hürmüz sorununu bir şekilde çözmek istiyor. Ama İran'da kendi şartlarına daha yakın bir çözüm tercih ettiği için her seferinde bir anlaşmazlıkla sonuçlanıyor. Yani başlangıçta en azından Haziran'da çok daha olumlu bir ortam yaratılıyor gibiydi. Ama Temmuz ayı bunun ne yazık ki o kadar da kolay olmayacağını hepimize kanıtladı. Şu bugün son iki günlük açıklamalar tabii piyasaları biraz daha, sadece petrol fiyatları değil altın fiyatlarındaki yükseliş bence burada asıl dikkat çekmemiz gereken bir nokta. Yani petroldeki düşüş altının yükselmesini getiriyor bir ölçüde. Çünkü Amerika'da da her ne kadar bir artış beklense de Walsh döneminde Powell'daki kadar güçlü bir şahin yaklaşım olmayacağına yönelik beklentiler giderek artıyor. Walsh'un açıklamaları oldukça piyasaların kafasını karıştırdı biraz da. Yani bu nedenlerle altın da yükselmesi, acaba biraz daha yaklaşıyor muyuz çözüme, en azından kısa vadede bir çözüme yaklaşıyor muyuz, ama kalıcı bir çözüm yine de tabii haftalar sürecek, bir ateşkesin en azından saldırmazlık anlaşmasının arkasından gelecek diye düşünüyorum. Ama her şekilde şu anda dünya ekonomisinde makroekonomi politikaları tarafında belirsizlikler. Her yani Japonya'dan tutun Amerika, Avrupa, Çin, Türkiye bütün ülkeleri saydığınızda bu en azından Hürmüz Boğazı'ndaki sorun belirsizlikleri daha da arttırıyor. Onun için giderek piyasalar üzerinde de uzun dönemde baskı kurabilir. Yani belki konuşuruz Japonya'daki gelişmeleri, Japon yenini karşı evet. En azından müdahaleyi, Amerika ve Japonya'nın birlikte müdahalesini, ilginç müdahalesini biraz. Ama görünen o ki hala yani kesin bir çözümden oldukça uzağız. En azından geçici de olsa bir anlaşma sağlanabilirse bu piyasalar için oldukça olumlu olacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii şimdi petrol fiyatları çok önemli. Çünkü doğrudan enflasyon evet. beklentilerini şekillendiriyor. Bizde de dezenflasyon programı içerisinde epeyce bizi zorlayan bir noktaya getirdi. Hı hı. Tabii başka dinamikler de vardı ama hani hedefi belki de bu savaş olmasaydı, petrol fiyatları bu kadar iniş çıkışlı ve artışlı olmasaydı biraz daha iyi bir durumda olacaktık.
2: Muhtemelen.
1: Belki bir miktar rakamların düzeldiğini görebilecektik. Siz de aynı fikirde misiniz? Bu petrole şu anda hani güven olmaz, hesabı kitabı yaparken o volatiliteyi hala dikkate almakta fayda var mı dersiniz?
2: Kesinlikle var. Yani daha önce defalarca yaşadık. Dikkate almazsak ders almayanlardan oluruz.
1: Evet.
2: Dikkate almak lazım. Ya bu iş yani bir şekilde bir anlaşmayla sonuçlanacak diyenlerin sayısında bir azalma yok. Hala bu umutlar piyasa tarafında vesaire filan yüksek. Bu böyle sürdürülemez diye. Ama temel konuların hiçbirinde de bir anlaşma yok. Yani bir yerde bir uzlaşma olmadı. Hatta bazı açılardan bakılırsa savaşın yayılma tehlikesi bile var. Yani Hazar'da Ukrayna İran gemisi vurdu değil mi?
1: Evet,
2: yani mesela
1: evet.
2: Bu hat nereye doğru gidecek? Yani öte yandan Ukrayna, Rusya'da şu ana kadar bildiğim kadarıyla belki artmıştır bile 22 tane rafineriyi vurdu. Ve rafineriler bayağı bir hasar gördüğü için Rusya petrol, daha doğrusu rafineri ürünü ihracatını yasaklamış oldu.
1: Evet.
2: Yani ona bir sınır getirdi. Rusya bu savaşı sürdürebilmek için herhalde olsa gerek kendi güçlerinde bir takım sıkıntılar görüyor. 30 bin yeni Kuzey Koreli askeri tekrar çağırdı. İşte topraklarına davet etti. Artık neyse onun diplomatik şeyi, bir şekilde Kuzey Koreli askerler oraya geldi. Rafineriler Körfez'de de zarar gördüğü için bizim Tüpraş 4 katı birden fiyat arttırdı değil
1: evet.
2: mi? Son kapa
1: evet.
2: yaptığı açıklama.
1: Evet.
2: Türkiye benzin tarafında ve jet yakıtında kendi kendine yeterli bir ülke. Onun için gelen petrol işleniyor ve hani hakikaten artık marjlar da, rafineri marjları da böyle çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda. 50 benzinde 50 dolarlara falan vardı ifade ediliyor ton başına. İşte dizelde de 70, ama dizelde mesela ithalatçıyız ve Rusya'dan aldığımız bir ürün ve belli ölçülerde o mesela bakıyorum son dönemde benzin fiyatlarında böyle çok yukarıya kıpırdama olmasa da dizel tarafında var. Orada bir hareket var. Yani ister istemez etkiliyor. Bunların hepsi yani ulaştırmanın da işte tır dediğiniz zaman motorin, mazot yani ya da işte taşımacılığın önemli bir kısmında mazot kullanılıyor. Bunlar ister istemez yansıyor. Bir de bizim kendi kendimize yaptığımız bir şey de var, uygulama da var. Evet, bir yanıyla enflasyonla bir mücadele edildi, hiç edilmedi desek bu da doğru değil.
1: Hı hı.
2: Yani çünkü bazen şu noktalara gelebiliyoruz işte ya 13 ay önce de zaten 30'lardaydı,
1: evet.
2: Şimdi de 30'larda. Evet de bir şeyler de oldu, hiç mücadele edilmedi de değil.
1: Edilmeseydi daha yüksek olacaktı,
2: daha yüksek
1: belki,
2: olacaktı belki ama,
1: lazım.
2: Ama bir yandan da ortada bir gerçek var ki sene sonunda da 30 civarında bekliyoruz.
1: Doğru.
2: Bu da insanları tabii beklentilerini yönetmekte zorlaştırıyor.
1: Evet.
2: Hiç kolay bir süreç değil. Yani bu
1: evet.
2: savaşın bu türden etkileri de var.
1: Bu arada,
2: ama biz de...
1: Pardon, lafınızı böldüm ama enerji konusunda... konuşurken bu hafta içerisinde önemli bir gelişme oldu aslında. Türkiye Irak'la bir anlaşma yaptı ve orada evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını hesaba kattığımızda söylediklerine bakılırsa bizim önemli bir ihtiyacımızı 1 milyon varil olmak üzere Irak'tan alabilir.

0: geleceğimiz ve başka bir şeye de ihtiyaç duymayacağımız şekilde.
1: Evet.
0: Ya bu çok önemli çünkü bunun yani konuyla ilgili daha derin araştırma ve inceleme yapanlar daha uzun vadeli bir anlaşmaya evrilebileceğini, bu Hürmüz'ün alternatifi rotalar açısından da bu anlaşmanın önemli olduğunu vesaire söylüyorlar ama tabii bunun devreye girmesi biraz vakit alacak gibi.
1: Doğru. Yani ister istemez vakit alacak. Bir de şimdi Irak petrol meselesi falan biraz hassas bir konu. Fatih Birol da söyledi biliyorsunuz Basra'dan bu yani alternatifler konuşulacaktır ister istemez. Hürmüz çünkü artık herkes için alternatife ihtiyaç duyan bir yer haline geldi. Evet. Çok önemli bir bölge. Önemli olmaya devam edecek ama yarın öbür gün ne olacağını kimse tam kestiremediği için alternatif hatlar mutlaka bakılacak. Ama biliyorsunuz Paris'te de Irak'la yani işte oradaki tahkim mahkemesi bizi bir tazminat ödemeye mahkum etti. Yani o işler de o kadar kolay değil. Hı-hı. Belki bunun birbirleriyle böyle değişik bağlantıları vardır. Çok arka planını bilmiyorum ama ama mutlaka alternatifler ortaya çıkacaktır. Gene enflasyonu sorduğunuz için enflasyon tarafına dönersem enflasyonda tabii bazı fırsatlar önümüze geliyor işte. Petrol fiyatları düşüyor. Biz de buna göre ayarlıyoruz ya, otomatik olarak ayarlıyoruz. Shell Mobil diye de bir uygulamamız var. Ama yani bu yukarıya doğru gittiğinde Shell Mobil'i ister istemez uyguluyoruz. Doğru da belki bir şey çünkü yönetilen, yönlendirilen fiyatlar çok önemli burada.
0: Evet.
1: Yani daha doğrusu akaryakıt fiyatının kendisi çok önemli. Ama mesela aşağı doğru geldiği zaman petrol fiyatları, orada biz ÖTV'yi yukarıya çekmeye ile uğraşıyoruz ki bütçe tarafına kaybımız olmasın diye. Belki bütçe açısından iyi ama enflasyon açısından da pek de olumlu bir gelişme sayılmayabilir. Yani yapılan hesaplamalar uzmanlar da yazıyor, çiziyor. Mesela bu son düşüşten dolayı 6 lira falan bizim motorinde indirim yapma imkanımız varken sadece 1 lirayla, 1 liranın hafif üzerinde bir yerle sınırlı kaldı. Neden? ÖTV'yi arttırdık orada. Ama enflasyona bunlar çok etkide bulunuyor. Yani akaryakıt fiyatları kesinlikle enflasyonun önümüzdeki dönem seyrini de belirleyecek. Bu kısmen kontrol edemediğimiz bir alan, dünya ile ilgili bir alan. Ama kontrol edebildiğimiz alanlarda da belki farklı formülasyonları devreye sokmak lazım ki bu enflasyona o kadar da etki etmesin.
0: Şimdi işte yıl sonu Kamil Hocam 30'lar işte gidersen şey biraz 6, 28, 29 onu konuşuyoruz. 30'un üstünü konuşmamaya çalışıyoruz sıklıkla. Ama öyle bir yerlerde tamamlayacağız ve Hakan Bey'in söylediği üzere aslında bir yıl içerisindeki bütün o çabayı düşündüğümüzde o çaba biraz aynı yerde kalabilmek içinmiş gibi görünüyor. Ve enflasyonu düşürecek bazı fırsatları yine Hakan Bey'in altını çizdiği üzere biz yönetilen, yönlendirilen fiyatlar nedeniyle kullanamıyoruz da. Şimdi Temmuz ayı enflasyonuna baktığımızda bir miktar beklentilerin altında geldi ama mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon verilerine, çekirdek enflasyona baktığımızda hala yüksek seviyelerdeyiz. Biz bir çaba harcıyoruz enflasyonu düşürmek için. İşte yüksek faiz veriyoruz. Kur tarafında önemli bir politika izliyoruz. Ama buna rağmen maalesef ki daha hızlı ilerleyemiyoruz. Bunun nedenini siz nasıl açıklarsınız? Ne yapmak gerekiyor bundan sonrası için? Çünkü artık bugün bu yılı değil, 2027'nin beklentilerini de daha kötümser bir şekilde yorumlamaya başladık.
2: Yani Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi son 3 yıl aslında tam bir textbook case'i. Yani gelecekte örnek gösterilebilecek nasıl olmaması gerektiğine dair bir örnek bana göre. Merkez Bankası'nda teknik anlamda kapasite var. Merkez Bankası gerekli adımları atıyor. Ama genele baktığımızda sonuç itibariyle baştan yüklemeli bir enflasyonla mücadele programı uygulama imkanını bulamadı Merkez Bankası. Maliye programı da destek olmadı. Biz en azından 2024-2025'i bir ölçüde ipe un sererek demeyelim ama yine de çok daha hızlı indirebileceğimiz enflasyonu biraz daha kademeli indirmeyi tercih ettiğim şekilde enflasyonu düşürdük. 2020

2006'ya geldiğimizde ne oldu? Tamamen dışsal bir şok. Bizim enflasyonla mücadelemizi bir ölçüde sekteye uğratmadı diye demeyeyim ama en azından etkisini yavaşlattı. Yani yıl başında baktığımızda işte mevsimsel olarak düzeltilmiş enflasyon verilerine yaklaşık aylık ortalama %2 civarındayken bu

0: Yıl sonu %31 olmaz ama diyelim 30 civarında olsun, 30'un biraz altında ya da üstünde olsa da geçen yıla baktığımızda çok büyük kazanımlar var mı? Yok. Yani biz seneye artık giderek seçim sattım haline gireceğiz. O zaman da giderek kademeli olarak bu enflasyonla mücadele programı rafa kaldırılması da etkisi giderek daha az olacak. Biz yani ben %20'ler civarında takılırız diye düşünmüştüm. Şimdi %30'lar civarında takılır mıyız acaba? Yani ben 2 yıl önce de bu tek haneleri bulamayız. %20'nin biraz altını bulursak başarı addederim ben bu programla diye söylüyordum. Şimdi de %20'leri bile bulabilmemiz söz konusu değil. Tabii Körfez'deki savaşın çok ciddi bir etkisi var. Hizmet sektöründeki, hizmetlerdeki katılık bir ölçüde biraz daha kırıldı. Kiralarda biraz daha aşağı doğru yönlü bir eğilim var. Aylık katkısı %1 iken 0,3'lere düşmüş. Bu güzel gelişme ama tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü öbür tarafta ulaştırma yine yüksek bir bay. Çünkü petrol ve biraz önce siz de konuştunuz eşel mobil sistemi ve bütçeye bunun etkisini daha fazla arttırmamak için hükümetin bir ölçüde benzin ve motorun fiyatlarını arttırması. Yani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık, amiyane tabiriyle böyle bir dönemde para politikasını uygulamak istesen bir ölçüde yansıtmaman lazım bunu. Ama öbür taraftan bütçe tarafında kontrol altında tutmak için yansıtman gerekiyor. Ve mutlaka iktisatta olduğumuz gibi iki taraflı etkiler var ve bunlar mutlaka birbirini bir ölçüde politikanın etkisini azaltıyor. O anlamda önümüzdeki dönem çok farklı olacağını sanmıyorum. Umarım yani büyük bir ciddi boyutta programda bir başarısızlık ya da herhangi bir kurda sıçrama falan beklemiyorum. Ama seçim sattım haline girdiğimizde gelecek yıl bana göre giderek kademeli olarak bir gevşeme göreceğiz. O zaman sanayicimiz, reel sektör, bütün sektörler rahatlayabilir bir ölçüde. Ama uzun dönemli sorunlarımız çözülecek mi? Hayır. Enflasyon bizimle birlikte yapısal sorunlar olduğu yerde duruyor. Her ne kadar yapısal reformlardan söz etse de Sayın Bakan, ama bunların hiçbirinin uygulama şansı, yani en azından uygulanmakta çok zorluklar yaşandığını görüyoruz. Dışarıdan sermaye çekmek konusunda ciddi sorunlarımız var. O anlamda hep negatif konuşmak hiç olumlu, yani ben öyle konuşmak da istemem ama sonuç itibariyle gördüğümüz konu attığımız adımların etkisi kademeli olarak azalıyor. Bunun faturası da bize biraz daha refah düzeyini, hayat pahalılığı daha yavaş aşağı geliyor, artış, hayat pahalılığındaki artış biraz daha enflasyon kontrolü zorlaşıyor. Politikanın etkisi daha düşük oluyor. Bunları dikkate almamız lazım değerlendirirken.
1: Evet, çok haklısınız hocam. Bunu bir uzun bir süredir konuşuyoruz aslında. Yani bu mevcut uygulanan politikanın etkisini, daha fazla etkisi olması için neler yapılması gerektiğini, öyle veya böyle bu noktaya kadar geldik. Yan etkilerinden de çok söz ediyoruz. Ben daha geçen seneden itibaren hani kaslarımızı mı kaybediyoruz yağlar yerine diye konuştuğumuzu hatırlıyorum,
2: Evet,
1: sanayi
2: doğru.
1: kesimi için özellikle. Valla yine de iyi dayanan bir sanayimiz var. Tabii burada şu önemli herhalde. Lütfen yanılıyorsam düzeltin, siz daha çok
2: Estağfurullah.
1: sanayi kesimiyle iç içesiniz ama hani böyle hizmet sektörü gibi değil orası. Yani orada biraz fazla da dayanmak, dişini sıkmak gerekiyor. Çünkü yapmazsan işi durdurman anlamına geliyor ve bir daha eski haline
2: Tabii,
1: dönemiyorsun.
2: çok
1: Yani
2: doğru.
1: işte ihracat rakamlarına bakıyoruz. Aslında mesela ithalat tarafında bayağı güzel ithalat var yani aramalı. O zaman diyoruz ki acaba sanayide işler daha mı iyi mi, yani üretim yapıyoruz. O sanayici de diyor ki yapıyoruz ama yani karsız yapıyoruz. Müşterimizi kaybetmemek adına yapıyoruz. Çünkü bir kere kaybedersek zaten rekabet çok çılgın, bir daha bulamayız diye. Şimdi böyle dengeler var. Bugün yine Sayın Bahçıvan finansman maliyetlerine dikkat çekti ve dedi ki yani yatırım olmaz finansmana erişemezsek biz.
2: Doğru.
1: Ve bu da artık bir yapısal sorun haline geldi. Yani bu geçici bir durum değil. Biz sanayi kesimi olarak finansmana erişemiyoruz ve bu bizim artık yapısal bir problemimiz. Haklı. gibi duruyor. Ne diyorsunuz?
2: Hiç yani yerden göğe haklı. Yani baktığınız zaman zaten sanayicinin de hem nereye gidersek gidelim sadece İstanbul.

0: da değil. Her yerde sorunu bu finansmana erişim. Zaten finansmana erişse de o finansmanı kullanmakta büyük güçlük çekiyor. Ya ortalıkta dolaşan rakamlar 50'ler. Hatta işte dosya parası bilmem ne filan bu 70'e bazı...
1: 70'e falan diyorlar yani ya çıktığı yerler 60'ı
0: bulduğunu
1: diyorlar.
0: Söyleyenler çok bilmiyoruz çok, yani. Çok. Ama sanayi tarafında böyle bir şey var, sıkıntı var. O zaman zaman bir takım işte nefes kredileri geliyor, onların peşine düşülüyor filan ama onlar tabii çok yani sanayicinin derdini çözecek bir şey de değil. Yatırım meselesi giderek daha fazla acilleşiyor. Çünkü teknolojik olarak da kendini yenileyemediğin zaman önümüzdeki dönemde şu anda sanki patinaj durumunda olsa da küçük küçük artıyormuş gibi görünen, en azından büyük kayıpların yaşanmadığı düşünülen ihracatın yarın geleceğinde ipotek altına almış oluyorsun. Nasıl yapacaksın? Mümkün değil. Yani o yatırımları mutlaka devreye sokmak gerekiyor ki her uzman ağzını açtığında işte dijitalleşme vesaire işte bunları ikiz dönüşümler bunları anlatıyor. Haksızlar mı? Gayet haklılar. Evet. Verimlilikten bahsediyor herkes. Çok doğru verimlilik filan. Ama bir yandan da işte bakıyorum geçenlerde konuşuyorduk. Big Mac endeksi. Ne bakın
1: bu ara
0: bakarsan
1: çok konuşuyoruz, evet.
0: Çok konuşuluyor çünkü hani işte vallahi Türk lirası mı değerli yani reel olarak zaten değeri arttı gene geçenler yani Temmuz olarak da TL'nin reel efektif döviz kurunda bir artış var ama onun ötesinde şimdi baktığımız zaman biz o 30 yıllık süreç içerisinde falan bakıldığında yani birkaç kere tabii ki biz Türk lirasının değerli olduğu dönemler yaşandı. İşte ama bu kadar uzun süren ve böyle bir düzeyde olmadı. Yani aradaki fark %35 civarında. Yani %35 büyük bir rakam. Hani tek başına Türkiye sanayinin sorunlarını kurla çözemeyeceğimiz sıkı para politikası haricinde de sorunlarımız olduğu sanayiciler tarafından da kabul edilen bir şey. Geçen yine Çorlu'da işte tekstil zirvesinde Çorlu Sanayi Ticaret Odası'nın bunu sanayicilerin kendisi de söylüyor. Tekstilciler de söylüyor. Başka işler yapmalıyız diyorlar. Avrupa 105 milyar dolarlık tekstil ihracatı yapıyor. Bunların önemli bir kısmı moda, bir kısmı teknik tekstil. Bu 105 milyar dolar az bir buz bir rakam değil. Evet. Sadece Airbag ile ilgili o tekstili tarafı da var Airbag'i biliyorsunuz evet. Onun ihracatı 4 milyar dolara yakın. Böyle alanlar da bulmamız lazım. Ama bir yandan bu maliyetler yani bu farklar da o kadar etkili ki biz Portekiz'in bilmem 5-6 ülkenin maalesef altında kalır vaziyetteyiz. Yani Türk lirasının değerliliği fiyat tutturma noktasında bizi giderek daha da aşağı doğru çekiyor.
1: Portekiz daha avantajlı hale gelmiş.
0: Portekiz daha avantajlı hale gelmiş birçok alanda. Macaristan keza öyle, Romanya öyle.
1: Macaristan'a Romanya'ya şaşırmadım da Portekiz'e şaşırdım mesela.
0: Evet. Mesela kalıp işlerimizin çoğu Portekiz'e kaçmış. Ve Portekiz de böyle akıllı bir politika kendince yürütüyor. Bazı daha bütün daha değerli olan şeyi diyelim daha böyle katma değeri yüksek ve know-how tarafı daha ileride olan kalıpları kendisi yapıyor. Ama bizimle neredeyse aynı fiyata diğerlerini de Çin'e yaptırıyor. Onları paçala diyor. Portekiz bizim bir sürü işimizi şu anda kendisine doğru çekiyor.
1: Kamil Hocam ne diyorsunuz bu duruma?
2: Yani bu program çerçevesinde kaçınılmaz bir konu. Yani biraz Hakan Bey'e katılıyorum. Yani Portekiz'in elbette ki bizden alacağı bir sektör kalıp olabilir farklı sektör ama bize büyük anlamda bir tehdit oluşturmaz diye düşünüyorum. Çünkü daha görece daha küçük bir ekonomi ama bazı sektörlerde tehdit olabilir. Ama tabii Doğu Avrupa'dan bu daha da güç Macaristan'da. Çünkü baktığınızda bu ülkeler yabancı sermayeyi de çekiyor. Bize gelmeyen otomotiv yatırımı Macaristan'a gidiyor. Yani ya da Çin

0: fabrikaları, Çin elektrikli otomobil üreticileri Avrupa'da otomotiv sektöründeki fabrikaların dönüşümüyle oralara yatırım yapmayı tercih ediyor. Yani biz şimdi Hakan Bey katılmamın bir nedeni de geçmişte de biz reel olarak kurda bir değerleme yaşadık. Ama bu kadar uzun değil ve artı o dönemlerin çoğunda özellikle 2003 sonrası 2002-2003-2004 döneminde ciddi boyutta reel değerlemenin önemli bir nedeni ciddi boyutta bizim sermaye çekmemizdi. Yani doğrudan yabancı yatırım 10 milyar dolar 2004, 20 milyar dolar 2005 bu şekilde artmıştı. Şimdi biz yabancı yatırım çekemiyoruz. Bizim sadece çekebildiğimiz yani tamamen swap'la gelen kısa vadeli carry trade'ler yani portfolyo yatırımları. O anlamda geçmişten farklı olarak en azından şimdi inşaat sektörü bile durma noktasına geldi. Çünkü mesela 2010'lu yıllarda en azından faizler düşüktü. Çünkü enflasyon görece kontrol altındaydı. Ve uzun vadeli ev satın alma projeleri olabiliyordu. Yani ama şimdi siz %30 enflasyonla hangi banka %20 ya da 10'la kredi verebilir? Kamu verse bile kamu bir yükün altından kalkamaz. Ancak seçim döneminde bu sübvansiyonu verebilir. Genel dönemde veremez. Yani hükümeti ekonomi politikasını taşıyan inşaat sektörü, sanayisizleşmenin en önemli nedeni işte sanayiden inşaat sektörüne doğru bir kaymanın olması. Baktığınız zaman şu anda orada da sorunlarımız var. Çünkü yüksek faiz herkesi bir ölçüde talebi tamamen tıkamış durumda. Yani o anlamda pek şu anda beklenti seçim dönemi. Ama biliyoruz o da sorunlarımıza çare olmayacak. Seçim sonrasında yeni gelen hükümet kim olursa olsun bu sorunlarla tekrar karşılaşacağız. Umarım o zaman daha akil, aklı yani bir şekilde uzun vadede Türkiye ekonomisinin büyümesini dikkate alan politika devreye girer. Çünkü son 3 yıldır bizim büyümemiz kesinlikle sanayinin yani %3 civarında büyüyoruz ama bu sanayi giderek güçsüzleşerek yani giderek sanayinin ekonomideki payı %15'lere doğru gelirken biz büyüyoruz. O anlamda uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme değil. Çünkü sanayi sektörünüzü artık yatırım yapamaz. Var olan fabrikaları başka ülkelere kaydırma aşamasına geldiği zaman siz sadece hizmet sektörüyle gidebileceğiniz fazla bir yer yok. Çünkü sanayinin ileri geri bağlantıları çok güçlü. Bu ne inşaat sektörü ne de diğer hizmet sektörleri bunu sağlayabilir. Ve biz o çünkü biz bir de şeyi yapabilsek belki tabii Avrupa'ya da Amerika gibi çok eğitimli bir iş gücümüz olsa o zaman diyelim sanayi tabii ki kaçınılmaz olarak azalacak. Ama yok öyle çok eğitimli bir iş gücümüz hizmet sektörlerinde yüksek katma değerli hizmetler üretebildiğimiz bir ekonomimiz söz konusu değil. Yani var olan sorunlarımız halihazırda yerinde yapısal bir şekilde giderek keskinleşen sorunlar olarak önümüze geliyor. Ve bir de bunun üstüne üstlük de enflasyonda gide gide %1-2'lik bir iyileşme yıllık bazda görebiliyoruz. Bu elbette ki çok iyi bir kazanım değil. Tamamen hane halkları üzerinde baskı, dar gelirli gruplarda, dar gelirli aileler ciddi sıkıntıları var. Bu sene bunu turizmde görüyoruz. Turizm sektörü hem kurun etkisi hem de alım gücünün düşmesiyle yine zorda. Yani geçmişte booking.com'u yasaklandı diye biliyorum. Şimdi onun açılması konuşuluyor mesela. Böylece en azından booking.com üzerinden belki yerli turistlere daha fazla indirimli imkanlar sağlanması gibi. Yani çelişkilerimiz çok fazla. Bu çelişkileri çözmek çok kapsamlı bir ekonomi politikası gerekiyor. Ve siyasetçilerin de uzaktan bakacağı ve bir ölçüde kendi geleceklerinden çok Türkiye'nin geleceğini düşündüğü bir perspektifle yaklaşılması gerekiyor. Ama bizde işte son 10-15 yıllık döneme baktığımızda siyaset her zaman ekonomik refahın önüne geçmiş durumda bana göre.
1: Peki. Bir virgül koyalım mı müsaadenizle? Bir reklam arasına tabii gidelim. Ki. Sonra tabii kaldığımız ki. Yerden devam ederiz. Sizi de bölmüştüm. Oradan yine devam edelim Hakan Beyciğim. Şimdi reklama gideceğim. Giderken de başlarken konuştuğumuz üzere petrol piyasası yine hareketli. Standard Charter Enerji Araştırmaları Başkanı Emily Ashford'un Bloomberg International'a yaptığı kısa bir değerlendirme var. Onu da paylaşayım.
2: Son 24 saat civarında gerilimi düşürmeye yönelik bazı geçici adımlar atıldığını

Bunu gösteren bir dizi olumlu manşetle birlikte diplomasinin ivme kazandığını görüyoruz. En azından daha karmaşık bazı konularda daha fazla müzakere yapılırken durum böyle. Ama meslektaşınızın dediği gibi kilit faktör açıkçası Hürmüz Boğazı'nın geçişlere yeniden açılması ve bu konu hala oldukça tartışmalı görünüyor. Hiçbir çözüm yok ve güvenlik durumu kırılganlığını koruyor. İran geçiş ücretlerini toplayabilirse ve gelecekteki saldırılara karşı garantiler alırsa, ABD deniz ablukasının sona erdiğini ve yaptırımların hafiflediğini görürse açmaya istekli görünüyor. ABD ve Körfez ülkeleri ise nakliye güvenliği ve bölgesel güvenlik garantilerinin yanı sıra boğazın önce açılmasını talep ediyor. Bu yüzden bir anlaşma olup olmayacağı henüz pek belli değil. Yani şu anda en azından Ağustos başından bu yana en az dirençli yol aşağı yönlü oldu. Müzakerelerdeki gerçek durum belirsizliğini korusa da bu manşetlerle keskin düzeltmelerin yaşandığı yatay bir seyir gördük. Ancak İran'ın nükleer programı gibi karmaşık konuları içeren uzun vadeli diplomatik çözüm hala uzak olsa da kısa vadeli hamlelerin aslında bazı ürün akışlarını ve kilit deniz geçiş noktalarından geçişleri teşvik edebileceğine dair hala bir umut olduğunu düşünüyorum. İran'ın bazı bölgesel vekillerinin geri çekildiğini geçici olarak görsek bile bu güvenli olacaktır ve Husilerin bugünkü açıklamaları kesinlikle bu anlatıya aykırı. Ama bence piyasa belki de sadece kısa vadeli bir basınç tahliye valfi görmeyi umuyor. Ama bence uzun vadede normalleşme hızı hala uzun zaman alacak ve ilk mutabakat zaptının ardından gördüğümüz gibi bazı iyimserlikler biraz erken olabilir.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Evet, yani biraz önce yine moralimi bozdunuz. Omuzlarım düştü. Anlaşılan o ki hayat pahalılığından bahsediyorduk biraz önce. Reklam arasında daha da bir düştü. Ya bu çamaşır makinem bozuldu. Ayıptır söylemesi.
1: Yok, niye ayıp olsun?
0: Yani böyle şeyler konuşulmaz ama bugün öğrendiklerimi sosyal medyada bile yazdım. Hiç adetim değildir. Kazanı bozulmuş. Zaten o makinaların en yegane parçası kazanmış. Evet. Haberim yok. Ondan sonra yeni makinenin 1/3 kadar tadilat parası istediler.
1: Öyle.
0: Ve öyle bir para yok yani. Yani siz hesap edin işte makineler kaç para şöyle ortalama bir tanesi. Ve yani sonraki süreçleri anlatmayacağım. Çok yorucu bir süreç yaşadım gerçekten. Makineyi seçiyorsun, alıyorsun, işte yok sigorta yaptırıyorsun, o sigortayı öbürü kabul etmiyor, bir iki diyor başka bir şey. Herkes bir şey satmaya çalışıyor sana aynı anda. Süper, yani servis elemanları bile satıcı olmuşlar öyle, yani. Satış öyle, ekipleri öyle. Büyümüş kocaman. Çok da başarılılar bu arada. Ve şey düşündüm yani bizim bugün işte enflasyondan konuşmamızın nedeni ve işlerin vasata doğru evrilmesinin yegane sebebi bizim dedim her an her şeyi hemen olsun istememiz bir ve ikincisi de tüketmeye çok teşne olmamız artık yeni dönemde. Ve sistem de bunun üzerine kurulu. Nereden buraya geldim diyeceksiniz. Hayat pahalılığından geldim, en son yaşadığım oydu. Ve gerçekten eğer enflasyonu düşüremiyorsak biz bu hayat pahalılığını da düşüremeyeceğiz. Çünkü yetmiyor yani. Önemli bir kesim var diye konuşuyorduk evet, bununla ilgili. İşte ben her cuma konuşuyorum. En düşük emekli maaşı ne olmuş? Türkiye'de emeklilerin 16 milyon emekli var. 16 milyon emeklinin %70'i kadarı diyor sevgili İsmail Sevinç. Yani en düşük emekli maaşından bir tık yukarıda bir gelir elde ediyor. Evet. Şimdi dolayısıyla ve sadece o gelirle yaşayan da çok geniş bir kitleden bahsediyoruz.
1: 29 bin lira filan evet.
0: İşte 26 yani. Değil ki 30 bin
1: çok geniş
0: lira.
1: Bir. Ya şimdi zaman zaman oluyor bizde ya sadece emekli maaşıyla geçinen mi var? Ya bir kısım beyaz yakalı için bu geçerli
0: evet,
1: olabilir.
0: Evet, bana da öyle yazanlar var bu arada.
1: Evet yani ama yani onun dışında hakikaten bu paralarla ya da bunun biraz daha ilerisinde biraz yardımlarla iki kişi işçi emeklisi ise filan böyle iki maaş emekli maaşıyla denk getirmeye çalışan ama kesinlikle mutlu olmayan, geçim sıkıntısı çeken çok geniş kesimler var. Buna da gözümüzü kapatamayız. Evet. Bu ciddi bir sorun.
0: Evet.
1: Yani vallahi böyle çok yakın zamanda da düzelecek gibi görünmüyor yani. Bunun bir herhangi bir işareti yok. Hani bu programdan vazgeçeceğiz, bol para dağıtacağız falan gibi bir takım beklentiler oluyor. Bir takım seçim ekonomisi beklentileri oluyor. Doğrusu o yönde de pek bir adım atılacağını ben zannetmiyorum. Yani.
0: Evet. Maalesef öyle. Kamil Hocam şimdi altın dediniz biraz önce. Bizim için altın da önemli. Türk insanı için özellikle. Hatta enflasyon konuştuğumuzda bu servet etkisinden de bahsediyorduk. Altın da çok kuvvetli aslında bu savaş sürecinde ciddi geri çekilmeler gördük. Şimdi bir miktar toparlanma var o tarafta ama şöyle bakıyor piyasa analistleri, ABD tahvilleriyle aslında korelasyon yapıyor. Çünkü şu anda piyasalarda en tırnak içinde doğru diyelim fiyatlamayı orası yapıyor. O da diyor ki bu enflasyonu ne Fed amiyane tabiriyle takıyor, ne Trump takıyor, kimse umurunda değil. Ve enflasyonla mücadele konusunda da şimdi yeni başkana da dahil güven yok. Dolayısıyla tahviller yükseliyor ve yükseldikçe de biz altın tarafında geri çekilme görüyoruz. Şimdi bundan sonrası için nasıl bir analiz yapmak lazım? Bizde enflasyon üzerindeki etkisini ben yadsımamak gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
2: Yani altının son günlerdeki hareketi biraz onu yansıtıyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Fed sadece başkandan ibaret değil. Yani başkan bir ölçüde performans açısından konuşmasındaki mesajlar açısından biraz kafaları karıştırdı. Yani Trump'ın istediğine daha yakın hareket etme ihtimali varmış gibi gözükse de en son toplantıda 3 üye, 12 üyeden oy kullanan 12 üyeden 3'ü artış yönünde görüş bildirdi. Yani bu sayının artma ihtimali var ve başkan azınlıkta bile kalabilir bence. Sonuçta Bu da mümkün. Çünkü her durumda baktığınızda bu insanlar Trump tarafından atanmadı ve Trump'a herhangi bir Trump'ın sözünü dinleyecekler diye bir sebep de yok. O anlamda ben hala hazırda yani Eylül'de bir artış bekleniyor elbette. Yani giderek azalan bir politika faizi artışı ihtimal olarak azalsa da piyasalar tarafından. Ama tamamen artış olmayacak diye bakmamız lazım. Yani buradaki konu altının son 6 hafta yani yılbaşından sonra ve özellikle savaştan itibaren altındaki düşüş biliyorsunuz 6500'lerin yani TL'de bazda baktığımızda gram altın 6500'lerin üstündeydi zaten. Sonra düşüşe geçti. Bunun en önemli nedeni de bana göre savaşın petrol fiyatları üzerinden enflasyonu körüklemesiyle Fed'in faizleri arttıracağı bunun etkisi önem kazanıyordu. Ama şimdi Powell'dan sonra, Powell o anlamda biraz şahindi. Powell'dan sonra Walsh'un bu yaklaşımı biraz kafaları karıştırdığı için altında büyük yükseliş var. Ama diyelim belki bu böyle bir arada bir iniş çıkışlar devam edebilir. Ama Fed üyelerinin vereceği tepki Walsh'u aşabilir diye düşünüyorum. O anlamda belki bir değil iki artış da olabilir. Çünkü ne kadar enflasyona, petrol fiyatlarındaki artışın Amerikan enflasyonuna ne kadar katkıda bulunduğunu, ne kadar yukarı doğru gittiğine bağlı. Halihazırda 3,5'lar, 3,4 civarında olan enflasyon aşağı doğru gelmiyor. Yani artışa bir ihtiyaç var gibi gözüküyor. Yani ben tabii altın piyasalarının bir uzmanı değilim ama burada bir altını bir varlık olarak ele aldığımızda sizin de söylediğiniz gibi Amerikan tahvillerine alternatif olarak bir güvenli liman olarak baktığımızda Fed'in herhangi bir şekilde yalpalaması, politika konusunda kafa karışıklığına yol açması altını mutlaka daha da değerlenmesine yol açacaktır. Yani o anlamda ben Fed içinde de tartışmalar olabileceğini düşünüyorum. Yani Walsh'un bu yaklaşımı son en azından biz 15 yıldır gördüğümüz teknik anlamda çok kapasitesi yüksek olan ve mesajları doğru veren Fed için hiç alışılmış bir şey değil. İçeride Walsh'a karşı eleştiriler yükselecektir diye düşünüyorum.
0: %4,44'lük bir yukarı yönlü hareket var altında. Hatta orada bayağı bir konuşulan eşik vardı 4250 evet. dolar. Onun da üzerine çıktık ve zaten aslında böyle 4000'in altına da inmiyordu altın baktığımız zaman. Hani bayağı bir kaybetti ama bir yerde de durmuştu. Bu ABD tahvilleri konusunun bugün sevgili Ali Ağalı buradaydı. Devam edeceğini söylüyor önümüzdeki yıl ve sonrasında. Yani oradaki yükselişin geçici olmadığını ifade ediyor. Yani o zaman enflasyonun da düşmeyeceğini ve bu volatilitenin devam edeceğini öngörüyor diye düşünüyorum.
1: Şöyle bir şey yapalım. Bir aslında iş Japonya'ya kadar da uzanıyor bir yanıyla.
0: Evet, hocam da belki şey evet. kalmadı.
1: Ama bence vurgulaması çok iyi olur. Ben çok kısa tutayım. Şimdi Japon yeni ile ilgili bu hikayeler ortaya çıkınca ve Japonya'nın elinde de çok büyük miktarda Amerikan tahvili olunca birdenbire faizler meselesinden dolayı hemen Japonlar demeye başladı ki ben niye şey edeyim, ben tutarım Amerikan tahvili filan yerine kendi tahvillerimi alırım, faizime yatırırım vesaire filan. Amerika telaşa kapıldı ve orada fiyatlar yukarıya doğru çıkmaya başladı. Özellikle 30 yıllıklar çok ilginç. Evet. Yani 5'in üzerinde. Şimdi tam rakamı bilmiyorum ama 5'in epey üzerinde.
0: 5.28'leri gördük geçen hafta. Bu hafta başı düştü.
1: Ama yani sonuçta şu demek yani 30 yıl ben enflasyon bekliyorum. Bu da 5 civarında olacak demek. Bu yani 4.75 olsa ne olur? Büyük bir rakam bunlar. Yani etkileyici ister istemez altın fiyatlarında da bir hareket yapar. Altın fiyatları çok yükselir, aşağı iner, bir yeterince zıplayamayabilir. Onları şu andan kestirmek çok zor. Evet. Ama yani işin uzmanlarının bile, ben uzmanım diyenlerin de zaten bu kestirimlerde çok da bulunabildiklerini görüyoruz.

0: görmüyoruz. Orada yani biraz hayatı yakından izlemek lazım. Ama merkez bankaları da altın almaya devam ediyor. Ve Çin de bu kendi SWIFT sistemini diyelim tırnak içinde Amerika'nın bu stable yani şey coinlerle birlikte bu işi yapmanın karşısında altına dayalı bir şekilde yapmak istemesi orada her zaman altına bir alan açıyor gibi görünüyor. Bize gelirsek bizde de bu hareket yani bizim Merkez Bankası'nın da uyguladığı sıkı para politikası, biraz yatırım iştahının kaçması, kredilerdeki kısıtlar hepsi bir araya geldi. Likitte falan bir ciddi bir nakit problemi yaratmış vaziyette. Kapalı Çarşı'da geçenlerde konuştuk. Kulakları çınlasın Mehmet Ali Yıldırım Türk dedi ki biz kendi aramızda şöyle konuşuyoruz. Türk lirası tatile çıktı. Piyasada para yok. Yani getiren işte 20 gram 30 gram getiriyor satıyor. 20 gram 30 gram alıyor gidiyor. Yani böyle bir ticaret var. Artık ben araç alayım, otomobil alayım vesaire diye altın bozduran kimseye pek rastlamıyorsun. Biraz da belki biraz yükselir diye beklentiler var. De var. Belki onun da etkisi. Konut için altın bozdurma işi de biraz geride kaldı dedi. Dövizde hareket yok dedi. Gerçekten bakıyorum 7 aylık enflasyon 19,9 20 sepet kur artışı 7 aylık 8,8 hadi diyelim ki 9. Yani zaten döviz tarafında da fazla şey yok. Türk lirası da ortadan kaybolunca iyice orada bir şey piyasada nakit sıkışıklığı var. Evet. Likitte sıkışıklığı var. Bir şey uzman diyordu ki az konuşacağım dedim ama gene çok
1: olsun.
0: Fakat söylediği çok ilgimi çekti. Dedi ki ya eskiden hiç olmazsa bir böyle boruyla falan nefesleniyorduk dedi. He. Şimdi artık suyun altında pipetle nefes almaya çalışıyoruz dedi.
1: Susuz ya.
0: Susuz evet öyle bir sıkıntı
1: gerçekten
0: var.
1: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum süremizin sonuna geldik. Kamil hocam.
2: Ben konuştuğum Japonya üzerine konuşmak isterdim.
1: Sizi konuşturamadım çok özür diliyorum. Bir dahaki hafta inşallah bir söz dakika. Veriyorum.
0: Vallahi borcum hocam yani benim kabahatim.
2: Japonya sadece Amerika değil Japonya tahvil piyasalarının da giderek sorunlar yaratmaya devam edeceğini onu takip etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam haftaya daha detaylı inşallah konuşuruz. Çok sağ olun Hakan Beyciğim. Kamil hocam teşekkür ediyorum. Bitirirken Sideline, özür diliyorum okuyamıyorum bu şirketin adını, Orta Doğu ve Afrika baş analisti Megan Sutcliffe'in ABD ve İran arasındaki olası bir anlaşmaya ilişkin değerlendirmesi var. Piyasaya doğru da yorumluyor. Onunla tamamlayalım. Güzel bir kısa röportaj arkadaşlarım derlemişler. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Bölgeden gelen son haberlerle başlayalım. Programın başında veya hemen öncesinde Başkan Trump'ı dinliyorduk. Piste konuşurken 48 saat içinde bir anlaşma olabileceğini söylüyordu. Ancak bu durum Hürmüz Boğazı'na özel. Bu yaklaşık bir ay kadar önce konuştuğumuz mutabakat zaptı değil. Yani soru aslında çok basit. Bundan sonra ne olacak?
4: İran'la müzakerelerin ilerlemesine ilişkin çok sayıda ABD'li yetkiliden gördüğümüz tazelenen iyimserlik ve tabii ki ABD, İran, Umman, bölgesel taraflar ve Hürmüz Boğazı arasındaki daha geniş dinamikler göz önüne alındığında şu anda herkesin sorduğu soru kesinlikle bu. Önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen göreceğimiz şey Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yeniden başlatmak ve koordine etmek için bir tür uzlaşma müzakere etmek üzere İran ve Umman arasında geçen hafta gerçekleşen temasların devam etmesi olacak ve eğer bu şartlar Amerika Birleşik Devletleri için kabul edilebilirse Başkan Trump ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimlerden ABD'nin istekli olduğunu belirten daha fazla açıklama gelecektir. Böyle bir anlaşmayı desteklemeye.
3: Ve Megan bunun ölçülmesinin gerçekten zor olduğunu biliyorum çünkü son 6 ay içinde defalarca bu noktaya geldik. Ancak olayların şu anki durumu ve bildirilenler ışığında Hürmüz Anlaşması'yla başlayan gerçek bir gerilimi düşürme süreci mi göreceğiz? Yoksa bu sadece işleri yeniden hareketlendirmek için taktiksel bir duraklama mı?
4: Şu an için durum nispeten belirsizliğini koruyor ve bu durumla ilk kez karşılaşmadığımız konusunda kesinlikle haklısınız. ABD'nin İran'ı hedef alan büyük hava saldırıları düzenlemekle tehdit edip ardından müzakerelerde büyük bir atılım olduğunu iddia etmesi bu çatışma sürecinde defalarca gördüğümüz bir model. Bu yüzden bunun mutlaka yakın bir ilerleme veya atılımın garantisi olduğunu söyleyemem. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki dinamiklere ilişkin iyimser açıklamaları, İran ve Umman arasındaki ikili dosyadaki ilerleme ve bu anlaşmanın bu su yolunun yeniden açılması için tam olarak ne anlama gelebileceğine dair daha geniş piyasa güveninin birleşimi temkinli bir iyimserlik kaynağıdır ve bu anlaşma mutlaka garanti olmasa bile bir anlaşma üretmeye son birkaç haftadır olduğumuzdan daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim.
3: Megan, biz de bildirdik. Bloomberg'de İran'ın oradaki güç kademelerindeki bazı anlaşmazlıklara rağmen kapalı kapılar ardında Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yardım etmesi fikrine sıcak bakmaya başladığını bildirdi. Sizce genel olarak İran'ın tutumu şu sıralar yumuşuyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki durumu göz önüne alındığında biraz geri adım atmak için bir teşvikleri var mı?
4: Şu an için İran'ın tutumunun nispeten tutarlı olduğunu söyleyebilirim. Hem yurt içinde hem de uluslararası alanda savunduğu belirli ilkeler üzerinde müzakere etmeye pek yanaşmıyor. Hürmüz Boğazı söz konusu olduğunda İran su yolunun kontrolünü ve buradan geçmeye çalışan gemilerden çeşitli ücretler toplama yetkisini pazarlık konusu edilemez gördüğünü çok net bir şekilde belirtti. Ancak bu ilkenin uluslararası taraflarca kabul edilmesi şartıyla anlaşmanın tam olarak neye benzeyeceği ve mayın temizleme faaliyetleri için Avrupa deniz varlıklarının konuşlandırılması gibi bu anlaşmanın ön hazırlıkları konusunda müzakere etmeye hazır. Dolayısıyla bugün Bloomberg'den gelen bu haberin İran'ın tutumunda genel bir yumuşamanın göstergesi olduğunu söyleyemem. Ancak bu İranlı yetkililerin çeşitli uluslararası taraflarla hala temas kurmaya istekli olduğunu ve bir dereceye kadar pragmatizm sergilediğini gösteriyor. Bu durum hizmet ücretlerinin ödenmesi ve tabii ki İran'ın izni olmadan su yolundan geçen gemilere yönelik saldırı tehdidi gibi temel konularda büyük tavizler verileceği anlamına gelmese bile.
3: Peki bundan bahsetmişken, su yollarına yapılan saldırılardan bahsetmişken, Yemenli Husiler ile Suudi Arabistan arasında yaşanan paralel saldırganlığı da görüyoruz. Orada diplomasiye dönmek için bazı çabalar olduğunu da bildirmiştik. Kızıldeniz sizi endişelendiren başka bir şey mi? Çünkü Hürmüz Boğazı muhtemelen son 6 aydır bu durumdaydı. Ancak Suudi Arabistan'ın başvurduğu Kızıldeniz'de bu yenilenmiş veya taze riski görüyoruz. Bunun şu anda farkında olmadığımız daha büyük sonuçları olabileceğini düşünüyor musunuz?
4: Kesinlikle. Bu bölge için ve özellikle Suudi Arabistan için büyük bir endişe kaynağı. Elbette 20 Temmuz'da Suudi limanlarına uygulanan Husi ablukası Riyad için büyük bir endişe kaynağı. Çünkü bu Suudi Arabistan'ın bu çatışma boyunca güvendiği can damarını, yani Kızıldeniz'deki ihracat tesislerini fiilen kesiyor. Suudi Arabistan bu sayede petrol gibi temel emtiaların ihracatını sürdürebildiği gibi hem kendi iç ihtiyaçları hem de Orta Doğu'daki diğer devletler adına daha geniş kapsamlı ithalat ihracat faaliyetlerinde bulunabildi. Dolayısıyla Husilerin bu ekonomik can damarı üzerindeki baskısının arttığını görmemiz büyük bir endişe kaynağıdır. Ancak Umman'ın arabuluculuğuyla Riyad ve Sana arasında temasın yeniden kurulmasında en azından bir miktar ilerleme kaydedildiğine dair kanıtlar artıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu temasın devam ettiğini ve Yemen merkezli Husilerin 2022'yi tam olarak uygulaması için Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı artırma çabalarını görmemiz muhtemel. Yemen'de siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler yol haritası. Bu oldukça zorlu bir süreç olacak. Ancak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla birlikte düşünülürse Riyad üzerindeki baskıyı ve dolayısıyla uluslararası piyasalardaki baskıyı hafifletecektir.

Bloomberg HT yayınına katılan Citi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Louis Costa, sene sonuna doğru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi için alanı olabileceğini söyledi. Costa, önümüzdeki birkaç ayda Türk lirasını beğenmeye devam edeceklerini ifade etti. ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da 44 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 65 bin olması yönündeydi. Haziran ayı için açıklanan istihdam artışı da 98 binden 95 bine revize edildi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını, ortak bildirinin ise son aşamada olduğunu açıkladı. Euro bölgesinde Haziran'da 50 olan Bileşik PMI, Temmuz'da 52'ye yükseldi. Böylece Euro bölgesinde Bileşik PMI son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü. Veriler bölgede Temmuz ayında enflasyonun hız kesmesiyle üretim ve yeni siparişlerin arttığını ortaya koydu. ING FX stratejisti Chris Turner, Fed politikasına ilişkin belirsizlik ve ABD'deki güçlü makroekonomik verilerin doları desteklemeye devam ettiğini belirtti. Chris Turner, dolar endeksi 100 civarında işlem görmeye devam ediyor. Bu durum muhtemelen Fed'in 16 Eylül'de yine de faiz artışı yapabileceğine dair süre gelen endişelerden kaynaklanıyor.

0: Evet, küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarıyla başladık. Şimdi gelin bugün fiyatlamalar piyasalarda nasıl şekillenmiş ve şekillenmekte hep birlikte görelim. Önce Borsa İstanbul'la başlıyoruz. %0,11'lik bir primle günü tamamladı BIST 100 endeksi. 13.703 seviyesinden geçiyordu işlemler kapanış itibariyle. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL'de yine aynı şekilde yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar karşısında %0,20 primli, paritede işlemler 1.15.54 seviyesinden geçiyor. Avrupa borsalarında karışık bir seyir vardı bugün. Londra FTSE 100 endeksinde %0,08, Paris CAC'da %0,03 kadar yatay pozitif seyir gördük kapanış itibariyle. Diğer yandan Frankfurt DAX'ta ve İtalya FTSE MIB'de kayıplar vardı. DAX günü %0,29 kayıpla, FTSE MIB tarafı, İtalya FTSE MIB tarafı da %0,17 kayıpla tamamladı. ABD borsalarına dönüp baktığımızda orada da primli bir seyir görüyoruz. Nasdaq tarafı yatay negatifte. Onun dışında Dow Jones'a baktığımızda %0,73 kadar prim var. S&P 500'de de an itibariyle yatay pozitif bir seyir görüyoruz. Evet, tahvil getirilerine baktığımızda uzun tarafta yön yukarıda, 4.61'den geçiyor işlemler 10 yıllıklarda. 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde ise geri çekilme var. 5 yıllıklarda 4.32, 2 yıllıkta %4,17 seviyesini görüyoruz. Emtia tarafına baktığımızda özellikle altındaki yükseliş dikkat çekici. %4,48'lik yukarı yönlü bir hareket var şu anda. Ons altında $4,261.15'ten geçiyor işlemler. Gram altına baktığımızda 6.513 lira 13 kuruş seviyesini görüyoruz. Orada da yine %4,52'lik bir yukarı yönlü hareket var. Bitcoin'de %0,80'lik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Orada da 64.814 işlemlerin geçtiği seviye. Petrolde hala 80 doların altındayız ama geri çekilme an itibariyle sınırlı. Brent'te %0,04 kadar bir geri çekilme var. $79.33'ten geçiyor işlemler. Amerikan tipi ham petrolde de %0,70 kadar bir geri çekilme var. Orada da $75.25 seviyesini görmekteyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi hemen dönelim Avrupa'ya. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Avrupa endekslerinde perşembe günü yatağa yakın bir seyir hakimdi. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman yeniden 80 dolar seviyesinin altına sarktığını gördük. Brent petrolün varilinin, aynı zamanda bilançolar takipteydi. Novo Nordisk'in zayıflama hapının satışların beklentilerinin altında kalmasıyla hisseleri dün düşüşte tamamladı. Diğer tarafta HSBC'nin sunduğu hisse geri alım programının, 1 milyar dolarlık programının yatırımcıların beklentilerini karşılamamasıyla hisseleri baskı altındaydı. Bu da bankacılık sektörü üzerinde baskı yarattı. Sektörel bazda baktığımız zaman madencilik sektörü öne çıkmaya devam etti ve %2'nin üzerinde primliydi madencilik sektörü. Diğer tarafta verilere bakacak olursak Euro bölgesinden Birleşik PMI verisini takip ettik. Birleşik PMI Temmuz ayında son 8 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Bu toparlanma hizmetler PMI öncülüğünde gerçekleşti. Çünkü hizmetler PMI'ye baktığımız zaman 51,7 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Burada enflasyonda soğumanın yaşandığı bir yıldı Temmuz ayı. Üretim ve yeni siparişlerde ise geçtiğimiz yıl Kasım ayından bu yana en büyük artış yaşandı.
0: Evet, Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve hemen araştırma masasına dönüyoruz. Sırada Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notları var.
2: Herkesin yanıtını aradığı sorulardan bir tanesi, belki kısa vadede elimizdeki ajanda olarak akılacak olursa, acaba ara seçimlerde Trump güçlenir mi yoksa çok ciddi güç mü kaybeder? Ama bunu böyle metrik olarak önümüzdeki bir ajanda açısından değil de bilhassa ilk Trump döneminin ve Brexit'in gerçekleştiği 2016'dan itibaren baz alacak olursak da dünya siyasetinde

0: liderler ülkelerine seçildikten sonra genel olarak otoriter liderler ve sağ popülistlerin bir miktar daha ön planda olduğu bu süreç savaşı getirdi. Öyle ya da böyle bu yükselişin olduğu dönemde özellikle savaşı konuşmaya başladık. Bununla beraber de savaşın sadece belki burada sorumlu olarak tutulmasının da ötesinde dünya ekonomilerinin özellikle çalışan kesimler için çok açıkçası salgın sonrasında bir işler duruma geçemeyişi söz konusu. Yani birçok konuda tıkanıklık olduğunu konuşur vaziyetteydik. Tüm bunları konuşurken de belki ilk kitapları 2000'ler, 2010'larda bizim dikkatimize açıkçası sunulan ama bu dönemde daha çok konuşmaya başladığımız hatta kurumsal iktisat çerçevesinde şu anda biraz eleştirilen Daron Acemoğlu'nun yeni bir eseri söz konusu. Bilhassa liberal demokrasiye ne oldu sorusunu içermesi açısından. Küresel piyasalar notunda belirtmemizin sebebi de şu, özellikle burada savaş halinin bir türlü ortadan kalkmaması ekonomik tıkanıklıkla beraber göz önüne alındığında bunun yükünü sırtlayan toplumlar oluyor. Ve önceki sistemde de aslında zarar gören yine toplumlardı. Buradan çıkış var mı sorusuna yanıt arıyor Daron Acemoğlu. Burada liberal demokrasilere de aslında ciddi eleştiriler getiriyor önceki deneyimlerden hareketle. Ve bu noktada da şunu belki Bloomberg HT'yi o dönem de izleyenler ki ben de kanalın çalışanı değildim o dönem ama Bloomberg Ajansı'nın bir 2016 yılı dünya haritası vardı. Kabaca dünyanın %70'i popülist liderler tarafından yönetiliyor şekli. Tabii Çin burada çok ciddi bir ağırlık oluşturuyor. Çin gibi bir ülkenin açıkçası yolunda çok büyük değişiklikler olmayacak. Ama piyasalar, ekonomiler bu tıkanıklığı aşmak adına Daron Acemoğlu da kitabında diyor ki özetle sadece burada siyasal sistem değişikliği ya da shift değişikliği değil, refahın yayılması ve sınıflı yapıda özellikle sırtlayanların bu noktada daha da özellikle teknolojik gelişmelerle altta ezilmemesi gerekir diyor. Bu noktalarla bu yılın ortasını geride bırakıyoruz. Senenin sonuna doğru da seçimleri izleyeceğiz. Bakalım Daron Acemoğlu'nun sorduğu sorular sandıkta nasıl yanıt bulacak özellikle ABD seçimlerinde.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Yine bizi düşündüren bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Gerçekten işin bu boyutlarını da tartışmak, konuşmak son derece önemli. Biz piyasalara bakacağız her akşam olduğu gibi. Sevgili Özlem Derici Şengül ve Mete Yüksel'le beraberiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi altından başlayacağım bu akşam çünkü bence piyasalardaki hareketi güzel özetliyor. Daha doğrusu fiyatlamayı oradaki hareket. Siz ne dersiniz? Mete senden başlayalım. 4.250 dolar seviyesinin üzerini gördü. 4.260'larda şu anda %5'e yakın bir primi var altının. Neyi fiyatlıyor acaba?
2: Son 1,5 aydır yataya bağlamıştık. 4000 dolarlar seviyesinde gidiyorduk. Bir anda bugün %4,5 yukarıya attı kendisini. Vallahi düşeni kırdı diye baktığımız mevzu vardı bizim teknikte. Ya yani öylesine momentumlu bir hareket ki bu sanki daha yukarı seviyelerin kapısı açılmış gibi. Sanki böyle günler içinde 4500 dolara doğru ilerleyecek gibi bir hareket bu aslında. Ben hani pek çok şey üst üste geldi ama en son momentumu birazcık daha arttıran mevzu bu ADP tarafı gibi görünüyor sanki. Yani ADP'nin 44 bin gelmesi beklentiden çok ciddi şekilde aşağıda gelmesi ve işte bu Temmuz ADP'si yani istihdam verisiydi özel sektörün bir önceki ayında 3 bin kişi daha aşağı revize olması o tarafta bir sorun var diyor bize. Yani o tarafta bir sorun varsa o zaman faizin arttırılmaması lazım. Çünkü Fed'in iki tane görevi var. Bir tanesi enflasyonu indirmek, diğeri de azami istihdam değil mi? Yani ondan dolayı da Eylül'de bir faiz arttırım ihtimali anında böyle %55'lere falan geldi. Yani neredeyse artık ortadan kalkma çizgisine yapışmış durumda. Yani dün 60'lar civarındaydı. Geçen hafta programda stüdyoda konuşurken 65'lerdeydi. Şimdi faiz arttırma ihtimali azaldıkça o zaman altının rakibi de zayıflıyor hale geliyor. O zaman da altına teveccüh artıyor. Ben buna yoruyorum. Bir de tabii yani 1,5 aydır o şekilde gitmesi düşemeyen herhangi bir varlığın fiyatı yükselir. Yani bu düşmesi için koşullar olgunlaşmış olmasına rağmen dirençli bir şekilde takılı kaldıysa, en ufak bir onu pozitif etkileyecek bir haberde çok agresif tepki veriyor. O tarafta shortları da patlatıyor tabii. Yani bugün birazcık shortları patlattı. Yani short covering olduğundan dolayı almak suretinde açık pozisyonu kapatanlar da bu %4,5'u desteklediler. Yarım bir miktar daha bunun da devamı gelebilir. Yani birazcık nefesini tutmuş olan shortçular bu hareketin devamını gördü ki onlar da kol kesmeye gelebilirler. Bu yani tehlikeli hareketlerdir eminim. Yani Biop'ta da açık pozisyon tutanlar vardı. Bizim Biop kontratı olarak da hem Türk lirası olarak altın, hem işte XAU USD olarak ons altının kontratı var. O taraflarda da bir miktar acılar çekilmiştir diye tahmin ediyorum. Ve de paralar da kazanılmıştır diye tahmin ediyorum.
1: Peki. Özlem, sen nasıl yorumluyorsun? Şimdi tabii son sana soruyu sorarken şunu da belki konuşabiliriz. Özellikle petrol fiyatlarındaki bu sert geri çekilme, sonra bir miktar ABD tahvil getirilerinde de bir aşağı yönlü hareket oldu. Ama şimdi ben yayına girerken 10 yıllıklarda yönün yeniden yukarıya döndüğünü gördüm ABD tarafında. 4.61-62'ye doğru bir yerden geçiyor orada işlemler. Bir süredir sanki o uzun tarafla altın arasında bir ters korelasyon vardı. Yani daha doğrusu altın tahvil getirilerinde bir geri çekilme olduğunda altın sanki kendini koruyordu. Ama şimdi sanki o korelasyonun uzağında mı? Sen nasıl yorumluyorsun bugünkü bu sert hareketi altın tarafında?
3: Yani ben o korelasyonun halen korunduğunu düşünüyorum ama hani bir günlük hareketle muhtemelen bozulmuş olmayacak. Ama biz biliyorsunuz yani savaşın ilk haftalarından itibaren burada şeyi gördük, yani normalleşmeye yakınlaşırken farklı fiyatlamalar, uzaklaşırken farklı fiyatlamalar gördük. Son dönemdeki hareket bir kere, yani Mete'ye çok katılıyorum, birikmiş bir şey var, durağanlık vardı. Dolayısıyla teknik faktörler muhakkak ki devrededir ama temel tarafta da en son ateşkes anlaşmasına uzaklaşılınca genelde beklenti şuydu, yani yeniden bir barışa yaklaşılsa dahi çok da inanılmayacak, fiyatlanmayabilir gibi bir ciddi bir hayal kırıklığı olmuştu, öyle söyleyelim. Ateşkesin bozulması diyelim. Ama şimdi son birkaç gündür, ilk başta birkaç gün önce Trump söyledi yeniden anlaşma yaklaşıldı ama yani pek de kimse inanmadı, ama sonradan İran tarafından da açıklamalar yapılması ve hakikaten yeniden bir müzakere zemininin oluşacağına dair beklentiler, gelişmeler sanki normalleşmeyi beraberinde getiriyor gibi. Normal nedir diyecek olursanız da bizim normalimiz, bu savaş dönemindeki normalimiz neydi? Risk petrol fiyatı tarafında fiyatlanıyor, tahvil faizleri tarafında fiyatlanıyor. Ama nakit ihtiyacı işte merkez bankalarının zamanında biriktirdikleri altınlar aracılığıyla gerçekleşiyordu. Ve buradan uzaklaşıldığında, savaş halinden uzaklaşıldığında işte altın yeniden değer kazanıyordu. Böyle bir birikmişliğin üzerine biraz daha ciddiye alınan bir ateşkes veya hani müzakere başlangıcı haberleri birleşince altını çok hızlı bir şekilde normalleştirdi diyelim, yeniden hani yukarı yönlü hareketine geri döndü diyebiliriz. Burada dediğim gibi yani tahvillerle şeyi bence devam ediyor, yani hangisi güvenli liman, orada bir kapışma vardı. Ve o kapışma muhtemelen yine devam ediyor olacak ama münferit, hani tabii ki de şeyler olabilir, ihlal diyeyim buna, olabilir. Altının da bence volatilitesi önümüzdeki dönemde yine yüksek olacak. Çünkü her ne kadar müzakere zemini oluşuyor gibi desek de biliyorsunuz çok gelgit oluyor bu süreç içerisinde. Yeniden işte ateş, çatışmalar söz konusu olabiliyor. Ve bu da hemen fiyatlanıyor olacak. Onun için volatilite bitmedi bence ama zannediyorum o hani ayı piyasası dediğimiz alandan teknik manada biraz uzaklaştı diyebiliriz altın için.
1: Şimdi ADP'ye işaret ettin Mete. Asıl bu hafta Cuma günü tarım dışı istihdam var. Piyasa o verinin de iyi veya kötü gelmesinden etkilenecektir diye düşünüyorum. Bugün bu kadarlık hareketin arkasında sadece ADP varsa tarım dışı da benzer bir tablo çizerse acaba hikaye nereye evrilebilir? Ne dersin?
2: Yani bir önceki ay ADP'de 95 binken şimdi 44 bin.

geliyor. Yarıdan daha aşağıda bir seviyeye geliyor. Ama yani toplam tarım dışı istihdam verisi ki içinde kamunun da istihdamını içeriyor. Orada 57 binden 88 bine yükselmesi bekleniyor. Yani yön olarak da bambaşka yerlerde, yani aradaki marj olarak da bambaşka yerlerde çok agresif bir yükseliş bekleniyor. Şimdi ADP hiçbir zaman anlamlı bir şekilde yol

0: bizim saatimizde her yerde gelebilir ama o da bu şekilde geldiği takdirde bence %50'nin altına gelecektir Eylül'de bir faiz artırımı yapma ihtimali.
1: Sen ne diyorsun Özlem? Bu faiz artışları bu yıl gerekli olsa bile sanki olmayacak gibi bir hava da esti. Özellikle geçen haftaki toplantının ardından piyasadaki fiyatlamaları da hep birlikte burada gördük. Ama hala olasılıklar var ve özellikle verilerle birlikte olasılıkların iyiden iyiye geri çekildiğini görebiliriz diyor Mete. Sen ne diyorsun?
2: Evet, veriye tabii çok duyarlı hale geldi bu FOMC'deki beklentileri değiştiren diyelim yaklaşımdan sonra. Veri hassasiyeti çok yüksek oldu piyasanın. Burada da aslında ABD verilerine baktığımızda işte hani PMI verileri falan da geldi. Böyle zayıflayan, çok zayıf bir ekonomiye işaret etmese de anladık ki hani Fed Başkanı çok arttırım şeyi değil, çok böyle hızlıca arttırma niyetlisi değil. İyice deveriyle teyit edilmesi lazım. İşte bütün ayıklamalara rağmen enflasyonist sinyallerini alınıyor olması lazım. O noktada olmayan, yani artırım noktası olmayan bir Fed Başkanı'nın üzerine bir de veri aksi yönde gelirse beklentiler hemen aşağı yönlü dönecektir. Ben birkaç tane daha teyite ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle enflasyon verisi bence çok çok önemli olacak. Çünkü yeniden çatışmalar canlandı. Yeniden işte petrol fiyatları yükseldi. Bunun yansımalarını göreceğiz enflasyon verisinde. O yüzden de bugün bu haftaki tarım dışı istihdam verisi çok önemli olmakla birlikte çok ciddi bir çöküşe işaret etmiyorsa istihdam piyasasında bence geçici bir beklenti değişikliğine neden olacaktır. Asıl beklentilerin oturması aşağı veya yukarı yönde enflasyon verisiyle gerçekleşecektir.
1: Peki, şimdi buradan biraz dönelim içeriye. Biz de enflasyon verisini aldık bu hafta. Verinin ardından tabii önümüzdeki dönem ne getirecek konusunu konuşuyoruz. Şimdi bir kere Özlem, kaldığın yerden sen devam et istersen. Gelen veri bir miktar beklentilerin altındaydı bizde içeride. Ve sonrasında da özellikle uluslararası kurumların yaptığı açıklamalara baktığımız zaman faiz indirimleri konusunda öyle çok da Merkez Bankamızın elini rahat bulmadıkları görülüyor. Bazıları var ki yılın sonuna doğru bir faiz indirimi ihtimalinin altını çiziyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun hem gelen veriyi hem de sana göre Merkez Bankası'nın yol haritası ne olacak bundan sonraki dönemde?
2: Benim beklentim doğrultusuna geldi. 1,8 bekliyordum ben bu ay için. Dolayısıyla hani tahminlerimi değiştirecek herhangi bir gerçekleşme olmadı. Yıl sonu tahmininden bahsediyorum. %28 şu anda o şekilde devam ediyor. Ve önümüzdeki dönemin hani tahmin patikasına baktığım zaman, benim oluşturduğum yani projeksiyonuma baktığımız zaman bir ay daha %30'un üzerinde kalacakmışız gibi görünüyor. Eğer gıda çok büyük bir sürpriz yapmazsa Eylül itibariyle de %30'un altına iniyoruz. Dolayısıyla ben aslında yılın son çeyreğine daha odaklanıyordum. Merkez Bankası her halükarda yılın son çeyreğinde, ya savaş devam etse de bir indirim gerçekleştirir. Gelecek senenin beklentileri daha fazla fiyatlanmaya başlayacak ve düşüş yönünde olacak. %25'in altında enflasyon beklentileri daha çok dillendirilmeye başlayacak ve buna dayanarak da Merkez Bankası faiz indirimleri başlar son çeyrekte diyordum ama Eylül beklentisi eğer çok olumlu yönde gelişirse, gelişmeler yani işte tarım fiyatları, sebze meyve fiyatları, motorine işte gelecek zamlar vesaire. Eylül'deki toplantıda bir indirim gerçekleştirirse ben şaşırmam ama politika faizi olmayacaktır muhtemelen. Haftalık repo ihalelerinin açılması şeklinde ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini kademeli bir şekilde düşürmek şeklinde olacaktır. Sonraki toplantı Ekim ve Aralık'ta da iki tane toplantısı var. Eğer savaş halinin işte biraz sönümlendiği, ateşkes ortamının oluşturduğu bir konjonktürde girersek veya yaşarsak son çeyreği, muhtemelen Ekim ve Aralık aylarında da politika faizinde düşüş görebiliriz. Ben şimdilik %34 olarak tutuyorum yıl sonu politika faizi beklentimi. Ama burada dediğim gibi ilk önce direkt faiz indirimi yerine, politika faiz indirimi yerine haftalık repo ihalelerinin açılmasıyla başlanacaktır diye tahmin ediyorum. Bu da Eylül'de gelirse...

0: şaşırma.
1: Sen de bekler misin Mete? Eylül'de gelirse o zaman borsa için de Eylül'de daha iyi konuşabilir miyiz acaba?
2: Yani ama yani öylesine bir yazda tura ki bu. Şimdi petrol fiyatı tekrar yükselirse bunu konuşamaz hale geliriz. Eğer
1: Değil
2: ki
1: mi?
2: 70 doların altına petrol sarkarsa ve hani barış ortamına girersek evet yani gelebilir. Gelmeden önce de yani şu olacak da bir haftalık repodan ince ince oradan kullandırmaya başlayacak. En nihayetinde komple haftalık repodan kullandıracak. Hani o da yetmeyecek ya yani bu da gereksizce yüksek oldu denecek de 37 aşağı revize olacak. Yani bunun sanki bana biraz daha zamanı var gibi geliyor. Kaldı ki yani bugüne kadar ya 70 doları gördük petrolde ama kalıcı olmadı. Kalıcılığına da emin olmak lazım. Çünkü o hareketi yaparsın ondan sonra da öyle ters bir noktada kalırsın ki ihtiyacın olduğu zaman faizi arttırman gerektiği zaman kullanabileceğin o koridorun üst sınırı seni kesmeyecek bir seviyeye geliyor. O zaman işte geçtik kitle penceresi vesaire farklı metodlara gidersin. Yani bütün bunların yaşanmaması için ince emin olunması gerekiyor. Önce yani süper heyecanlanmıyorum. Yani olabilir ihtimali var.
1: Peki arkadaşlar bir virgül koyalım, kısa bir mola verelim. Hem reklamımız var hem de AG Capital piyasa stratejisti Casey Sprakin Bloomberg International'a verdiği değerlendirmeler var. Yapay zeka, sermaye harcamaları ve jeopolitik gelişmelerin öncülüğünde öne çıkan piyasa hareketleri hakkında konuşuyor. İzleyelim arkasından reklamları, sonra dönelim gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
3: Tüm bu piyasa hareketlerini kapsayan yayınladığınız bir konuyla başlamak istiyorum. Piyasaların Amerikan getiri eğrisinin uzun ucunda olup bitenleri hafife alıyor olabileceğini söylüyorsunuz. Neden böyle?
4: Günaydın ve %100 katılıyorum. Şu noktada piyasalar yapay zeka ve sermaye harcamaları konusunda adeta serseme dönmüş gibi görünüyor. Yani SpaceX sonuçlarına bakarsak oradaki ana rakam sadece sermaye harcamalarını ayırdıkları 10,1 milyar dolar. Bunun yaklaşık 7,7 milyar doları doğrudan yapay zeka harcamalarına gidiyor. Ve bunun elbette bazı yansımaları oluyor. Bunun hisse senedi bazında ne anlama geleceğine ve genel piyasada nasıl fiyatlanacağına çok odaklandık. Günün sonunda en büyük 5 firma bu devasa sermaye harcamalarını finanse etmek için iç kaynaklarını çekip borçlanmaya gitmek zorunda kalıyor. Bu da sabit getirili piyasalarda özellikle de 10 yıllık 30 yıllık Amerikan tahvil getirilerinde dalgalanmalara yol açıyor. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri sabit tuttuğu bir senaryo gördük. Ama aynı gün sanırım 29 Temmuz'du Amerikan tahvilleri 11 baz puan yükseldi. Günü 2007'den beri en yüksek seviye olan %5,28 civarında tamamladı. Görünüşe göre piyasa şu an tek bir noktaya yığılmış durumda ve bunun genel tahvil dünyasındaki devasa etkilerini görmezden geliyor.
3: Peki Casey, Fed ile devam edersek artık geleceğe dair daha ılımlı bir Fed politikası beklentisi var. Tabii Warsh cephesinden pek bir şey bilmediğimiz için tüm bunlar her an değişebilir. Sizce önümüzdeki aylarda piyasalar için en büyük sürpriz daha şahin bir Fed mi, ekonomideki yavaşlama mı, yoksa yön değiştiren yapışkan enflasyon mu olacak?
4: Şu an Fed için durumun tamamen bekle ve gör senaryosu olduğunu düşünüyorum. Faiz indirmeyi çok isterlerdi ama maalesef daha şahin bir duruş sergilemek zorunda kalacaklar. Enflasyon ne Amerikan ekonomisi ne de küresel piyasalar için sürdürülebilir seviyelerde değil. Şu anda çok fazla jeopolitik belirsizlik var. Her gün İran'daki savaş ve benzeri konularda yeni bir haber başlığı çıkıyor. Petrol fiyatlarının yönü, faizlerin nereye gideceğini tahmin etme konusunda şu an en zorlayıcı senaryo haline geldi. Ve tabii bahsettiğimiz yapay zeka harcamaları da getiri eğrisinde kendi hareketlerini yaratıyor. Bu durum finansman oranlarını Fed'in kararlarından bile daha fazla kısıtlıyor. Tahvil getiri eğrisi aslında bu anlamda Fed'in işini kendisi yapıyor.
3: Peki Casey, petrolden bahsetmişken şu an ne yapmalı? Bugünlük haber başlıklarını görmezden mi geliyorsunuz?
4: Özellikle Güney Afrika gibi gelişen piyasalarda merkez bankalarının zorlandığını düşünüyorum. Bu ortamda herhangi bir adım atmak inanılmaz derecede güç. Tabii ki yerel düzeyde pek çok sorun da mevcut. Güney Afrika'ya bakarsanız biliyorsunuz El Niño'nun gıda enflasyonu görünümüze ne yapacağı konusunda çok endişeliyiz. Ve tabii ki biliyorsunuz net petrol ithalatçısı olmaya devam ediyoruz. Bu yüzden durum zor. Manşet rakamların ötesine şöyle bir bakmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda biliyorsunuz birkaç aydır süre gelen bu yüksek petrol fiyatları genel enflasyon sepetine ve ikincil etkilere yansıyor. Bu yüzden merkez bankaları yerel ekonomilerin şu anda neyi kaldırabileceği konusunda giderek daha kısıtlayıcı bir tutumu tartmaya zorlanıyor.
3: Ayrıca yapay zeka oynaklığından da bahsettiniz ve ister ABD ister Asya piyasalarında olsun bu kazanç sezonunda yaşanan her şeyi açıkça görüyoruz. Sizce piyasa, Fed, sermaye harcamaları ve büyük yapay zeka şirketlerindeki devasa harcamalar dahil bu makro risklere alışmaya mı başlıyor, yoksa kazanç artışı gördüğümüz bu daha geniş endişelerin gerisinde mi kalıyor?
4: Bence kazanç artışı bu noktada kesinlikle beklentilerin altında kalıyor. Piyasalarda bu aşırı sermaye harcamalarının nereye gittiği ve bunun tahvil getirileri üzerindeki gerçek etkisi konusunda bir gerginlik görmeye başlıyoruz. Yani bunun harika bir vaka çalışması Situational Awareness Fund'da gördüğümüz o büyük patlama oldu. Sanırım bu ileride üniversiteler için muhtemelen bir vaka çalışması haline gelecek. Dolayısıyla piyasalar giderek gerginleşiyor ve bunu gelecek projeksiyonlarına dahil etmeye başlamak zorunda kalıyorlar. Sadece o borcun yeniden finansman maliyeti düzeyinde ve bunun döviz hareketleri, yerel tahvil getirileri ve yine borç maliyeti açısından aktarım kanallarından geçişi ekonomileri Merkez Bankası'ndan gelecek bir karardan çok daha fazla kısıtlıyor.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet efendim, küresel piyasalar devam ediyor. Arkadaşlarım Özlem ve Mete ile birlikteyiz. Şimdi içeriye döneceğim ama şu yen meselesini de konuşmadan olmaz. Mete, gerçekten bu carry işlemlerinde müthiş bir yen gündemi var şu anda. Japonya ile Amerika'nın ortak müdahalesini gördük ve onun arkasından bu hikaye nereye evrilir diye sorular sormaya başladık. Nasıl değerlendiriyorsun o taraftaki gelişmeleri?
2: Dolar Japon yeni paritesi süper hızlı bir şekilde yukarıya gidiyordu. Yani yen değer kaybediyordu. Ve buna çok çok büyük bir müdahale geldi. Yani bu işte önce bir komiklik gibi bir şeyle başladı. Besant'ın böyle hani 5-10 milyar dolarlık gidip yeni müdahale edelim falan gibi bir yazıyı basınla paylaşması, sanki böyle tesadüfen paylaşılmış, yanlışlıkla gösterilmiş gibi yapması, arkasından 60 milyar dolarlık böyle swap hattına benzer bir şekilde pencere açılması, bu şekilde Japonya'nın elindeki Amerikan tahvillerinin satmasının engellenmesi vesaire, işte bunu bir anda dolar Japon yeni paritesini 155'lere falan çekti. Ama ondan sonra da bir sıçrama oldu oradan, 157 küsurlara tekrardan gitti. Ben taşıma suyla değirmen dönmeyeceğine İnanan taraftayım. Tamam, bu müdahaleyi yaparsın, ateşi düşürürsün. Fakat bir alt işte seviyeden aynı açıyla yükselişe devam eder ondan sonra. Yani kurtardığın şey ne kadarsa, işte 3-5 dolar yen paritesi kadar kısmı kurtarırsın ama uzun vadeli trend çizgisini bozamayacağını düşünüyorum. Oradaki motivasyon şu tabii. Ya, iki tane motivasyon var. Bir tanesi yen, işte yenle borçlanma yapılıp sonra carry için diğer para birimlerine yatırım yapılsın. Hep bizim konuştuğumuz işte Miss Watanabe falan mevzuları vardı. Hani Japon ev kadınları işte ellerindeki işte dövizleri, yani kendi Japon yenini gidip en yüksek getirili yabancı para birimlerine koyuyorlar. O da bir numara Türk lirası. Yani en azından şarp olarak olabildiğince en düşük bir şekilde en yüksek getiri Türk lirasından elde ettikleri için TL'ye geliyorlar. Ama bunun bir bölümü de elbette ki Amerikan doları kerisine gidiyor. Amerikan dolarında da carry fırsatları var. İşte özellikle euro ile kıyaslandığı zaman 2-3 puan falan arada çok ciddi fark var. O tarafta istifade ediyor. Onun için bunun bozulmasını istemiyorlar. Bir. İkincisi de Japon yeni zayıfladıkça, yani USD-JPY dolar Japon yeni paritesi yukarıya gittikçe Japon yeni zayıflıyor demektir. Japonya'ya bir ticaret alanında fiyatlama avantajı veriyor. O zaman da Amerika'nın işte üretimi talep görmüyor. Japonya'nın üretimi daha ucuz olduğundan dolayı otomotiviydi, beyaz eşyasıydı, her türlü elektroniğiydi. Onların bir ticaret üstünlüğü oluyor. Amerika bunu da istemediği için hani değer kaybetmeye devam etmemesini sağlamak için bir motivasyonu oldu Amerika'nın ve bu müdahaleyi yaptı.
1: Türk lirası için ne söylüyorsun? Başlarken haber akışında söyledim, sevgili Ceren Louis Costa ile bir röportaj yapmış. O diyor ki City'nin gelişen piyasalar stratejisti, Türk lirasının önümüzdeki birkaç ay daha beğenmeye devam edeceğiz. Bir kere neden önümüzdeki birkaç ay, sonrası için ne görüyorlar bilmiyorum ama sen ne diyorsun? Orada çünkü relatif...
2: Bu şaşırtıcı çünkü...
1: Pardon, evet devam et.
2: Yani bu şundan dolayı benim için şaşırtıcı, daha öncesinde UBS olsun, Goldman olsun bunun tam tersini söylemişlerdi. Evet. Şimdi bu onunla çelişen bir mevzu. Ben katılıyorum aslında, yani baktığımız zaman tamam, yani bir şekilde Euro'nun hızlı koştuğu bir dönemdeydik. Euro TL çok hızlıydı. Son bir aya baktığımız zaman enflasyonun fevkinde yükseldi. Ama şimdi bakıyorum mesela dolar TL'ye baktığım zaman o hani enflasyonun altında da enflasyonu değil gibi gidiyor. Yani bu şu anlama geliyor. Kerisel anlamda tamam, çıkarsa çıksın, %1,5 çıksın, 2 çıksın ama sen keri olarak %3'ten daha fazla kazanıyorsun Türkiye'de Türk lirası olarak. Bu ben devam etmesini bekliyorum. 100 bas puan kadar daha aylık enflasyonun ötesinde bir getiri olduğunu düşünüyorum. Ve aylık enflasyon eşittir aylık dolar TL'nin yukarıya çıktığı yüzdesel oranla denktir varsayımı altında ben City'ye katılan taraftayım.
1: Peki şimdi Özlem, Mete diyor ki Japon yenine müdahale uzun vadeli trendi değiştirmez. Peki ya Japon Merkez Bankası faizi arttırırsa o zaman ne olur?
3: Yani o ciddi bir oyun değiştirici olsaydı, daha doğrusu oldu da aslında, ama nefesinin nereye kadar yettiğini gördük. Önümüzdeki dönemde Japonya Merkez Bankası'nın devam edeceğini biliyoruz. Ama asıl o sürpriz etkisi veyahut da çok dramatik hareketlere neden olan beklentileri değiştirdiği hareketleri geride bıraktık. Merkez Bankası kanadında destek olacaktır elbette yeni. Ama değer kaybı, carry trade kaynaklı değer kaybı önümüzdeki dönemin de hikayesi olmaya çok büyük oranda devam edecek. Bunu değiştirecek boyutta değil, zaten çok ağır ağır gidiyorlar yani. Bunu değiştirmeye niyetli bir kararlılık da yok. O yüzden ben de hani çok katılıyorum, bu hikaye devam edecek. Aşırılıkları törpülemek için hani bu tür müdahaleler belki önümüzdeki sene de görebiliriz, ABD destekli veya değil yani Japonya Merkez Bankası'ndan. Ama belli ki yendeki şey yani 150'lere kadar, 140'lara kadar gelemedi bu büyük müdahaleye rağmen, kalıcı bir şekilde devam edecek gibi görünüyor.
1: Peki. Dönüyorum içeriye. Bilançolar geliyor Mete. Bu akşam Koç Holding'in bilançosu vardı. Biraz beklentilerin üzerinde, biraz sürprizli diye de yorumlayabilir miyiz bilmiyorum. Ama genel olarak holdingler, bankalar, sanayi, mevcut gelen bilançoları nasıl okuyorsun? Bize bir kısa değerlendirme yapar mısın?
2: Yani bankaları olumlu okumadım. Şundan dolayı tabii İş Bankası'nın çok aşağı yönde şaşırtan bir mali tablosu vardı. Yani konsolide ederek, yani kombine ederek hepsini üstte toplayarak bakıyorum tahminleri kıyasla nasıl gelmiş diye. Hepsinin toplamı olarak baktığımız zaman İş Bankası'nın aşağı yönde şaşırtması sebebiyle ilk defa bu kadar beklenti altında olmuş oldu. Hepsini toplayarak baktığım zamanki o bilanço sonucu. Diğer bankalarda da yani hep biz alışmışız. Bankalar tahminlerin böyle %10 civarında daha üstünde getirir, %5-10 arasında daha tahminlerin ötesinde getirir. Öyle olmadı. Diğer açıklayan bankaların da mali tabloları tahminleri %5-10 ötesinde olmadı. Yani tahminlere çok çok yakın sonuçlar açıkladılar. Onun için yani hayal kırıklığı diyebilirim. Çünkü bu beklenti içinde olan bir piyasa için bu gelmiş olan sonuçlar bence hayal kırıklığıdır. Olumsuzluğu bekliyorduk bankalarda. Olumsuzluktan hep bahsediyoruz zaten işte bu kredi mevduat makasındaki daralmadan bahsediyoruz. Alım satım kârlarının eksi olmasından, oradan zarar edilmesinden, swap maliyetleri de beraber ondan bahsediyoruz. Karşılık giderleri artıyor çünkü aktif kalitesi bozuluyor. Yani bu görsel pozitif bir görsel değil. %20'ler civarında herhalde ortalama bir öz sermaye kârlılığı vardır. Uzun vadeli tahvil alsam 35 kazanacaktım. Niye bankalarla uğraşıp 20 kazanıyorum? Üçüncü çeyreğe dönüp baktığımız zaman da kritik mevzu şu aslında. Şu altın yukarıya gitmeyeydi, iyiydi. Şimdi diyeceksin ne alakası var bankacılık sektörüyle altının? Süper ekstra alakası var. Çünkü döviz mevduatının çok anlamlı bir bölümü altından oluşuyor. Altın mevduatından oluşuyor. Ve bankaların Türk lirası bireysel mevduatı işte %60'tan daha fazla tutmak gibi bir ödevi var. Aksi takdirde çok büyük maliyet içinde oluyorlar. Altın fiyatı düştüğü zaman defakto bir şekilde ellerindeki döviz mevduatının ağırlığı azalıyor ya. TL hedeflerini tutturuyorlardı. Bundan dolayı %44-45 verirken Türk lirası vadeli mevduata bir anda %40'lara çekmişlerdi. Şimdi altın tekrar yükseldi. O zaman tekrardan Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin önümüzdeki günlerde hepimiz artmasını beklememiz lazım. Onun için mevduat yapacaksanız birkaç gün bekleyin, daha uzun vadeli olarak bağlayın diye size bir önerim var. Birkaç gün içinde belli olur bu. Birkaç günlük zaman zarfında eğer ki bu altın fiyatı düşmezse emin olun mevduat faizlerinde 200-300 bas puan yukarıya gidiş olur. Bu da bir nevi aslında piyasa için bir faiz arttırımı olur. TL'nin cazibesini arttıracak mevzu olacaktır, aklımızda olsun. Bankaları paketleyip atalım yan tarafa. Rafinaj muhteşem gelecekti zaten. Beklentiden de çok çok daha muhteşem geldi. Yani rafinaj derken şimdi ben genelde hisse konuşmamaya çalışıyorum ama yani bir tane rafinerimiz var bizim. Yani Tüpraş'ın fabrikin %40 daha iyi geldi beklentiden. Net kârı %50 daha iyi beklentiden iyi geldi. Fabrik marjı işte hep %6'lara alışmış gözümüz. %14 falan geldi. Yani bir öyle bir nakit üretmiş ki şirket, inanılmaz bir nakit makinesi. Velhasıl bu kadar güçlü kâr çok yani çarpanlarına vesaire bakıyorum hakikaten cazip duruyor. Yani bugün %5 civarında bir yükseliş yaptı. Hakkaniyetli bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Buradan gelen sürpriz sebebiyle de Koç Holding'in karının artmış olduğunu tahmin ediyorum. Koç Holding'i detaylı inceleme fırsatım olmadı. Yani çok kısa süre önce açıklandığından dolayı çok büyük ihtimal Tüpraş'ın karından dolayı Koç Holding iyi bir şey açıklamıştır diye tahmin ediyorum. Yarın daha detaylı bakarım tabii buna. Onun dışında işte savunma sanayi, Aselsan çok güçlü bekleniyordu. Beklentiden de çok çok daha güçlü açıkladı. Analist tahminlerini çok ciddi şekilde aşan bir kar açıkladı. Orada tek yani eleştirebileceğim mevzu nakit akımında şöyle bir çizgisi var Aselsan'ın. Borç artıyor. Yılın son çeyreğinde büyük bir tahsilat yapıyor. Kamudan o borç azalıyor. Yani satış yapmış, kar üretmiş ama nakit akımı o şeyin gösterdiği kadar yüksek olmamış ama son çeyrekte bunu telafi edeceği için o tarafta bir kaygımız yok. Genel olarak çok çok iyi sonuçlar olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında havacılık sektöründe zaten zayıf sonuçlar bekleniyordu ama ekstra da zayıf geldi. Yani beklentinin de çok ciddi altında sonuçlar gördük Türk Hava Yolları için. Yani elbette ki en büyük maliyetlerden bir tanesi petrol fiyatı. Petrol fiyatını sen direkt yansıttığın takdirde bilet fiyatlarına o zaman da insanlar kullanmıyor. Yani o zaman işte doluluk oranlarında çok büyük bir zafiyet oluyor. Marjdan feragat etmiş. Marjdan çok ciddi feragat edildiğini işte PABÖK marjına baktığımız zaman bir önceki sene göre 1/3'üne falan inmiş orada görebiliyoruz. Eğer ki petrol fiyatı kalıcı bir şekilde yani düşer, bu düşme trendi devam eder, 70'lerin altına sarkarsa biz bunu mali tablo sonuçlarında dahi görmeden nasıl olsa bu yansıyacak şeklinde bir borsa fiyatında bir hareketlenme göreceğimizi tahmin ediyorum. Onun yanında yani otomotiv tarafı bence çok çok zayıf. Beyaz eşya tarafı süper ekstra zayıf. Yani böyle artık yani otomotiv diyoruz, beyaz eşya diyoruz. Bunlar katma değerli üretim yaptığımız güya elektronik vesaire ürünler ama marjlarına bakıyorsun hani %5'ti, 4'tü, 2'ydi falan gibi komik marjlar yani gidip yani çubuk kreker alıp sat onda daha fazla marj var. Yani bu kadar katma değerli ürün üretmeye gerek yok gibi böyle üzücü marjlar görüyorum burada. Hem marjlar zayıf hem işte satışlar büyümüyor hatta küçülüyor. Yani hepsini topladığım zaman o tarafta bir zafiyet olduğu net.
1: Peki, çok teşekkür ederim Mete. Şimdi gelelim Özlem'in piyasa profesyonelleri anketine. Düzenli olarak yapıyor, bizi de bilgilendiriyor. Bu son anketin sonuçlarında neler görüyoruz Özlem? Kısaca anlatalım istersen.
3: Tabii. Anketin en önemli sonucu hiçbir varlık grubunda ağırlığı artır şeyi yok. Her şey, hepsi nötr kal olarak verilmiş. Tavsiyelerin hepsi nötr kal. Enteresan rakamlardan bir tanesi hisse senedi de. Yurt içi hisse senedi Haziran'da ciddi bir ağırlığı artır diğer piyasa profesyonelleri oranında çok ciddi bir artış vardı. %58-59'lara varan. Burada ciddi bir düşüş var. %33'e gerilemiş durumda ağırlığı artır. %48'de nötr kal diyor. Ve ağırlığı düşür de artmış. Hisse senediyle ilgili ciddi bir tedirginlik var diyebiliriz. Mevduata geçtiğimizde burada da aslında nötr kal daha hakim ama ağırlığı artır diyenlerin oranı %27'den %42'ye çıkmış durumda. Dolayısıyla grafikte de görüyorsunuz nötr kallı ağırlığı artır hani başa baş gibi diyebiliriz. Dolayısıyla o tedirginlik anladığımız kadarıyla hisse senedi piyasasındaki tedirginlik daha sabit getirili enstrüman olarak ve TL'de kalmanın da yansıması olarak mevduata yaramış gibi görünüyor. Bir merak ettiğim varlık sınıflarından bir tanesi kısa vadeli yurt içi borçlanma senetleriydi. Bu tarafta da aslında nötr kal hani daha ağırlıkla şey olmakla birlikte ağırlığı artır tavsiyesi de %40'a yakın seviyelerde. Bu önemli. Bunun içinde tabii para piyasası fonları da var. Dolayısıyla mevduat ve şeye yığılmış gibi görünüyor yani kısa vadeli yurt içi borçlanma senetlerine yığılmış gibi görünüyor. Tercihler en azından Temmuz itibariyle önümüzdeki 3 ay için soruyoruz. Uzun vadeli yurt içi borçlanma senetlerine çok Çok dramatik bir değişiklik yok. Yine nötr kal. Yine geçen ay gibi %50'lerde nötr kal diyor. Ağırlığı düşür veya artır diyenlerde de çok büyük değişiklikler yok. Spot dövize baktığımızda döviz bazlı enstrümanlar arasında burada bir parça hareketlilik var. Spot döviz %17,3'te ağırlığı artır diyenler geçen ay. Bu ay %34'e çıkmış. İki katına çıkmış durumda. Bu önemli bir gösterge. Biraz dövize yönelim artmış gibi görünüyor. Aynı şey DTH için de geçerli. Bir sonraki varlık grubumuz DTH'da yine hani nötr kal ağırlıklı görünmekle birlikte ağırlığı artırdaki artış önemli. O da %10,6'dan 19,8 neredeyse %20'ye iki katına çıkmış durumda. Yurt dışı hisse senetleriyle ilgili çok büyük bir değişiklik yok. Tedirginlik tabii yani çok volatilite var. Küresel koşullar dolayısıyla hem AI kaynaklı hem savaş kaynaklı. Onun için bu tarafta çok büyük bir herhangi bir oranda ağırlığı artırdı da düşürdü de çok büyük bir değişiklik yok. Altın tabii yine merak konusuydu. Burada tam bir hani nötr kal tavsiyesi hakim %44 oranında. Geçen aya göre de çok büyük bir ağırlığı artırdı da düşürdü de herhangi bir değişiklik yok. Bu genelde belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde bu şekilde gerçekleşiyor. Hani pozisyonu almayı sağlayan öngörülebilirlik ortadan kalktığında bu şekilde gerçekleşiyor. Olduğunuz yerde durun, hiçbir şey değiştirmeyin gibi bir yaklaşım söz konusu oluyor. Eurobondlarda da yurt dışı borçlanma araçlarında da nötr kal bayağı bir artmış. %55'ten 63'e yükselmiş ama belki önemli olabilecek ağırlığı düşür bayağı düşmüş. %21'den 15'e düşmüş. Bu alanda hani yurt dışı borçlama senetlerinde Eurobondlarla ilgili bir parça sanki hani döviz bazlı enstrüman olması dolayısıyla bir eğilim artışı söz konusu olmuş gibi. Portföy dağılımımıza baktığımızda orada da bir iki tane önemli nokta var. Birincisi tabii mevduat hisse senedinin önüne geçmiş durumda. Katılımcıların verdiği yanıtların ortalaması alınarak oluşturuluyor bu parazi portföy diyelim. Neredeyse %30 mevduata ayrılan pay. Bu çok uzun 2023 Ocak'tan beri yapıyoruz. Yanılmıyorsam 2024'ten beri en yüksek oran mevduata atfedilen en yüksek oran TL mevduata. %22,7'ye geriledi 28'den hisse senedine ayrılan pay. Başka hangi oranlar, hangi varlık sınıflarının ağırlıkları arttı diyecek olursanız biraz önce söylediğim gibi mevduatın dışında kısa vadeli yurt içi borçlanma araçlarının payı artmış. %9,65, %10'a yaklaşmış durumda. Onun dışında da yani mevduat, kısa vadeli yurt içi borçlanma araçları ve döviz bazlı enstrümanlar artmış. Hem spot dövizde hem DTH'da hem de altında piyasa profesyonelleri portföylerinde ağırlığı artırmışlar geçen aya göre. Bu sayede de dövize yönelimdeki bu artış nedeniyle de biz bir de döviz toplam TL bazlı enstrümanlar ve döviz bazlı enstrümanların ağırlığı şeklinde ikiye ayırıyoruz portföyü. Burada TL bazlı enstrümanların payı %67,7'den 66,4'e gerilemiş durumda. Son aylarda hep artış söz konusuydu. Özellikle bu yılbaşından beri yani Şubat ayından beri hatta artış söz konusuydu. Temmuz ayında burada bir terse dönüş söz konusu olmuş. Biraz daha döviz bazlı enstrümanlara yönelim artmış durumda.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Mete, nasıl buldun bu portföy dağılımını? Seninki nasıl olurdu?
2: Ya makul, benimkini değiştirmiyorum. Daha önce konuştuğumuzun tıpatıp aynısına devam edeceğim. %40'lar civarında bir oranı ben para piyasası tarafında tutarım. Herhalde yani Özden'in anketinde bu mevduata karşılık geliyor diye tahmin ediyorum. Onun dışında %35 civarında hisse senedinde, kalan kısımda dövizde yani işte %10-15'tir altının payı. Kalan kısım Eurobond, yabancı hisseydi veya dövizin tamamen kendisiydi gibi bir dağılım yapabiliriz.
1: Mete, bir şey soracağım sana. Şimdi Türkiye'de her şeyin pahalı olduğundan bahsediyoruz, değil mi son dönemlerde? Bir tek herhalde borsa ucuz. Ne diyorsun?
2: Şimdi ucuzluk teknik analiz olarak baktığımız zaman düşük seviyelerde olmasına katılıyorum. Ama şunu unutmamamız lazım. Ucuzluk dediğimiz şey aslında bir değerleme sonucudur. Benim için o yani mesela fiyat kazançtır. Yani fiyatın sadece kendisi değil, işte kazancın kaç katı bir fiyat var, ona da bakıyor olmamız lazım. Öyle bir noktadayız ki şirketler fabrik üretiyor, operasyonel kar üretiyor, fakat aşağı doğru inerken bazı şeyler yok edip gidiyor o operasyonel karı. Bunların bir numarası da finansman giderleri malumunuz. Ondan dolayı da dipteki karlar o kadar düşük ve bunun sonucu olarak fiyat kazanç çarpanları o kadar yükseliyor ki, yani bankacılığı bundan ayırarak bakıyorum. Bankacılık hala düşük, yani 4'tür 5'tir fiyat kazanç çarpanları, ama diğer tarafta çok çok yüksek, oldukça fazla adet hisse var. BIST 30'a vesaire baktığımız zaman. Ondan dolayı ben yani ucuzluk genele yayılmış bir şekilde borsa ucuzdur dedirtmiyor bana. Karların bu durumda olması. Karların artıyor olması lazım. Ekonominin büyüyor olması lazım. Hı hı. Borçlanma maliyetlerinin düşüyor olması lazım ki gerçek anlamda ucuz olsun borsa.
1: Peki sen ne düşünüyorsun Özlem, borsa ile ilgili, yani genel olarak özellikle şimdi şirketlerin karsızlıklarından bahsediyoruz ya, biraz o boyutunu sorayım sana da. Bugün yine Erdal Bahçıvan'ın açıklamaları vardı reel sektör için özellikle. Biliyoruz ki dezenflasyon programının yan etkileri çok kuvvetli, çok sert vurdu o tarafı ve diyor ki finansman maliyetleri çok yüksek, bizim finansmana erişemememiz artık yapısal bir sorun haline geldi. Burayı çözmeden Mete'nin söylediği gibi şirketlerin karlılıklarını ya da değerlemeleri daha iyi bir yerde görmek de kolay olmayacak galiba. Ne dersin, nasıl değerlendirirsin?
3: Kesinlikle katılıyorum ve bugünden yarına da maalesef ki bugünden yarına derken yani kısa vadeli diyelim, hani belki gelecek seneye biraz daha bu tarafta bir rahatlama görebiliriz ama hani bir sene sonrasında bu en kötü geride kaldı gibi belki değerlendirmeler yapılabilir iş dünyası tarafından, ama kısa vadeli baktığımız zaman önümüzdeki işte 3 ay 6 ay yıllık süreç içerisinde yüksek finansman maliyetleri bizlerle olmaya devam edecek ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine rağmen eğer bir parça rahatlama getirecekse bile muhtemelen talepteki düşüşle o rahatlama süpürülüyor olacak. Çünkü talep koşullarında yavaş yavaş da olsa daha genele yayılan, yani 3 ay 4 ay önce konuştuğumuzda ben daha genele yayıldığını görmüyorum diyordum talep koşullarının. O yüzden enflasyonist ortamı besleyecek seviyelerde diyordum. Ama hem kredi büyümesi hem diğer göstergelere baktığımız zaman yavaş yavaş genele yayılan bir talepte yavaşlama görüyoruz. Yılın ikinci yarısı da birinci yarısındaki zayıflığı kompanse edecek hızda gitmiyor şu anda, yani Ağustos ayına geldik. Bu yüzden de yıl sonunda biraz önce konuştuğumuz gibi hani faiz indirimleri görsek dahi bu o talep koşullarını tersine çevirecek büyüklükte olmayacaktır. Olmaması da gerekir tabii enflasyonla mücadele çerçevesinde. Ama yan etkisi dediğimiz yüksek finansman maliyetlerinin şirketlerin karlılıklarını etkileme gücü diyelim, halen yüksek kalmaya maalesef ki devam edecek. Belki politika faizinde 30'ların altını görürüz gelecek sene. Dezenflasyon devam eder. Biz bir süre daha düşük talebin yarattığı şirketler olarak söylüyorum. Hani o hasarı çekeriz. O zaman belki gelecek senenin ikinci yarısında diyebiliriz ki yani bir parça rahatlamayı hissediyoruz. Seçim dönemine de giriliyor. Belki biraz hani finansman muslukları açılır. Ama ondan önce ben çok iyimser değilim bu tarafta.
1: Şimdi bir bu döviz dönüşüm desteğiyle ilgili uzatma kararı alındı. Orada biraz bir soluk verildi ihracatçıya, ama önümüzdeki dönemde Mete daha farklı böyle yan unsurlarla ilerlenebileceğini düşünür müsün? Yani yeni başka düzenlemeler, ya da bu mümkün mü sanayi kesimini yani faiz dışında bir miktar daha rahatlatabilmek için?
2: Elimizde başka hiçbir şey yok Hande. Yani ancak bunu yapabiliyoruz. İhracatçıların neden ağladığını hepimiz biliyoruz. Yani ithal ediyorsun daha ucuza, ihraç edemiyorsun, senin maliyetin yüksek. Özellikle TL tarafı yüksek olan ürünlerde maliyetin çok çok yüksek oluyor. Neden yurt dışında tatile gitmeye çalışıyorsun, daha ucuz olduğunu söylüyorsun? Yani bunların hepsi bir yere bağlanıyor zaten. işte reel efektif kur endeksine bağlanıyor, TL'nin gücüne bağlanıyor, BİKMEK endeksine bağlanıyor. Ama bu tarafı da çözdüğün zaman enflasyonla mücadele programı ortadan kalkacak. Ondan dolayı da elbette ki döviz desteğiyle devam ediyorsun. Onu da hani adil bir şekilde gerçekten yani katma değerli ürün üretip de ihraç edenlere gitmesine emin oluyor olman lazım. Başka da şu anda yapılabilecek başka bir şey bence yok. Orada da daha fazlasını yapabilirsin belki.
1: Sen ne diyorsun Özlem? Ekleyecek bir notun var mı bu anlamda?
3: Benim de yok. Yani hani çok çok mikro düzeyde belki müdahaleler söz konusu olabilir. Biraz daha araştırma gerektiren. Ama muhtemelen şu anda bir şey söyleyemiyorum ama birazcık kurcalasak gelecek sene bu tür önlemleri daha fazla göreceğimiz bir sene olacağını düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Sevgili Mete Yüksel ve Özlem Verici Şengül ile birlikteydik. Hadi ufak ufak kapatalım programı. Önce bir rakamlarımıza bakalım elbette. Kapanışa doğru hem bizde içeride hem ABD tarafında tablo nasıl? S&P 500 negatife dönmüş ama yatay negatif bir seyir var. An itibariyle 0,02'lik bir geri çekilme var. Nasdaq'ta satışlar devam ediyor. Dow Jones endeksi ise %0,65 kadar halen primde. Bizim içeride akşam seansında yatay pozitif bir noktadayız. %0,07'lik bir primi var. Endeksin 15.865 seviyesinden geçiyor. Viyop 30 tarafında işlemler. Yarın ne konuşacağız? Almanya'dan fabrika siparişleri verisi gelecek. Euro bölgesinden perakende satışlar verisini alacağız. Biz de içeride Merkez Bankası'nın rezervlerine bakacağız. Aynı zamanda menkul kıymet para banka istatistiklerini karşılayacağız. ABD tarafında ise işsizlik başvuruları geliyor olacak. Yine yoğun bir gün bizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi veri takvimiyle birlikte biz de burada hem gelen verileri hem de piyasalarda olan biteni aynı saatte hep birlikte konuşuyor olacağız. Bitirirken OpenAI ve Anthropic BPC tarafından geliştirilen yapay zeka modelleri bir web sitesini hacklemek ve güvenlik testleri sırasında yazılıma zararlı kod enjekte etmeye çalışmakta dahil olmak üzere izinsiz eylemler gerçekleştirdi. Okumuşsunuzdur belki. Bloomberg Opinion köşe yazarı Parmi Olsun bu konunun sonuçlarını değerlendirdi Bloomberg International'da. Bu röportajla veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. İyi geceler.
4: Bu yapay zeka ajanlarının oluşturabileceği potansiyel güvenlik risklerini bana biraz açabilir misiniz?
5: Evet, öncelikle bunun bir test aşamasında yapıldığını unutmamak gerek. Yani bu sohbet botlarının veya insanların kullandığı herhangi bir botun sistemden kaçıp internette kaos yaratması gibi bir durum söz konusu değildi. Ama özetinizde de belirttiğiniz gibi Birleşik Krallık Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü ki bu bir devlet kurumudur tarafından test edildiklerinde. Anthropic ve OpenAI'ın en yeni sistemleri olan bu sistemler ki bunu yapan çoğunlukla Anthropic'in modeliydi. Bilgi almak veya kötü amaçlı kod yerleştirmek için insanları kandırmaya çalışma belirtileri gösterdi. Ve bu aldatma kısmı en ilginç olanıydı. Çünkü bunu yapmak üzere tasarlanmamışlardı. Bir hedefe ulaşmaları gerekiyordu ve bunu yapmak için modeller başka bir web sitesindeki veya şirketteki bir insan denetçiyi bu kötü amaçlı kodu onaylaması için kandırmaya çalıştı. İnsan aslında şüpheli bir şeyler olduğunu fark etti ve hayır dedi. Şimdi endişelenmeli miyiz konusuna gelirsek bence kaygılanabiliriz.
4: Evet.
5: Ama henüz büyük bir paniğe kapılmamıza gerek yok. Dediğim gibi bu test sırasında oldu. Yani bu. Ve bu modellerin hackleme yapmasını önlemek için normalde konulan güvenlik önlemleri kasten kaldırılmıştı. Yani bu biraz otomobil üreticilerinin araçları çarpışma testi mankenleriyle test etmesine benziyor. Arabanın duvara çarpması için güvenlik frenlerini devre dışı bırakırlar. Bu da potansiyel olarak ne olabileceğini görmek için yapılan benzer bir şey. Diğer bir konu da siber güvenlik alanındaki insanlarla konuşursak olursanız perde arkasında bazılarının yapay zeka konusunda pek endişeli olmadığını görürsünüz. Bunu halka açık söylemek istemezler çünkü bu işleri için pek iyi olmaz. Ancak yapay zeka modelleri hackleme yaparken hiç de gizli değiller. Aslında oldukça gürültülüler ve tespit edilmeleri çok kolay. Bu yüzden OpenAI modelleri birkaç hafta önce Hugging Face'i hacklediğinde bu durum 2 gün içinde anlaşıldı. Ağ trafiği açısından gerçekleşen yaklaşık 17 bin farklı eylem vardı. Bu vakalar da anında ortaya çıkarıldı. Yani bu biraz şuna benziyor, gerçek hayattaki insanlı hacklemede arkadan dolaşıp kilidini açabileceği bir pencere arayan bir hırsız gibi olmaya çalışırsınız. Ama bu durumda yapay zeka güpegündüz ön kapıdan girip kapıyı kırıyormuş gibi davranıyor. Şu an düşünebileceğimiz tek rahatlatıcı şey tespit edilmelerinin çok kolay olması. Ayrıca tekrar ediyorum, bu test koşullarında gerçekleşiyordu.
6: Evet.
5: Bu yüzden sistemlerin iyi kontrol edilmesi için şirketlere baskı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle test aşamasında. Ancak şirket veya tüketici olarak size zarar vereceklerinden endişelenmenize gerek yok.
4: Ama yani onları kullanan kötü niyetli kişiler olsa bile, ister devlet destekli hackleme olsun, ister kötü insanlar, kontrol altında tutulabilirler mi?
5: Eğer bir modeli hackleme için kullanmak isteyen kötü niyetli biri ise bunu yapamazlar. Eğer bu Mythos veya OpenAI ya da Anthropic'in tescilli bir modeli ise, çünkü gerçekten güçlü korumaları var. Hatta Hugging Face OpenAI tarafından hacklendiğinde OpenAI veya Anthropic'in yüksek kaliteli bir modelini bile kullanamadılar çünkü onları durduruyordu. Kendilerini savunmak için birini hacklemeye çalıştıklarını sandı. Yani bu insanlar bu sistemleri hackleme için kullanacaklarsa açık kaynaklı bir araç kullanabilirler. Ama o zaman bile siber güvenlikteki kişilerle konuşuyorum ve siber suçluların, fidye yazılımı suçlularının ve çetelerin bu araçları kullanmayı pek sevmediklerini söylüyorlar. Çünkü halüsinasyon görüyorlar, pek güvenilir değiller. Ofislerde ve belirli mesleklerde yaşadığımız her türlü sorunun karanlık web dünyasında ve siber suçlular arasında da pek çok benzer endişeye yol açtığını görüyoruz.
4: Ve yani bu modellerin çeşitli sürümleri de var, değil mi? Peki değişecekler mi? Yama yapıyorlar mı? Zamanla kendilerini düzeltiyorlar mı?
5: Bence bu modeller daha yetenekli hale geldikçe onları yapan şirketler hackleme için kullanılmalarını engellemek adına çok ama çok katı kurallar koyuyorlar. Bence asıl endişe açık kaynaklı modeller etrafında olabilir. Çünkü bu tür korumalara pek sahip değiller ve daha kolay manipüle edilebilirler. Ama eğer bir siber suçluysanız ve açık kaynaklı bir model kullanmak istiyorsanız bu sizin için maliyetli olacaktır. İhtiyacınız olan her türlü potansiyel işlem gücünü elde etmeniz gerekir. Bu sistemleri nasıl kullanacağını bilen çok yetenekli mühendisler bulmalısınız ve bazen bu zahmete değmez.
4: Parmi büyük teknoloji kazançlarına geçersek şimdiye kadar ne öğrendik?
5: Google'ın birkaç hafta önce her şeyi başlatmasıyla son 1-2 hafta içinde çoğu büyük teknoloji oyuncusunun kazançlarını gördük. Ve bence en büyük çıkarımlardan biri bu şirketlerin yapay zekaya hala devasa miktarlar harcıyor olması. İsteseler de istemeseler de yatırımcılar bu yeni dünyaya adeta zorla sürükleniyorlar. En büyük 4 yapay zeka harcaması yapan şirket Meta, Alphabet, Amazon ve Microsoft ve yaklaşık 740 milyar harcıyorlar. Bunu sadece bu yıl yapay zeka sermaye harcamalarına yönlendiriyorlar. Bu geçen yıla göre %80 artış demek. Yani yavaşlamıyor.
4: Rakamlar çok büyük.
5: Biliyorum, çılgınca. Para nedir ki sanki? Bence şu anda yatırımcılar sadece bilirsiniz, onlar hisselere baktığınızda tabii ki Microsoft kazançlarını açıklar açıklamaz. Yükselişe geçti, Meta ise %10 düştü.
4: Meta yapay zekaya mı odaklanmalı yoksa bildiği işi mi yapmalı? Bu ilk kez yaşanan bir ikilem değil.
5: Bence Mark Zuckerberg büyümeye devam etmek ve hakimiyetini korumak için şirketini yeni bir bölüme taşıması gerektiğini görüyor ve bunu Metaverse'la yapmaya çalıştı ama pek başarılı olamadı. Şimdi umutlarını yapay zekaya bağlıyor ve bana göre bu Metaverse için şimdiye kadar ortaya koyduğu her şeyden daha makul görünüyor. Şimdi hisselerin düşmüş olmasına rağmen yani kazanç raporunda demek istediğim bunun sebebi Microsoft'un anında kar gösterebilmesi. Harcamaların aksine Meta'da durum daha çok umut ve planlardan ibaret.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Bir an önce dursun her şey.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Söyle nasıl oralar, kalp köyünde havalar, yağmurlu mu, bulutlu mu, ak yerine karalar.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

بلومبرگ ات رادیو.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.